0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İnne ehlel cenneti le yeteravne ehlel kureti fil cenneti kemal teravnel kevâkibe fis sema. Sehl ibn-i Sa'd'dan radıyallahu anh buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehli gurfaların ahalisini görürler cennette. Sizin semada yıldızları gördüğünüz gibi, yani başınızı kaldırıp gökyüzünde nasıl yıldızları görüyorsanız, cennetteki insanlar da gurfaların ahalisini gökyüzünde öyle görürler. Şimdi gurfa ne demek? Küçük, küçük oda demek. Gurfa oda demek Arapçada. Şimdi cennette böyle yüksek hamutlar olacak, direkler olacak. Bu direklerin üzerinde, çok yüksek, ulu yüksek yerlerde, direklerin üzerinde gurfalar olacak ama yani cennet gurfaları, cennet odaları yani son derece güzel. Efendim, oranın insanları olacak. Oraları yüksek yerlere yerleştirilmiş Allah'ın yüksek rütbeli sevgili kulları olacak. Onları cennet ehli aşağılardan bizim yerden gökteki yıldızları seyrettiğimiz gibi seyredecekler. Yani nurani olacak. Pırıl pırıl nurlu olacak onlar. Çok yükseklerde olduğundan aşağılardan onları öyle seyredecekler. Şimdi burada tabii bilgi bu kadar. Başka hadis-i şeriflerden istinbat ediyoruz ki, çıkartıyoruz ki böyle cennetin böyle yüksek yerlerindeki bu müstesna mevkilerde, güzel şerefelerde, köşklerin şeylerinde, burçlarında oturan bu kullar birbirini Allah için seven insanlar. Yani birbirlerine Allah rızası için muhabbet besleyen el-mütehâbine fillah. Allah için birbirlerini seven, sayan insanlar. Şimdi muhterem kardeşlerim, Müslümanlara çatanlar çoktur. Bunlar bizim hasımlarımız. Kıskanırlar. Karınları ağrır. Bizim dinimizin güzelliğini çekememişler. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanındakiler onun hak peygamber olduğunu, mucizelerini gözleriyle gördükleri halde, hak peygamber olduğunu evlatlarını bilir gibi bildikleri halde imana gelemediler. Hasetlerinden. Yani Allah insana bu haset denilen duyguyu, efendim kin denilen duyguyu vermesin. Ne olur? La ilahe illallah deseydi de Selman-ı Farisi gibi, Muhammedur Resulullah deseydi de, efendim ehli cennetten olsaydı, Süheyb-i Rumi gibi, Peygamber Efendimiz'in sevgisine mazhar olsaydı, Bilal-i Habeşi gibi. Bak niceler dünyanın nerelerinden gelmişler de, ne büyük iman rütbeleriyle şereflenmişler. Ne olurdu Abdullah İbni Selam radıyallahu anh gibi imana geliverselerdi. O da Yahudi alimiydi. Peygamber Efendimiz Yahudilerin havrasına gitti. Dedi Tevrat'ta şu ayette böyle bir peygamber gelecek diye benim gelişim size bildirilmiyor mu? Şu ayette bildirilmiyor mu? Şu ayette bildirilmiyor mu diye Tevrat'ın bütün böyle Peygamber Efendimiz'den bahseden, yani evvelden Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeleyen ayetlerini onlara hatırlattı. Sus pus kaldılar, böyle gık demediler. Sustular, başlarını önlerine eğdiler, durdular. Efendimiz yanındaki sahabesiyle hadi çıkalım dedi. Tebliğ vazifesini yaptı çünkü. Çıktı, yürüyüp giderken arkalarından Abdullah İbni Selam radıyallahu anh yürüdü, koştu geldi. O Yahudi hahamlarından birisiydi. Alimlerinden birisiydi. Dedi ki ya Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün. Ben iman ettim. Hak Resulüsün.

Senin dediklerin Tevrat'ta vardır, dediğin gibidir, doğrudur. Bunlar hasetlerinden, kıskançlıklarından, o bir peygamberi kendi içlerinden gelecek diye beklediklerinden, biz bunlarla Arapları keseceğiz, meseceğiz diye bekleyip dururken, Arapların İsmail aleyhisselam soyundan gelivermesine hazmedemediklerinden dolayı evet diyemediler sana, ben iman ettim, kabul et diye o Müslümanlığını ızhar etti. Ama herkes yapamıyor işte. Allah ıslah etsin, Allah yanıltmasın, şaşırtmasın. Böyle düşmanlarımız var. Tamam. Din düşmanı yani. Dinimiz başka, düşman. Bir de muhterem kardeşlerim, bizim içimizde kardeşlerimiz var. Müslüman o da. O da la ilahe illallah diyor. Muhammed'in Resulullah diyor. İşi gücü bize çatar. Bize çatar. Bizden evvelki alimlerimize çatar. Mezhep büyüklerimize, imamlarımıza çatar. Efendim büyük evliya Allah'a çatar. Evliyalık yoktur der. Keramet yoktur der. Yani böyle atar da tutar da durur. Yahu Kur'an-ı Kerim'de kerametli hadiseler anlatılıyor. Aziz kardeşim, oyuncak değil bu. Kerameti nasıl inkar edersin? Sonra görüp duruyor insanların bir kısmı. Sen görmüyorsan gözünü aç. Yani kerameti bu devirde içinizden konuştursam kaç tane görmüş insan vardır? Hepimiz yani hayatımızda çeşit çeşit şeyler görmüşüzdür. Keramet var. Allah'ın bazı sevgili kullarına ikramı var. Kur'an-ı Kerim'de de var, hadis-i şerifte de var, sahih haberlerde de var. Yani tevatür derecesinde sabit olan bir şey. Sonra tasavvufun karşısına geliyor, dikiliyor. Olmaz böyle şey. Tasavvuf da dini ilimlerden bir ilim. Tasavvuf, İslami ilimlerden, tefsir ilmi gibi, hadis ilmi gibi, ilmi tehzib-i ahlak, ilmi tehzib-i batın, yani tezkiye-i nefs ilmi, ahlakı güzelleştirme ilmi, ayet-i kerimelere dayanan bir ilim. Yani onu inkar ederse gene kafir olur insan. Ver yansın ediyorlar. Olmaz böyle şey. Şimdi bir noktayı açıklamak lazım. Evet, ben tasavvuf erbabıyım diye ileri sürdüğü halde bazı sahteler var. Doğru. Adam namaz kılmıyor. Adam şu günahı işliyor, bu günahı işliyor. Efendim babadan dededen kendisine bir unvan gelmiş. Ortada hindi gibi kabarıp dolaşıyor. Tamam. Ama yani bir insanın yanlış yolda olması koca bir efendim ilmi ele baltayı alıp da koca bir çınarı devirir gibi köküne baltayla saldırmayı gerektirmez. Yani bir insanın kusuru, diyelim ki öğretmenlerden bir tanesi kumar oynadı efendim veya mektebin parasını efendim sınıfın bilmem ne kolunun parasını harcadı sonra yakalandı. E şimdi bütün öğretmenler kötü mü? Veyahut devlet memurlarından bir tanesi Allah etmesin, şaşırtmasın, rüşvet yedi, hapse düştü. Bütün devlet memurları kötü mü? Efendim askerlerden bir tanesi vatanın sırlarını aldı, öbür tarafa sattı, hainlik etti. E bütün askerler kötü diyebilir miyiz? Yani bir tek şahsın bir kabahatidir, şahsi, özel şeydir. Ama öyle yapmayıp ver yansın ediyorlar, etmesinler. Şimdi bu adamlar dinimizi uzun boylu böyle ayetleri, hadisleri 4 yaşından, 3 yaşından, 5 yaşından başlamışlar öğrenme. Dinin inceliklerini bizden çok iyi biliyorlar. Zaten kendileri Arap. Arapçayı su gibi biliyorlar. Hadisleri ezbere biliyorlar. Büyüklerin tedrisinden geçmişler. Çok derin ilimler öğrenmişler. Onların yazdıklarını anlayamıyoruz biz bu devirde. O kadar ileri gitmişler o ilimlerde. Onların tecrübelerini ayaklar altına almamalı bu zamanın cahilleri. Bu zamanın cahilleri alim oldu mu alime teslim olmalı. Sen kim Ebu Hanife Hazretlerine çakmak kim? Sen kim filanca büyük efendim Evliyaullah'tan filanca zata çakmak kim? Yani niye su izan ediyorsun? Şimdi tasavvufa çatarlar. Bak tasavvufun menafiinden, faydalarından, çok büyük faydalarından bir tanesi de Müslümanların birbirleriyle Allah rızası için kardeşlik yapmalarıdır. Tasavvufta bir kimse ötekisine ne diyor? İhvanım diyor. Kardeşim diyor yani. Birbirlerini Allah için sevmek çok müstesna nimetlere ermeye vesile olduğu için bunu yapalım da bu sevabı kazanalım diye bunlar yapmışlar bu işi. Yani hadisi şerife uygun olarak bu kardeşliği tesis etmişler. Onu anlayamayıp efendim ne demek bu ihvanlık? Ne demek oluyor bu böyle şeylik falan? Her şey çatıyor. Camide şey yapıyor. Kardeşlerimiz oturmuşlar. Hadisi şerifte geçtiği için efendim 10 defa
La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh diyorlar. Arkasından efendim 7 defa Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar diyorlar. Hadiste var. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Birisi çıkıyor işlerinden diyor ki nereden çıkarttınız bu bid'atları? Ya kardeşim sen bid'atı filan bilmiyorsun. Sus otur da cahilliğin ortaya çıkmasın. Bu bid'at değil, bu sünnet. Yani Peygamber Efendimizin hadisinde olan bir şeyi yapıyor bu kardeşlerimiz. Sevaplı bir iş yapıyorlar. Sus. Ben hiç şimdiye kadar görmedim. Kardeşim sen görmemişsin, cahil kalmışsın kıyıda köşede. Ondan görmemişsin. Yani senin görmemen bir şeyi. Daha senin görmediğin nice şeyler var. Bak geçenlerde bir arkadaşla tanıştık. Ben diyor ilk defa cuma namazını duyduğum zaman şaşırdım diyor. Allah Allah. Ya işte öğlen namazları kılıyoruz ya cuma namazı neymiş dedim diyor. Yani bilmeyince insan yabancı muhitten yetişince böyle hataları olabilir. Allah bizi hakkı hak olarak görmek nimetine erdirsin. Batılı batıl olarak görmek nimetine erdirsin. Hakkı tutmayı nasip etsin. Batıldan korunmayı nasip etsin. Bu devirde Peygamber Efendimiz bildirmiş ki çok yalancılar çıkacak, insanları aldatmaya çalışacak. Deccal'dan önce bir sürü küçük deccal geçti. Çeşitli hadislerde çeşitli rakamlarla bildirilmiş yalancılar gelecek, bir sürü deccallar gelecek. Yani insanları aldatacak böyle eğriyi doğru göstermeye, doğruyu eğri göstermeye, hak yoldan sapıttırmaya gayret edecekler. O büyük deccalar. Efendim gözü köre gelinceye kadar daha niceleri gelip geçecek diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Onun için insanın dini bilgileri sağlam yerden alması lazım. Onun için insanın Kur'an'a sımsıkı sarılması lazım. Onun için insanın Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılması lazım. Bu Kur'an'a sımsıkı sarılan, bu hadis-i şeriflere sımsıkı sarılan, dini ilimlere sımsıkı sarılan kurtulur. Korkmayın. Bunları yazan insanların hepsi dinimizi en iyi bilen insanlardır. Yani bu aleyhte konuşan şeyler, ben çoğunu tanıyorum. Kimisiyle de merhabamız da vardır. Arapça bilmez. Dini mektepte okumamıştır. Şeyden haberi yoktur. Ama işte biraz ağzı laf yapıyor. Biraz eli kalem tutuyor. Biraz yazı yazmanın gücü yetiyor. Biraz da dünyevi efendim tecrübesi var. İşte filanca yerde şu işi yapmış, falanca yerde bu işi yapmış. Ondan sonra kendisini bir şey sanıyor. Halbuki farkında değil ki oho, kendisinin dışında daha ne bilgiler var, ne mertebeler var, ne yüksek şeyler var haberi yok. Anadolu'nun Ücra kasabasında yaşıyor adam. 4000 nüfuslu, 5000 nüfuslu bir kasaba. Bilgisi dar. İlkokul öğretmeni veyahut ortaokul öğretmeni. Yani kütüphanesindeki kitapları saysam ne kadar bilmem. Efendim bir kitap yazmış. Bizim müfessirlere çatıyor, bizim şeylere çatıyor. Efendim her şeyimize çatıyor. Dinin aslını, esasını, özünü sanki kendisi biliyormuş gibi şeyler. Dur bakalım Allah Allah. Sayfaları çeviriyorum. Aa, ilk sayfadan ruh çevirmekten başlıyor işi. Yani daha ilk sayfada kaynak göstermeden yalan yanlış şeyleri ayeti hadis diye gösteriyor. Hadisi ayet diye gösteriyor. Cahil ama Elmalı hocaya çatıyor. O anlamamış diyor. Efendim falancaya çatıyor falan. Ya kardeşim sen şurada otur hadi. Otur. Sen onların yazdıklarını anlayacak halin yok. Ama kendisi bir şey sanıyor. Hatta diyormuş ki yani benim muhitimde bana hiç kimse çıkamadı. Ya senin ne kim uğraşacak? Deli saçmalarıyla. Delinin birisi bir kuyuya bir taşı yuvarlar, 9 tane akıllı çıkartamaz. Yani delilerle uğraşılmaz. Tamam. Oturur orada. O sanıyor ki yani çok alim olduğumda bu beldenin müftüsü de bana karşı çıkamadı, vaizi de karşı çıkamadı, kimse de bir şey söyleyemedi. Böyle geziniyormuş ortalıkta. İnne ehles semai la yesme'une min ehlil ardı şey'en illel eda. Sema ehli varlıklar yani melekler, dünya ehli insanlardan bir şey duymazlar, ancak ezanı duyarlar. Allah-u Teala Hazretleri ezana büyük bir şeref vermiş. Çünkü ezanın içinde çok şerefli hakikatler vardır. İnsanlar o sözleri söylediği zaman Allah-u Teala Hazretleri o sözlerin tesirini ta semalara, semanın en uzak noktalarına kadar ulaştırır. Ezanın şeyi. Allahu Ekber dediği zaman semaları geçer gider. Efendim eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman tevhidin o manası semalara geçer gider. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman o manalar geçer gider. Onlar duyulur. Başka bir şey duyulmaz dünya ehlinin gürültülerinden, patırtılarından, efendim sözlerinden, seslerinden onlar bir şey duymazlar ama o mübarek ezanı duyarlar.
Allah-u Teala Hazretleri ezanın bereketine, ezanın okunduğu yerden, ezanın sesinin ulaştığı yere kadar olan mesafeden öteye kaçıptır şeytanı. Yani ezan okunan şeylerin, efendim, mıntıkanın dışına kaçar şeytan. Hem de hadis-i şerifte

buyuruluyor ki yani yerlenerek kaçar şeytan. Ama ezan bittikten sonra gelir. Kâhmet getirilirken gene ta duyulmayacak kadar uzağa kadar kaçar. Kâhmet bittikten sonra gene gelir. Kişi Allahu Ekber diye namaza durdu mu bu sefer gelir vesvese vermeye başlar. Kaç hareket kıldığını şaşırtmaya başlar. İnsanın namazı kaç hareket kıldığını şaşırtmaya başlar. Allah-u Teala Hazretleri bizi namazımızı huşu içinde, idrak içinde, şuur içinde kılanlardan eylesin. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği zaman demek ki Mehmet Akif merhum bunun tabi güzel Arapça bilimde dini ilimlere vakıftı. Bu esrarını, manevi tefsirini, faydasını, feyzini bildiğinden bu ezanların kesilmemesini istiyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri şu beldemizden bu ezanları eksik etmez. Bu ezanların okunduğu, bir zamanlar okunduğu diyarlardan, şimdi bu ezanlar susturulmuş olan diyarlarda tekrar o ezanları okutmayı bizlere Allah nasip eylesin. Kırım bir zamanlar Müslümandı, Romanya Müslümandı, Karadeniz bir Müslüman gölüydü, Kafkasya Müslümandı, oradan ne alimler yetişmiştir, efendim Türkistan Müslümandı, efendim ta efendim Sicilya'yı almışlar Araplar, Malta'yı almışlar, İspanya'yı almışlar, Fransa'ya geçmişler. Yani hatta bir mecmuada makale yazıldı, okuduk ki İngiltere'nin kralı, bilmem kaçıncı, bilmem adını unuttum şimdi, kral filanca, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye para bastırmış 8. asırlarda. Yani o üstünde böyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bulunan paranın resmini de neşrettiler ki o devirde İslamiyet demek ki İspanya'dan İngiltere'ye de geçmiş. Oralarda da Müslümanlık yayılmış. Ondan sonra yavaş yavaş hani diyorlar ki bir yerde eskiden Orta Asya'da bir büyük deniz varmış, kurumuş. Suyu çekilir gibi Müslümanlık çekilmiş. İspanya'dan çekilmiş, Fransa'dan çekilmiş, Sicilya'dan çekilmiş, Balkanlardan çekilmiş, Kırım'dan çekilmiş, Kafkasya'dan çekilmiş. Türkiye'den de neredeyse böyle bir çekilecek gibi bir hale geliyor. Allah-u Teala Hazretleri ezanları susturmasın. Allah-u Teala Hazretleri bizden sonra bizim evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi küfre düşürmesin. Bu imandan ayırmasın. Ama amin. Amin ama muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri her şeyi sa'i kanununa bağlamıştır. Yani çalışmaya, çabalamaya, gayret etmeye, uğraşmaya, didinmeye bağlamıştır. Çalışmadan olmaz. Çabalamadan, gayret sarf etmeden olmaz. Allah-u Teala Hazretleri en çok kimi seviyordu? Peygamber Efendimiz'i sevdiğini biliyoruz. Allah'ın sevgili peygamberi. Peygamber Efendimiz'in hayatını okursak, incelersek, devamlı böyle bir çalışma içinde, mücadele içinde, müşriklerden eza cefa görerek, uğraşarak, terleyerek, savaş meydanlarında mübarek dişi şehit olarak, efendim topuklara atılan taşlardan yaralanarak, bazı şehirlerde tebliğ edeyim diye gittiği zaman hakaretlere maruz kalarak Peygamber Efendimiz öyle çalıştı durdu. Yani bir rahat bir yatak, rahat bir yastık bulayım, yan gelip yatayım, köşklerde, saraylarda sefa süreyim demedi. Eğer isteseydi Allah onu gene Hazreti Süleyman gibi hem hükümdar, hem zengin, hem saraylarda yaşayan, hem de peygamber yapabilirdi. Efendimiz onu istemedi. Ben onu istemiyorum ya Rabbi dedi. İstediklerini ahirete sakladı. Çalışmayı gösterdi bize. Kendisi çalıştı, çabaladı. Ömrünün sonuna kadar veda haccında da ya Rabbi tebliğ ettin mi? Ya Rabbi tebliğ ettin mi? Şahit ol ya Rabbi diye o Arafat Dağı'nın mübarek havasında Allah-u Teala Hazretlerine o hacıların şahitlikleri üzerine ya Rabbi şahit ol bak bunlar benim vazifemi tebliğ ettiğim şey yapıyorlar diye şehadet bitirtirdi. Onun için bizim de çalışmamız lazım. Herkesin çalışması lazım. Hepimizin çalışması lazım. Dini ilimlerde de bilginizi arttıracaksınız. Ve çalışacaksınız. Kendi ailenize İslamiyet'i kabul ettireceksiniz. Kendi çocuklarınıza zorbalıkla, fretle değil, döverek değil, sevdirerek kabul ettirmenin yolunu bulacaksınız. Çocuk sen olmadan da namaz kılacak. Çocuk sen onu bir yere götürdüğün zaman da namaz kılacak. Hanım sen evde yokken de sabah namazına kalkacak, kılacak. Buna hazırlayacaksın.
politika güdeceksin, hediye alacaksın, uğraşacaksın, dilineceksin, çocuğa aferin diyeceksin, kurdele bağlayacaksın, efendim bilmem istediği şeyi alacaksın filan. Ama çocuk şey olacak, hak yolu sevecek. Her şeyine dikkat edeceksin. Çocuğa Peygamber Efendimiz'in sevgisini, Kur'an-ı Kerim'in sevgisini aşılamak senin boynunun borcu. Kur'an-ı Kerim'i sevecek çocuk. Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek çocuk. Peygamber Efendimiz'e bağlanacak. Canı gönülden bağlanacak. Hanım da bağlanacak. Geceliğin sen de teheccüde kalkacaksın. Hanıma da yalvarıp yakarıp şakalaşıp onunla kaldıracaksın. Hanım kalkmışsa efendisini kaldıracak. Hocamız geçenlerde Allah razı olsun ne güzel şey yaptı. Birisi varmış hanımına diyormuş ki hanımı için kendi memleketinde yani Doğu Anadolu'da dermiş ki efendi sen hocasın herkes elini öpüyor. Hadi kalk bakalım yakışmaz sana geceliğin yatmak diye teheccüde o kaldırmış onu. Yani ne güzel hanımlar var. Ne mübarek hanımlar var ki efendi hadi kalk bak herkes seni hoca diye hürmet ediyor. Kalk da bakalım teheccüd namazını kıl herkes elini öpüyor diye o şey yapar. İşte o ona öyle söyleyecek. O ötekisi ötekisine öyle söyleyecek. Öyle hanımlar var ki yani kaç tane erkek bir terazinin bir kefesine konulsa o kadının ağırlığınca olmaz. Öyle hanımlar var ki öleceği zamanı önceden biliyor. Efendim kocasına tavsiyesini yapıyor, nasihatini ediyor, vasiyetini ediyor. Şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın diyor. Zamanı gelince temiz elbiselerini giyiyor. Temiz yatağa uzanıp eşhedü en la ilahe illallah ruhunu teslim edip gidiyor. Öyle insanlar var. Edepli oldu mu? Terbiyeli oldu mu? Efendim zikirli oldu mu? Resulullah'ın yolunda gitti mi? Ne mertebeleri bulur? Kadınlardan da var. Kadınlardan da var, erkeklerden de var. Allah-u Teala Hazretleri cümleten böyle hepimiz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım, nasip eylesin. Hepimiz birden Allah'ın dinine yardımcı olalım. Hepimiz birden bu dini yaymak için, hepimiz birden bu dini yaşatmak için, hepimiz birden evlatlarımızı bu dine göre efendim hayat sürsünler diye o tarzda yetiştirmek için gayret sarf edelim. Allah-u Teala Hazretleri bize bu şerefi ihsan eylesin. İki cihanın hayrına nail eylesin. Huzuruna yüzümüz ak, alnımız açık olarak varmayı nasip eylesin. Bi hürmeti Esma-i Hüsna ve bi hürmeti Esrar-ı Suret-i Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 1.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Ya mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir.

0: yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Gitti. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor. Ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle, senin. Bir de sadece belirlemek de değil. Mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediğiyle ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani... Zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله

0: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricaal.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel mağrib. Allahümme

0: نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir, bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. وَسُبْحَانَ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَسُبْحَانَ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.

0: gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükr.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fiddunya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء

0: شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء. اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'aluka ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ec'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: cenneti vel nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Biz sizlerin mümin-i kamiller olmasını istiyoruz. Kalp gözü açık insanlar olmasını istiyoruz. Vicdan sahibi, Allah'ın sevgili kulları, yani erenlerden, evliyadan olmanızı istiyoruz. Bu bir. Ondan sonra mesleğini bilen insanlar olmanızı istiyoruz. Doktorsanız doktor olun ya. Yani adam gibi doktor olun, böyle hani yarım doktor olup da candan etmeyin. Mühendisseniz yaptığınız salonun şeyi çökmesin, tavanı çökmesin. Efendim ziraatçıysanız başarılı bir ziraatçı olun. Veterinerseniz başarılı bir şey olun. Hangi işi tuttuysanız güzel yapın. Allah çünkü tutulan işi güzel yapan kimseyi sever diye hadis-i şerif var. Mesleki kalite istiyoruz. Yani iyi kalifiye eleman olmanızı istiyoruz biz sizin. Hangi meslekteyseniz onu en güzel tarzda yapmanızı istiyoruz. Videocu, en iyi videocu olacak. Film banyocusu, en iyi banyoyu yapacak. Bir imalat, en kaliteli imalat olacak. Yani ismi garantisi olacak şeyin. İmalatının, ha o mu? Tamam, onunki güzeldir. Bu tarzda olması lazım. Sonra Allah'ın size verdiği o vicdan ile, iman ile, İslami bilgilerle, İslam'ı iyi bildiğiniz için Müslümanların ve insanlığın hizmetine yönelmenizi istiyoruz. Çünkü innellezine amenü ve amilüs salihati. İman, imanın arkasından iyi icraat, hayırlı işler isteniyor. İcraat isteniyor yani. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür, rütbeyi aklı eserinde. Eser isteniyor sizden. Eser isteniyor. Yani yapacağınız bir şeyler olsun. Arkada bırakacağınız, işte bu da benim hayratım, hasenatım, iyi efendim ameli salihim filan diyeceğiniz şey isteniyor. Biz bunu istiyoruz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetlerde O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Jaane aka phir aamad hai ramzan ki phir wahi khushbuein seher o iftar ki.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler fen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki, grubu şudur ki, لَقَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي benden sonra dünyaya gelirler, bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya, يَجِدُونَ سُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ sayfalar bulurlar içinde yazılar olan, يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu, kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin, elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanmaz. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın. Çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika. Az,

Söz etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الدين النصيحة صلى الله عليه وسلم اشتفى تكرمش دين ancak nasihatle kaidir ve la tuh hırsızlık yapmayacağınıza dair söz ver bakalım. Müslüman olmak istiyorsan şirki ve küfrü terk edeceksin. Buna söz ver. Bir de hırsızlık yapmayacağına dair söz ver. Hırsızlığın 1001 çeşit devri var bugün. 1001 çeşit devri var. Alışta, verişte, konuşmada, her şeyden hırsızlık var. En büyük hırsızlık namazı kılarken namazından çalmak. Namazdan çalarak namazı kılmak. Hocam namazdan çalınır mı? Rükû'a ve sücûde riayet etmeyerek, farzının vacibine riayet etmeyerek kılınan namazlardır, çalınarak kılınan namazlardır. Hırsızcasına bir namaz, orozun yattığı gibi, tavuğun yem topladığı gibi tıkır tıkır yatıp kalkmak değil. Burada bir huzur ve huşu lazım. Varlıkların sahibi Allah-u Teala'nın divanına duruyoruz. Daha başka ne istiyorsun? Bir reis cumhurun karşısına çıksan tiril tiril titersin. Bir valinin karşısına çıksan öyle de varlıkların sahibi karşısında nasıl insan titremez? Ve la tezni. Zina da yapmayınız. Zina peygamber diyor ki, söyle o benim senin mümin kullarına, bana iman edenlere. Kadın ve erkek. İman edenler diyor ki, birbirlerini gördükleri vakitte gözlerini kapasınlar. Birbirlerine yolda giderken neredeyse rast geldik, karşılaştık. Gözlerini kapasınlar, bakmasınlar birbirlerine. Hoca efendi, bu devirde de olur mu bu dersin? Birbirler değişmez kardeşim. İşte bak, dünya yaratıldığı günden beri hep bu dünyada, bu dünya. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın emrine ittibadan başka çaremiz yok. Ama bunu da diyeceksin ki sen bugün nasıl olur bu tatbiki? Ben oraya karışmam. Tatbikin nasıl olacağına karışmam. Allah-u Teala'nın emri, Resulullah'ın emri. İslamiyet'in emri. İslamiyet böyle yaşanılır. Kar, kışın yağıyor buz gibi. Arkasından lodos gelir, güneş ister. Güneş açtığı vakitte, lodos geldiği vakitte, ugar dayanabiliyor da durmaya, dayanabilir mi? Verir gider. İçeride Allah-u Teala'nın yarattığı, verdiği bir kuvvet var. Peki daha doğuşta bize veriyor. Yani demek ki bu ezelde verilmiş bir kuvvet. Allah affetsin kusurlarımızı. Bunun için diyor ki birçok kızlar, hadi efendi ben bu kadar zamandan beri tofuluk taslarım. Hiçbir şey anlamadım. Nereden anlayacaksın bu kadar günahın altında? Şu bu neyse hepsi günah. İki hakkın birleşmesiyle olur. İki hak birbiriyle müsavi olmazsa olmaz olur. Hem bir tarafta günah, hem bir tarafta topluluk. O olmaz. Bu ne fehriz derler o zaman. Allah'tan korkmayan adamda ne fazilet var? Yazdığın günahların son, daha arkası var ya, son yazabildiğin günah da belki bugün onu söylemek mesuliyeti de mucib olur. وَلَا تَأْتُوا بِمُحْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنِ اَيْلِيكُمْ اَرْضٍ Bu da ayrı bir dert. Allah, işte bunlar hep Allah korkusunun icapları. Allah'tan korkmazsan istediğin gibi herkese iftira da edersin, yalan da söylersin, mühtan da edersin. İstediğini yaparsın fakat Allah korkusu olunca gönlünün içinde insan ağzından çıkan sözü dirhem de söyler. وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ Benim emrettiğim şeylerin hiçbirisinde İsyan etmeyeceğinize dair söz verin. İslam oluyoruz ya, peygamberin karşısına geçirdik. Bu da bize diyor ki işte böyle söz verin bana. وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُفٍ Namaz, oruç, zekat, hac, bütün İslami emirler ve bunun yanında günahlardan da kaçma. Bu da emir. Bunları yapmayacağınız yani hayırları yapacak şerlerden de sakınacağınıza dair söz verin. وَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Bunu kim tatbik ederse, icra Allah'a var. Bu verici mükafatım. Benden bir şey istemeyin Peygamber diyor. İcra Allah'a var. وَاَنْ اَصَابَ مِنْ ذَٰلْكَ شَيْئًا فَاُخْزَرِهِ فِي الدُّنْيَا Bir kabahat yaptı, yakalandı. Derken, Neyse bir ceza verildi. Bu cezası ve kefaretün, buna bir kefaret nimet olur. Bu günahın cezasını dünyada çekmiştir, ahirette bir daha çekmeyecektir. Dünyada çektiğinden dolayı ahirette ikinci bir cezayı uğramaz. Ve men teterehullah, dünyadayken kabahat saklı kaldı, gizli kaldı, meydana çıkmadı. Ve zelke ilallah, bu da Allah'ın emrine bağlı. İnşa'e azzebehu, isterse azab eder ve inşa'e rafaradehu, isterse mağfur. Bu da Allah'ın bilecek. Bunların ravileri Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, Davud, an ubadeh kıyırlar. Ebşirû, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tebşirat, mükafat, sevinç. Ve vallahi Allah'u Celle ve Alâ'ya ben kasem ederek söylerim ki le'ene min kesreti şey, bir şeyin çokluğu, bolluğu. Ehvefü aleyküm, sizin için ben çok korkarım. Bir şeyin çokluğundan sizin için çok korkarım. Min kılletihi, azlıktan çokluğa geçmenizden dolayı çok korkarım diyor Cenab-ı Peygamber. İçin Cenab-ı Peygamber diyor, ehvefü aleyküm, en çok korkarım. Min kılletihi, azlığından. Yine buyuruyor. Bu zamanki hale göre ki darlık vakti, bu darlık vakti bir vakit gelecek ki İslamiyet genişleyecek. O kadar bolluk olacak ki, genişlik olacak ki hatta yu'tar racul el mi'ete dinar. Mi'ete dinar. Bir adama 100 tane dinar veriyor. 100 tane dinar veriyorlar adama. Feyyetlese hataha, adam kızıyor. Bu da para mı, bunda verilir mi bu kadar bir para da adama? Almıyor. Allah affetim kusurlarımı. Bu bolluğun gelişinden korkarım ben size. Azlıklık halinizden değişirsiniz. Ebşirû ya maşerel müslümin. Cenab-ı Peygamber sizi tefsir ediyor. Müslüman cemaati olaraktan. Ebşirû hâzâ rabbüküm kad feteha aleyküm bâben min ebuvâvis semâ. Cenab-ı Hak sema kapılarını açmış, nazar ediyor. Bu bize, yani aşağı Cenab-ı Hak bir yer demiş de kapıyı açmış da bakıyor gibi şey vermesin. Bunu bize ancak başka türlü bildirmenin imkanı yoksa bu tabiri kullanmışlar. Yoksa Cenab-ı Hak kapı açma, pencere açma, bakma ihtiyacı yok. Hepimizin halini her an, her yerde görüyor. Onun için efdalül iman en te'aleme ennallâhe ma'ake hasumak. İmanın en efdali sen nerede olursan ol, Allah-u Teala'nın seninle olduğunu bilmendir. Sen ki nerede oluyorsun? Dağda, bayırda, hiç kimsenin olmadığı yerde ama Allah seninle beraber. Yaptığın her hayrı görür, her şerri de görür. Elini hayra mı uzatıyorsun, şerre mi uzatıyorsun? Gözün nereye bakıyor, nereye bakmıyor? Bunların hepsini Allah-u Teala bile vasıtayı. Vasıtayı hiç görür. Onun için قَدْ فَتَحَ عَلَيْكُمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ Meleklere diyor Cenab-ı Hak hitap eder. Ey meleklere! Vaktiyle siz bana şöyle demiştiniz, insan olun yaratılışından ne

0: Şimdi bakın şu benim kullarıma, bak şu ibadethanelerde toplanmışlar da, nasıl benim peygamberimin sözlerini dinliyorlar, hitabını dinliyorlar. Beğerekten, övünmek Cenab-ı Hakk'a isnat edilmez. Bu bizim tabirimizdir. Bununla mübahat ediyor, bakın görün. Çünkü siz meleksiniz, sizin vazifeniz ibadet saat. Bunun için yaratın, siz başka bir şey bilmezsiniz, aklınız derdi. Üzerlerinde bir de şeytan var bunların. Bir de düşmanları var cütlerinden. Onlar da karşı yine gelmişler, el bağlamışlar, karşında benim divanımda duruyorlar. Ne yapsın, nasıl? Bak, görün şunları bir kere. Yekûr, enzurû ilâ ibâdî. Şu benim kullarıma bakın, ey meleklerim, bakın, bakın. Kadadav farîdaten vühüm yentazirûne uhra. Öğle yıkıldılar da ikindiyi bekliyorlar. İkindiyi yıkıldılar da akşamı bekliyorlar. Akşamı yıkıldılar da yatsıyı da kılalım diyorlar, bekliyorlar. Yani camide beklemek şart değil de. Vakti bekliyorlar ki, akşam vakti gelir. Camiye gelir, yatsı gelir, camiye gelir, böyle intizar halindedirler.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin, tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin, cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Yasaklarını da karşı tarafına, karşı sütuna yazın. Bunlar da haramlar, yasaklar diye. Emirlerini tutun, yasaklarından kaçının. Sevapları işleyin, günahları yapmayın. Efendim, Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışın.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra. Reklam.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Seher, Kur'an'ın işaret ettiği vakitlerden biridir. Ve seher vakitlerinde istiğfar edenler diye hatırlatır insanı. Sessizlik burada bir boşluk değil, bir çağrıdır.
1: Ekiyorum, suluyorum, bekliyorum ama içinde bir şey yeşermiyor.
2: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır der Rabbimiz. Ama evlat, çalışmak sadece elin işi değildir. Kalbin de çalışır ve bazen en çok orası yorulur.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir ve bu söz toprağa düşen ilk tohum gibidir.
1: Ben niyet ettim, çalıştım.
2: Dur evlat, niyet sadece başarmaksa o tohum sadece dünya için büyür.
1: Peki doğru niyet nedir?
2: Allah rızası ve emaneti doğru taşımak.
1: Ben ne ektim? Sabırsızlık ektim. Karşılaştırma ektim. Daha fazlası hırsa ektim.
0: Kur'an'da buyrulur. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ama unutma, kalpte bir tarladır. Oraya düşen her şey büyür.
1: Ben sadece toprakla uğraşıyorum sanıyordum. Veya kendimi ekiyormuşum.
2: İşte asıl sır burada evlat. Ne ekersen onu biçersin. Sadece tarla için değildir. Kalbine ne bırakırsan hayat onu sana geri verir.
1: O zaman ben yanlış ekmişim.
2: Yanlış ekmek yoktur evlat. Yanlış fark etmemek vardır.
0: Allah'ın rahmeti için Kur'an şöyle der. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve yağmur bu ayetin dünyadaki karşılığı gibidir.
1: Ben yeniden başlayabilir miyim?
2: Kapı kapalı değildir evlat. Sadece yön değiştirmen gerekir.
1: Bu sefer sabır ekeceğim, şükür ekeceğim ve niyetimi düzelteceğim.
2: O zaman toprak da değişir, hayat da.
1: Ben toprağa bakıyordum. Oysa kalbime bakmam gerekiyormuş.
0: Ve unutma, ne ekersen onu biçersin sadece bir atasözü değil, bir sünnetullah'tır. Yani hayatın işleyiş yasasıdır.
2: Evlat, dünya tarladır ama hasat kalbin hangi yöne eğildiğindedir.
0: Ve her gün görünmeyen bir nida sorar. Bugün kalbine ne ektin?

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru kararı verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
2: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim.

0: kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
0: olan, evet
1: gelen,
0: nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin, orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın. Yani sizinle birlikte orada bulunsun. İşin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi
1: buluyor.
0: Evet. Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501-630-3030.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, değişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili Akra dinleyicilerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ya eyyühen nas, ey insanlar, kennel mevte fiha ala gayrına kütüp. Sanki ölüm bu dünyada bizden başkasına yazılmış. Ve kennel hakka fiha ala gayrına vecebe. Sanki hak burada bu dünyada bizden başkasına vacip olmuş. Ve kennemâ nüşeyye'u minel mevta an galilin ileyna raci'un. Sanki ölülerimizi biz uğurluyoruz kabristana. Az bir zaman sonra geriye döneceklermiş gibi bir eda ile uğurluyoruz. Büyütühüm ecdasühüm, evleri, kabirleri sanki evlermiş gibi düşünüyoruz. Ne ve ne külü türasehüm, miraslarını yiyoruz. Ke enna muhalledüne min ba'dihim, sanıyoruz ki biz onlardan sonra dünyada ebedi kalacakmışız. Halbuki böyle değil. Ölüm bize de yazılmıştır efendim. Ve Allah bir takım ödevleri bizim boynumuza yüklemiştir. Dini vazifelerimiz var, vacipler, farzlar var. Onları yapmamız gerekir. Ölüleri böyle gafil uğurlamamalıyız. Efendim onlar bir gittiler, bir daha ölümden sonra geriye gelmek yok. Efendim biz onlardan sonra ebedi kalacak değiliz. Biz de öleceğiz. Fetuva limen şagalehu aybuhu an aybi gayrihi. O halde ne mutlu kendisinin aybiyle meşgul olması onun başkalarının aybına göz dikip onlarla meşgul olmasından onu alıkoyan kimseye ne mutlu. Yani buradan anlıyoruz ki kendi ayıplarımızla meşgul olacağız. Tuğba limen zelle fi nefsihi min gayri menkasatin ve tavada lillahi min gayri meskenetin ve enfaka malen cemaahu min gayri masiye. Yine devam ederek Efendimiz çok ibret alacağımız sözler ifade buyuruyor. Ne mutlu yine Tuğba, ne mutlu manasına, ne hoş, ne iyi, ne mutlu manasına. Kendisinde bir noksanlık, bir kusur olmadığı halde kendi nefsinde kendini efendim böyle küçülten, nefsini horlayana ne mutlu efendim. Ve tevada lillahi min gayri meskenetin, miskinlik efendim durumuna düşmeden, öyle bir durumu olmadan mütevazı olan, Allah için tevazu gösterene ne mutlu. Ve enfaka malen cemaahu, ve toplamış olduğu, kazanmış ve kesbetmiş olduğu maldan min gayri masiyetin, günaha değil hayıra malını infak eden, harcayana ne mutlu diye üç hususu yine ne mutlu böyle yapanlara diye sayıyor. Şimdi bunların üzerinde biraz duralım ve hadisin devamına ondan sonra geçelim. Ne mutlu kendi nefsinde kendi kendine bir noksanlık olmadığı halde kendi nefsini horlayan, efendim aşağı görene. İkincisi, ve tevada lillahi min gayri meskenetin, yani kendisinde herhangi bir miskinlik hali efendim, yani asil olmayan efendim böyle bir durum olmadığı halde Allah rızası için böyle tevazu gösterene ne mutlu diyor. Bu da lazım. İnsan ne kadar efendim itibarlı kimse olsa, soylu kimse olsa, zengin kimse olsa, alim kimse olsa, efendim padişah olsa, başkan olsa, vezir olsa, paşa olsa diyelim. Tabii bu gibi insanlara da tevazu lazım. Kibir Allah'ın sevmediği bir huy. Firavun kibir göstermiş. Nemrut efendim hakeza kibir göstermiş. Allah onları büyük cezalarla cezalandırmış. Kalbinde zerre kadar kibir olan insan efendim cennete girmeyecek diye bildiriliyor. İnsanın haddini bilmesi lazım. Herkesin eşittir Allah indinde durumu. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur malından dolayı, mevkinden, makamından dolayı. Allah yanında bir üstün derecesi yoktur. Üstünlük takvadadır, ibadettedir, duygulardadır, samimiyettedir. Efendim halis, muhlis bir kul olmasındadır. Binaenaleyh İnsan mevki makam sahibi de olsa, servet sahibi de olsa mütevazı olacak Allah rızası için. Bu bir de şu manaya anlaşılabilir. Ve tevada lillahi min gayri meskenetin, yani tevazu yapacak ama insan böyle artık kendisini de çok aşırı tevazu yaparak böyle ezdirtmeyecek gibi bir manada anlaşılabilir. Tevazuun da bir ölçüsü var. İnsanın tabii o ölçüye riayet etmesi gerekiyor diye o manaya da işaret olabilir bu ifade. Ve enfaka malen cema'ahu min gayri masiyetin ve toplayıp kazanmış olduğu, çalışıp kesbetmiş, helal yoldan kazanmış olduğu malı da

0: günaha sarf etmeyen insana ne mutlu diyor. Evet, hepimiz çalışıyoruz, bir para kazanıyoruz. Burada bizim en çok dikkat edeceğimiz husus, acaba kazancımız Allah'ın rızasına uygun, helal bir kazanç mı? Kazancımız temiz, tıyıp bir kazanç mı? Bunu çok dikkatli bir şekilde efendim incelemeliyiz ve mutlaka kazancımızın helal olmasına ulaşmalıyız. Bu çok gerekli, çünkü haram lokma insanın boğazından geçti mi, harama insan bulaştı mı, onun temizlenmesi ancak cehennemde cezayı çekerek, yanarak oluyor. Efendim takva yolunda da, tasavvuf yolunda da kazancın helal olması ana şarttır. Yani helalinden bir kuru lokma ekmek, efendim haramla bulaşmış olan kaymaklı, efendim böyle kebaplı ziyafetten daha tabii iyidir diye düşünmüşler. Kuru ekmeğe razı olmuşlar. Harama bulaşmama çok dikkat etmişler. Mallarının helal olmasına gayret etmişler. Bir alışveriş yaptığı zaman eğer burada bir şüpheli bir şey varsa infak etmişler. Bunu böyle yapmamız lazım. Burada bir de infak sözü var. İnfak yani nafaka olarak, hayır sadaka olarak vermek demek. Yani malını infak edecek, harcayacak insan ama helalinden kazanacak, bir de günaha harcamayacak. Şimdi bazı insanlar diyor ki ben bu parayı kazandım, istediğim gibi harcarım, kim karışır benim keyfime diye efendim çıkartıyor cüzdanını, olmadık yerlere paralarını saçıyor. Buna da hakkı yoktur. Yani kazancı helalinden kazanacak, harama da harcayamaz. Harcadığı zaman oradan da, harcamadan dolayı da günahlara girebilir. Buna da dikkat etmesi lazım. Sonra devam ediyor Efendimiz bu hadisi şerifinde nasihatlerine, işaretlerine. Ve rahime ehle zülli vel meskene. Bir de böyle miskin olan, zelil olan, zayıf olan, fakir olan, yoksul olan kimselere de acıyan bir kimse olacak. Ne mutlu böyle zelil ve miskin kimselere, acıyana diyor. Tabii bu acıma iki türlü olur. Bir, bunlar da Allah'ın kulu. Efendim, aslında benim ondan, onun benden bir farkı yok. Belki o Allah'a güzel ibadet ediyorsa benden de iyi bir kimse olabilir diyecek. Bu bir duygu olarak, yani bir acıma şekli. İkincisi de yani bu zelil ve miskin kimseler, yoksul kimselere acıyacak. Kesesinin ağzını açacak, yardım edecek. Yani onları o zilletten, o zelillikten, o miskinlikten, o fakirlikten kurtaracak. Efendim hayır hasenat yapacak, sadaka verecek, efendim ev verecek, giyecek verecek, yiyecek verecek, çoluk çocuğuna bakacak. Böylece yani acımasını fiilen mümkünse gösterecek. Sonra ve halete ehlel fıkıh vel hikme. Fıkıh ehliyle, hikmet ehliyle düşüp kalkacak. Onlarla dostluk edecek, onların meclisine gidecek. Evet, ehli fıkıh ne demek? Dinde anlayışı sağlam ve derin olan kimse demek. Yani ayetleri biliyor, hadisleri biliyor, dinin ruhunu kavramış, efendim dinin emirlerinin, yasaklarının ne sebeple indiği hakkında derin bir sezgiye ve sağlam bir anlayışa sahip. Fıkıh budur. İşte bu fıkıh insanda nasıl hasıl olur? Tabii ayetleri, hadisleri öğrenmekle, efendim ilmi fıkhı öğrenmekle olur. Ondan sonra kişi artık anlayışı, sezgisi kuvvetli, derinleşmiş, efendim sezgisi kuvvetli bir insan haline gelir. Bunlarla düşüp kalkacak insan. Neden? Çünkü bunlar dini iyi biliyor. Bir de ehli hikmet ile düşüp kalacak. Hikmet ne demek? Bir şeyi yerli yerinde yapmak demek. Yani iki manaya geliyor. Bir, hakimane yapmak, bilgece yapmak. İki, muhkem yapmak, yani sağlam yapmak. Yanlışsız, sapasağlam, çürüksüz yapmak manasına geliyor. Binaenaleyh ehli hikmet de yaptığı her işi bilgece, hakimane, yerli yerince usulüne uygun olarak ve sağlam bir şekilde yapan kimse demek oluyor. Bu hikmet, yani yaptığı işi güzel yapmak, çok güzel bir vasıftır. Kıymetli bir vasıftır. Bunu Allah Peygamber Efendimiz'e vermiş, sevgili kullarına vermiş ve kime vermişse ona çok büyük bir ikramda bulunmuş demektir. Ve men yu'ter hikmete fakat u'tiye hayran kesira. Ne güzel adam ki oturuşu, kalkışı, sözü, sohbeti, işi, gücü, her şeyi yerli yerinde, hepsi hakimane, hepsi sağlam, hiç çürük işi yok. İşte böyle insanlarla düşüp kalkması lazım. Ne mutlu böyle zelil ve miskin kimselere acıyan ve böyle dinde anlayışı derin, bilge ve hakim, her işi sağlam olan kimselerle düşüp kalkıp ahbaplık eden kimseye diye bize bunları işaret ediyor Peygamber Efendimiz. O bakımdan bir vazifemiz de neymiş? Ehli fıkıh ve ehli hikmetle dost olup düşüp kalkmak, hayatımızı onlarla beraber geçirmek olacak. Bunu tavsiye ediyor Efendimiz. Ne mutlu bunlarla düşüp kalkanlara diye. Sonra hadis-i şerif devam ediyor. Çok güzel bir hadis-i şerif. Tuğba limen zelle efendim nefsuhu. Tabi burada zelle nefsuhu diye yazılmış hadis-i şerifte. Nefs müennes olduğu için zellet olması lazımdı veyahut zelle fiili ezelle olması lazımdı. Yani nefsini zelil edene ne mutlu. Tuğba limen zelle nefsuhu, nefsehu, ezelle nefsehu gibi bir mana olması uygun olurdu. Ve tabe kesbuhu ve saluhet serüretuhu ve kerumet alaniyetuhu ve azele anin nasi şerrehu. Bunları sıralamış. Bunların her birisi ayrı bir vaaz konusu. Çok güzel şeyler. Heyecanlanıyorum. Efendim ne mutlu nefsini hor ve zelil edene. Efendim veyahut nefsi horlanmış, islah olmuş. Efendim öyle kabarıklığı, küstahlığı kalmamış kimseye. Ne mutlu. Nefsi islah olunca tabii böyle haddini bilir. Efendim boynunu büker, teslim olur. Ne mutlu öyle insana. Ve tabe kesbuhu kazancı helal olan, tayyip olan, güzel olan kimseye ne mutlu. Evet, kazancımızın helal olması çok önemli diye biliyoruz. Efendimiz de ne mutlu öyle kimseye diyor. Ve saluhat seviretuhu, yani içi, gizlisi, kalbi, göğsü, içi salih olan, güzel olan kimseye ne mutlu. Tabii insanlar dışlarını süslüyorlar, taranıyorlar, boyanıyorlar, tıraş oluyorlar, berbere gidiyorlar, güzellik salonlarına gidiyorlar, efendim en güzel elbiseleri giyiyorlar. Bunların hepsi nedir? Dışı süslemedir. Peygamber Efendimiz dışı süslü olana ne mutlu demiyor. İçi güzel olana, hoş olana, salih olana, iyi olana ne mutlu diyor. Ne mutlu içi iyi olan kimseye diyor. İşte içimizin terbiyesi çok daha önemli. Ve kerumet alaniyetuhu, yani zahiri, dış görünüşü, alaniyesi de asil olan insana ne mutlu. Demek ki dinimiz birinciyi önce söylüyor iç temizliğini, ama dışı da efendim ihmal etmiyor ve onu kerumet diye beyan ediyor. Kerumet alaniyetuhu, yani zahiri de asil olan kimseye ne mutlu diyor. Yani süslü olan demiyor da asil olan kimseye ne mutlu diyor. Güzel olan kimseye ne mutlu. Süs ve ziynetten ziyade insanın asıl zahirinin asil olması lazım. Efendim o daha önemli. Onu anlıyoruz. Ve azela anin nasi şerrehu, ve insanlardan şerrini efendim uzak edene, def edene ne mutlu. Tabi yani buradan maksat ne? İnsanlara kötülük yapmayana ne mutlu demek oluyor. Son cümleye geldik. Bu uzun hadis-i şerifin içinde hazineler var. Çok güzel nasihatler var. En son cümlesinde söylüyorum. Tuğba limen amile bi ilmihi ve enfakal fadla min malihi ve emsekal fadla min kavlihi. Ne mutlu diyor gene Efendimiz burada. Tuğba ne mutlu limen amile bi ilmihi. Bildiğiyle, ilmiyle amil olana ne mutlu. Evet, biz Müslümanlar duyduğumuzu, bildiğimizi uygulayacağız. Öyle içeride, kafada bilgi olarak kalıp işimize aksetmezse, fiiliyatımızda da görünmezse kıymeti yok. İlmiyle amil olmak çok önemli. Ne mutlu bildiğiyle amel edene. Güzel şeyleri biliyor, yapıyor. Kötü şeyleri biliyor, onlardan da sakınıyor. Kötü şeyi de bilmek lazım. Onun için denmiş ki men lem ya'rifi şerre yaka fihi. Kötülüğü bilmeyen içine düşer kötülüğün. Kötülüğü de Müslüman bilir, yapmamak için bilir. Yani bu kötüdür, o halde bunu yapmayayım diye bilir. İlmiyle amil olmak böyle. Bildiği iyi şeyleri yapacak, bildiği kötü şeyleri, kötü olduğunu bildiği şeyleri de yapmamak hususunda azimli, dikkatli olacak. Her fiili hoş olacak, olumlu, müsbet olacak. Ve enfakal fadla min malihi, malından fazla olanını infak edene ne mutlu. Evet, malımız var, bize yetiyor, fazlası da var. Tamam, fazlasıyla Müslümanlara infakta bulunacağız. Ve emsekal fadla min kavlihi. Yani evet, malının fazlasını infak edecek, harcayacak, ama emsekal fadla min kavlihi, sözünün fazlasını ne yapacak? Tutacak. Burada bir güzel şey sergiliyor. efendim edebi sanat sergiliyor Peygamber Efendimiz. Malının fazlasını harcayacak ama harcayacak, infak edecek ama sözünün fazlasını da tutacak. Evet, İslam'da çok konuşmamak, konuştuğu zaman güzel konuşmak, efendim gereksiz konuşmamak, mala yani gereksiz konuşmamak çok önemlidir ve sükût ibadettir. Onun için Müslüman biraz sükûti görünen bir insandır. Yani lüzumsuz konuşmaz. Gerektiği zaman konuşur. Konuştuğu zaman hakkı söyler. Batılı söylemez. Hakkı yerine getirmek için söyler. Fazla da konuşmaz. Az konuşur, öz konuşur. Peygamber Efendimiz gibi. Peygamber Efendimiz kısa konuşurdu ve kısa konuşmasıyla efendim maksadını çok güzel cümlelerle tane tane anlatırdı. Birkaç defa tekrar ettiği de olurdu cümleleri anlaşılsın diye. Evet, bu hadis-i şerif çok çok güzel bir hadis-i şerif. Bunu çoluk çocuğumuzla müzakere edersek, onlara öğretirsek, kendimiz öğrenirsek ve hayatımızı bu hadis-i şerifteki efendim bilgilere göre geçirirsek çok iyi bir Müslüman olacağız. Ne mutlu dediği kimselerden olacağız. Ne hoş o kimse dediği kimselerden olacağız Peygamber Efendimizin. Allah bizi Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini derin bir anlayışla anlayanlardan, sevenlerden, kavrayanlardan eylesin. Bildiğimizi efendim anladığımızı da ihlas ile uygulayanlardan eylesin. İçimiz temiz olsun, dışımız asil olsun. Malımızın fazlasıyla hayrat ve hasenat yapalım. Efendim kazancımız helal kazanç olsun. İnsanlara zararımız dokunmasın. Konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlar ehli fıkıh ve ehli hikmet olsun. Soylu, alim, fazıl, temiz, asaletli kimseler olsun. Ama böyle fakir, yoksul kimselere de acıyıp onlara da efendim ilgi gösterip onlara da iyilik yapalım. Ömrümüzü güzel geçirip Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak yüzü ak, alnı açık varalım. Rabbimiz bizi rahmetine gark eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Habibi Edibine Firdevs-i Alasında komşu eylesin. Cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar

0: arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Lokman Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'deki Lokman Suresini anlatacağız bugün. 34 ayetin yer aldığı sure, adını Kur'an-ı Kerim'de sadece bu surede geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Lokman suresinde vahyin bir hidayet ve rahmet olduğu, hikmetin kaynağı, Lokman aleyhisselamın nasihatleri, anne babaya iyilik ve güzel ahlak, Allah'ın kudretinin sonsuzluğu, gaybı sadece Allah'ın bileceği anlatılmakta. Son ayetlerde, kıyamet gününde kimsenin kimseye fayda vermeyeceği belirtilerek, dünya hayatının aldatıcılığına vurgu yapılmakta. Allah'ın ilminin ve kudretinin kusursuzluğunu özetleyen ve ilahi bilgiyle insan bilgisi arasındaki büyük farkı gösteren ifadelerle sona eriyor. Sure, dünya hayatına aldanılmaması gerektiğine vurgu yaparak son buluyor. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı, şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affıyla sakın aldatmasın.
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
4: Sağduyunun sesi Akra.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Bu programımızda okuyacağımız ilk başlık, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin tamamıyla gelip Zi-Tuva'da toplanışı. Savaş erleri Zi-Tuva'ya varınca orada durdular ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oraya gelmesini beklediler. Peygamberimiz Aleyhisselam Zi-Tuva'ya geldi ve orada durdu. Süvariler her yandan gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çevresinde toplandılar ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ortalarına aldılar. Kureyş müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ı 8 yıl önce Mekke'den ayrılmak zorunda bırakıp, Peygamberimiz Aleyhisselam oradan ayrılırken, "Vallahi biliyorum ki sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Yüce Allah'a da bana da en sevgilisi olanısın. Senin halkın beni senden zorla çıkarmamış olsalardı, senden çıkmaz, ayrılmazdım" diyerek duyduğu üzüntüyü açıklamıştı. O zaman Yüce Allah Peygamberimiz Aleyhisselam'a, "Herhalde Kur'an'ın tebliğini sana farz kılan Allah, seni yine döneceğin yere, Mekke'ye döndürecektir."

0: yerine getirmek üzere peygamberini Mekke'nin başucuna getirmiş ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek gönlü bütün bunlardan dolayı Yüce Allah'a karşı minnet ve şükran duygularıyla dolup taşmış bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Zeytuva'da hayvanının üzerinde başını Allah'a karşı tevazuyla önüne doğru eğdi. O derece eğdi ki sakalının ucu devenin semerine değiyordu. Ve "Ey Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır," diyordu. Mekkeli müşriklerin karşı koymaya ve çarpışmaya hazırlanmaları. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr, bütün Mekke halkını Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmaya davet ettiler. Kureyşilerle Beni Bekriler ve Huzeylilerden birçok kimseler bunların davetine icabet ederek silahlandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Mekke'ye harple sokmayacaklarına yemin ettiler ve "Muhammed'i Mekke'ye asla sokmayacağız," dediler. Yanlarına Ehaviş'le Beni Haris bin Abdümenatları ve Huzeylileri de aldılar. Çarpışmak üzere Handeme mevkiinde toplandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin savaş ve Mekke'yi fetih düzenine konulması ve kumandanlara harekat hakkında talimat verilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Mekkelilerin savaşmaya hazırlandıklarını haber alınca askeri birlik savaş düzenine koydu. Sağ kol, sol kol, kalp ve öncü birliği olmak üzere dörde ayırdı. Zübeyir bin Avam'ı sol kol birliklerinin başına geçirdi. Bunlar, muhacirlerle onların süvarilerinden oluşan birliklerdi. Zübeyir bin Avam'a Mekke'ye Küda mevkiinden girmesini, bayrağını Mekke'nin yukarısındaki Hacun mevkiine dikmesini emretti. Kendisine, "Bayrağı dikmeni emrettiğim yerden ben gelinceye kadar ayrılma," buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Halid bin Velid'i sol kol birliklerinin kumandanlığına tayin etti. Bu birlikler, Eslemler, Süleymler, Gıfarlar, Müzeyneler ve Cüheynelerle diğer Arap kabileleri cemaatlerinden kurulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Halid bin Velid'e Mekke'ye aşağı taraftan Ellittan girmesini, bayrağını evlerin yakınına dikmesini emretti. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı da zırhsızların başında kumandan olarak gönderdi. Bunlar Mekke Vadisi'nin ortasını tuttular. Peygamberimiz Aleyhisselam da bir askeri birliğin içindeydi. Ebu Hureyre'yi görünce, "Ebu Hureyre, bana Ensar'ı çağır," buyurdu. Ensar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına koşarak geldiler. Kureyş müşrikleri kendilerine muhtelif kabilelerden bir takım serseriler ve tabiler toplamışlar ve "Bunları ileri sürelim. Şayet ellerine bir şey geçerse onlarla beraber oluruz. İsabet alırlar, ölürlerse bizden istenileni veririz," demişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ensar topluluğu, Kureyşilerin ev başını görüyor musunuz?" diye sordu. Ensar, "Evet," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam kumandanlara, "Benimle buluşma yeriniz Safa Tepeciğidir," buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam kumandanlarına Mekke'ye girme emrini verdiği sırada kendileriyle çarpışmaya kalkışmadıkça hiç kimseyle çarpışmamalarını, ancak aşağıda isimleri yazılı bazı erkeklerle kadınların Kabe'nin örtüsü altına sığınmış olarak bulunsalar bile öldürülmelerini emretmişti. Bunlar İkrime bin Ebu Cehil, Hebbar bin Esved bin Muttalip, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh, Mikyas bin Sübabetül Leysi, Hüveyris bin Nükays, Abdullah bin Hilal bin Hatal, Hint binti Utbe bin Rebiya, Sare, Amr bin Haşim oğlanın azatlısı, Ebu Hatal'ın şarkıcı cariyeleri Kurayna ve Kurayba veya Fertana ve Ernebe, Safvan bin Ümeyye, Abdullah bin Zibara, Vahşi bin Harp, Haris bin Tulaytıla, Enes bin Züleym Eddili. Değerli dinleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda okumamızı sürdüreceğiz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: Bugün öğlene kadar uyuyabilirsin Bay Uykucu.
1: Annem günlerden pazartesi ya da perşembe oluşuna artık pek bakmıyor. Ne de olsa okullarımız tatil. Diyorum telaşla yatağımda kıvranarak.
0: Baksana anne, mızmız güneş bile uyanmış çoktan. Tatil var diye insanın çok zamanı olmaz ki. Güneş herkese eşit zaman vermiyor mu?
1: Kelebek uçuşu kadar hafif bir öpücük alnıma dokunuyor. Kahvaltıda acele edişime bakılırsa treni kaçıracakmışım.
0: Biraz yavaş ye yavrum, bu ne hız?
1: Diye uyarıyor annem.
0: Olur mu anne?
1: Diyorum soluk soluğa.
0: Biliyorsun bugün yaz okulları açılıyor. Çok geç kaldım zaten.
2: Şimdi anlaşıldı bizim zıpırın zıp zıplı,
1: diyor babam gülerek. Sonra da çaktırmadan cebimize harçlıklarımızı bırakıveriyor. Kahvaltıdan hemen sonra kardeşim Bilal'in elinden tutarak hızlı adımlarla camiye yöneliyoruz. Ben de kocaman bir Kur'an-ı Kerim, Bilal'in elinde kalbi kadar sıcak Elif Bağ'sı. Caminin serin avlusuna girince içimize, kalbimize bir ferahlık yayılıyor. Hızlı hızlı çarpıyor kalbimiz. Her şey değişiyor o anda. Bilal heyecanla elime daha sıkı sarılıyor. Kur'an okuyan çocukların neşeli sesleri cami avlusunu dolduruyor. Neşeli bir müzik avludaki güvercinleri bile kıskandırıyor. Heyecanla dalıyoruz içeriye. Çocukların hepsi halının üzerine büyük bir halka oluşturarak oturmuş, derslerine çalışıyorlar. Abdullah Hoca'nın ışıltılı yüzü karşılıyor Bilal'le beni. "Oo, hoş geldiniz çocuklar." diyerek elimizi sıkıp, "Bilal de kocaman adam olmuş maşallah yahu. Öyle değil mi Sinan?" diye soruyor bana. Ben tam cevabı hazırlanacakken,
0: "Bak, bu kadar oldum Abdullah amca."
1: diyerek beş parmağını gösteriyor Bilal. Abdullah Hoca gülümsüyor ve Bilal'in ellerinden öpüyor. Bize gösterilen yere oturuyor ve besmele çekerek ilk dersimize başlıyoruz. Bilal Elif Bağ'ı okumaya çalışırken ben Kur'an'ı açıyor ve Fatiha suresinden okumaya başlıyorum. Çocukların neşeli seslerine kuş cıvıltıları eşlik ediyor. Abdullah Hoca sırayla her çocuğun yanına giderek onları okutuyor, sonra da yarınki derslerini veriyor. Herkesin yüreği sevinçle doluyor bir sonraki sayfaya geçince. Ben yarın için diğer iki sayfaya çalışacağım. Bilal ise Elif Bağ'ın ikinci dersine uçuveriyor. Abdullah Hoca,
0: "Haydi hep birlikte Elif Bağ tekerlemesi söyleyelim."
1: deyince sevinçle el çırpıyoruz.
0: Elif değnek gibi, B börek gibi, T de ona benzer, S de. Cimin karnı yarık, H da ona benzer, H da.
1: Diye söylüyoruz. Kur'an okumak, kalbimizdeki güneşi uyandırmaktır çocuklar. Kalbimizdeki güneşin doğmasıdır Kur'an okumak, diyor Abdullah Hoca. Herkesin gözü halı üzerine düşen güneşin kımıldayan ışığına dalıyor.
0: Bu güneş bizi ısıtan güneşten daha güzel bir şey olmalı herhalde, diyorum heyecanla.
1: Elbette güzel, diyerek görüşlerime katılıyor Abdullah Hoca. Bu güneş geleceğimizde parlayan bir umut güneşi çocuklar. Düşlerimizi uyandıran bir güneş. Bizi ışıltıya boğan sıcak bir güneş. İnsan okudukça güzelleşiyor ve sımsıcak bir his kalbimizi sarıveriyor. Az şey mi bu çocuklar?
0: Babam sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diye bir hadis okumuştu. O da bununla aynı anlama geliyor değil mi hocam?
1: Hemen yanımda oturan Ahmet'in bu sözleri üzerine gülümsüyor Abdullah Hoca. Elbette, elbette öyle. Kur'an'ı öğrenmek, okumak ve onları yaşıyor olmak bizi ve dünyayı güzelleştiriyor.

0: ettirir. Öyle olmasa Allah bu kitabı zaten indirmezdi. Bizim kötülüğümüze olan bir şeyi Allah emretmez ki, diyor Salih de. Abdullah Hoca, Salih'in omuzlarından elleriyle sıkıca tutarak konuşmasını sürdürüyor. Kur'an zaten şifa vermek için indirilmiştir. Cennetten uzatılan bir ağaç gibidir Kur'an. Meyvesine ve çiçeklerine ulaşmak biraz sabır ve çileyi gerektirir. Her ayet ve sure iki ucudur hayatın. Geçici olan dünyadan sonsuz ahirete uzatılan kutlu sözler dizesidir. Abdullah Hoca uzun uzun anlatıyor Kur'an'ı. Dört kutsal kitaptan en sonuncusu olan ve hiç eskimeyecek olan kitabı. Allah'ın peygamberimize indirdiği bu şifa kitabından tüm insanların sorumlu olduğunu, orada emredilen şeyin hep insanların yararı için olduğunu, Kur'an'ın mucize bir kitap olduğunu söylüyor Abdullah Hoca. 6666 ayet ve 114 sureden oluşuyormuş Kur'an. Kur'an'ın bölümlerine sure, cümlelerine ayet deniyormuş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail meleği tarafından Arapça olarak toplam 23 yılda indirilmiş bu kitap. Ben Kur'an okumak o zaman bizi yaratan Allah'la konuşmaktır deyince Abdullah Hoca'nın gözleri dolu veriyor. Elbette onunla konuşmaktır Sinan. Düşünsenize, sohbetlerin en güzeli bu. İstediğiniz her an onunla konuşmak ayrı bir mucize değil mi? Abdullah Hoca'nın sözleri harika bir müzik gibi dolaşıyor içimizde. İnsanın cennetini hazırlayan güzel sözler bunlar. Güzel sorular sorup güzel cevaplar alıyoruz. Kur'an'ın mucizelerini hayretle dinliyoruz. Kur'an kursundaki ilk gün böyle geçiyor. Kurs çıkışında yüzleri ışıldayan onlarca çocuk caminin avlusunu kuşatıyor. Herkesin elinde elifbası, Kur'an'ı, amme cüzü birbirleriyle tatlı tatlı şakalaşıyorlar. Kardeşim Bilal'e bakıyorum, camiden çıkar çıkmaz eve doğru koşuyor. "Hey!" diye bağırıyorum arkasından.
1: "Bilal, beklesene beni, nereye gidiyorsun bu kadar acele?" "Bekleyemem abi, işim var, acele etmem lazım."
0: Bilal'in gittiği yeri öğrenince ben de adımlarımı hızlandırıyorum. Kalbimdeki uykucu ve mızmız güneşi uyandırmaya.

kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda. Uzman konukların katılımıyla aynadaki insan Çarşamba 14.15 ve Cumartesi 17.15'te Akra'da. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların geçmiş millet

0: Melekler'e ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: Okudukça eser
1: Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Efendim merhaba. Peygamber Efendimizin veda haccını okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arafat'a gelmişlerdi. Bundan sonra Nemire'de bir çadırda öğle vakti, zevalede gölgelendi, dinlendikten sonra kalktı. Devesinin üzerinde vardı meydan ortasına, huşu ile Rabbim dedi, çok şükürler olsun sana. Ey insanlar, sözlerimi bugün iyi dinleyiniz, belki de bu yıldan sonra buluşmayız bir daha biz. Size nasıl mukaddesse bugün, bu ay, bu şehriniz, bütün can, mal, ırzınız da öyle kutsal, öyle aziz. Ey ashabım, Rabbinize ererseniz siz muhakkak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. Sakın sizler benden sonra dönüp küfrü dalalete, boynunuzu vurmayınız kapılarak cehalete. Nakletsin bu tavsiyemi şimdi burada bulunanlar, olur ki nakleyleyenden duyan daha iyi anlar. Ey ashabım, unutmayın, düşününüz daim sonu, kimde varsa bu emanet sahibine versin onu. Faiz kalktı, borcunuzun anasını verin ancak. Ne zalim ol ne de mazlum, faizcilik artık yasak. Dünün bu pis adetini çiğniyorum işte bugün. Abbas'ındır ilk olarak kaldırdığım faiz bugün. Kalkmıştır kan davaları ki dünün baş belasıdır. Kaldırdığım ilk davada Rebiya'nın davası.

davasıdır. Kölelerin hukukunu unutmasın hiçbiriniz. Onlara da sizinkinden yediriniz, giydiriniz. Bundan sonra şeytan artık bu yerlerde tutunamaz. Fakat bazı küçük işte uyarsanız ona biraz. Bu onu çok sevindirir. Sakınınız böyle şeyden. Ey insanlar, bundan sonra şunları da söyleyeyim ben. Eşleriniz üzerinde sizin büyük hakkınız var. Onların da sizde vardır karşılıklı iffet bunlar. Onlar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Onlar hayat ortağınız, vermiş Allah emaneten. Kadınlarla güzel güzel geçinmek bir borçtur size. Ey insanlar, bu sözümde yatıştı mı zihninize? Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Ona sıkı sarıldıkça hiçbir zaman hidayetten, doğru yoldan ayrılarak sapkınlığa düşmezsiniz. O da Allah kitabıdır. Bilin bunu böylece siz. Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Hiç şüphesiz kardeştir her Müslüman Müslümanın. Birinize ait olan başkasına olmaz helal. Müstesnadır bundan ancak rıza ile verilmiş mal. Nefsinize zulmetmeyin. Allah onu kayırmıştır. Mevla her hak sahibinin hakkı neyse ayırmıştır. Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise onun ancak. Zanilerin cezası taş, hesabını hak soracak. Kendisini babasından başkasına nispet eden yahut kendi sahibinden başkasına kaçıp giden soysuzlarla nankörlere Cenab-ı Hak lanet eder. Dünyada da ahirette de böylesinin hali beter. Uğrar bunlar meleklerin, müminlerin lanetine. Yüce Allah böylesini layık görmez rahmetine. Müsaade almadıkça bir kadının kocasından başkasına mal vermesi caiz olmaz hiçbir zaman. Ey insanlar, ne derseniz soracaklar size beni. Elçiliği tebliğ ettin, yaptın deriz vazifeni. Efendimiz parmağını göğe doğru dikti hemen. Ya Rab dedi, şahit ol sen, şahit ol sen, şahit ol sen. Allah o gün şu ayeti elçisine kıldı inzal. Muhakkak ki bugün size dininizi ettim ikmal. Size ihsan eylediğim nimetimi bütünlettim. Dininizin Müslümanlık olmasını kabul ettim. Resulullah bu ayeti müminlere müjdeledi. Bilal'e kalk namaz için sen bir ezan oku dedi. Öğle ile ikindiyi bir arada eda etti. Bundan sonra devesine binip Arafat'a gitti. Efendimiz o gün orada eğleştiler akşama dek. Uzunca bir dua yaptı Beytullah'a yönelerek. On binlerce insanlardan vücut bulan bir cemaat, peygamberin etrafını kuşatmıştı o gün kat kat. Devesinin üzerinde iniyorken Arafat'tan, sakin olun, sakin olun demekteydi zaman zaman. Akşamüstü Müzdelife mevkiinde kıldı karar. 10 Zilhicce pazar günü gün doğmadan ayrıldılar. Amcasının oğlu Fadlı terkisine almışlardı. Ona küçük taş toplatıp Cemre denen yere vardı. O taşları sağ elinin baş şehadet parmağıyla atıyorken beni dedi dinleyin can kulağıyla. İfrattan siz çok sakının. Geçmişleri mahva sebep dinde ifratları idi. Bunun için yok oldular hep. Gözlerini kaldırarak dalgalanan halka baktı. Gözler nemli, kalpler yufka. İşte böyle olacaktı. Yürekler hep temizlenmiş, yönler hakka doğrulmuştu. 23 yıllık uğraşmanın kârı işte bu olmuştu. Parlatmıştı yeri göğü, hakikatin nuru bütün. Peygamberlik tarihi de mühürlendi artık bugün. Dinin kemal bulduğunu, bugün sanki beşeriyet, hilkatin her zerresinden dinliyordu ayet ayet. Ey insanlar, ben ki dedi, Allah'a çok hamd ederim. Elçinizin sözlerini duyun, ona uyun derim. Haccın bütün usulünü öğreniniz bugün benden. Bilmiyorum, belki artık hacc edemem bir daha ben. Hiç durmadan dönen zaman, bugün Hakk'ın göğü yeri, yarattığı ilk heyete, ilk haline döndü geri. Bir sene 12 aydır, bundan 4'ü haram aylar. 3'ü sıra takip eder, en başında Zilkade var. İkincisi Zilhicce'dir, Muharrem var ondan sonra. Recep ise son cümdin gelir hemen ardı sıra. Bildiniz mi siz bugünün nasıl bir gün olduğunu? Allah ile peygamberi daha iyi bilir bunu. Kurban günü değil midir bugün? Evet, hiç şüphesiz. Öyleyse hangi ayın içindeyiz? Söyleyin siz. Allah ile peygambere elbette bu aşikardır. Zilhicce'de değil miyiz? Tereddüte yol mu vardır? Peki hangi şehirdeyiz? Bilir Allah, Resul en çok. Haram olan bir şehirde değil miyiz?

hiç şüphe yok. Biliniz ki mallarınız, canlarınız, namusunuz bugün bu ay bu yurt gibi tamamıyla kutsal, mahfuz. Ey ashabım, benden sonra sakın küfre sapışmayın. Sizler birbirinizi öldürmeyin, kapışmayın. Rabbinizin divanına çıkarsanız bir gün mutlak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. İşlediği cinayetten mesul olur cani bizzat, bir caninin işleyinden mesul mahkum olmaz evlat. Namaz kılın, oruç tutun, Hakk'a kulluk eyleyin siz. Uysal olun buyruğuma, uçmaklara girersiniz. Yüksek sesle müminlere sordu, tebliğ ettim mi ben? Tebliğ ettin denilince, Rabbim dedi, şahit ol sen. Bundan sonra Efendimiz ayrılarak artık oradan gitti Zebih mahalline, ettirdi 100 deve kurban. Kurbanların etlerini yoksullara dağıttırdı. Saçlarını kestirmek için tez bir berber çağırttırdı. Biraz sonra müminlerle gitti Zemzem kuyusuna. Abbas hemen su çekerek saygıyla sundu ona. Efendimiz sonra tekrar Mina denen yere gitti. Orada öğle namazını cemaatle eda etti. En sonunda irad etti Mina'da bir hutbe daha. Zilhicce'nin 13'ünde indi artık muhasaba. Resulullah ertesi gün yönelmişti Medine'ye. Yürüyüşü durdurunca ashab sordu, ne var diye. Ben buyurdu, bir insanım, gelecektir elçi bana. Uyup onun davetine gideceğim Hak'tan yana. Fakat size bıraktım ben iki büyük şey muhakkak. Biri Hakk'ın kitabı, ki hidayet nur onda ancak. Alıp Hakk'ın kitabını ona sıkı bağlanınız. Ve ev halkım hakkında da Allah'ı siz çok anınız. Zülhuleyfe denen yerde konakladı bir tek gece. Medine'yi gördüğünde Rabbim dedi gayet yüce. Ondan başka ilah yoktur, birdir, eşi ortağı yok. Mülk onundur, hamd onadır, onun gücü, kudreti çok. Yaradan her şeye kadirdir. Dönüyoruz şimdi artık, tevbe ettik, kulluk ettik, secde ettik, şükür kıldık. Her vaadini yaptı Allah, yardım etti Muhammed'e. Birleşen hep düşmanları, o uğrattı hezimete. Efendimiz Uhud meşhedinde. Gitti Uhud meşhedine, memnun etti şehitleri. Teessüre gark eyledi bu ziyaret peygamberi. Andı durdu onları hep, son derece hüzünlendi. Bulutlandı kirpikleri, gözlerinden yaşlar indi. Peygamberimizin vefatı 11. yıl, ilk Rebi ayı 632. yıl, Mayıs-Haziran ayı. Belli değil günü, fakat 8. yıldaydı. Allah Resulüne yarlanmak dile dedi. Ecelinin yaklaştığı ona ima buyurulmuştu. Efendimiz bundan sonra istiğfara koyulmuştu. Her Ramazan itikafa giriyordu 10 gün kadar. Fakat bunu sonraları 20 güne çıkardılar. Yaşıyordu son gününü Hakk'ın yüce peygamberi. Malumdu bu eshaba da 8. yıldan beri. Bir gün Nasr suresinden girişmişti bahse. Ömer, var mı dedi bu surenin tefsirini tam bilenler? Herkes bir şey söylemişti. O sırada pek genç olan sordu İbni Abbas'a da, nedir senin mütalaan? Bunda dedi peygamberin ölümüne işaret var. Yarlanmak dilekleri ölüm ile alakadar. Cibril her yıl Kur'an okur dinletirdi peygambere. 11. yılda bu iş tekrarlandı birkaç kere. Müminleri Safer ayı acılarla geldi yaktı. Efendimiz mezarlığa gitmişti bir gece vakti. Döndüğünde kendisinde sezmişti bir rahatsızlık. Neşesi hiç kalmamıştı, çıkmıyordu evden artık. Fakat ezan okundukça hanesinden mescidine geçip namaz kıldırdı, döner idi eve yine. Peygamberin müminlere kıldırdığı en son namaz, derler akşam namazıydı, namazdan o alırdı haz. Efendimiz günden güne zayıflayıp gidiyordu. Ayşe ana gece gündüz ona hizmet ediyordu. Medineli Müslümanlar çekildikçe ıssız yere, için için ağlaştılar, yas tuttular peygambere. Onların bu acısını peygambere duyurdular. Üzülmüştü pek ziyade, fakat sükût buyurdular. Vakit vakit şiddetlenen başında bir ağrı vardı. Bunun için son namazda da başına bir mendil sardı. O gün yatsı namazını kıldılar mı diye sordu. Hayır, sizi bekliyorlar denilince biraz durdu. Bol su ile yıkanarak kalkmak için çabalarken yıkılmıştı döşeğine. Ayılınca sordu hemen, kılındı mı namaz? Hayır, bekliyorlar sizi dendi. Efendimiz tekrar yunup kalkmak için çok emendi. Fakat yine baygın düştü, ayıldığı

gitti, biraz iyilik hissedince 7 tulum su dökündü, geldi sonra Abbas Ali. Götürdüler mescidine, kalmamıştı hiç mecali. Ebu Bekir namazdaydı, yer değişmek istemişti. Efendimiz işaretle sen yerinde dur demişti. Ebu Bekir'in sağ yanına durup namaz kılmışlardı. Bundan sonra yavaş yavaş minberine doğru vardı. Oturdu ilk basamağa, Allah'a çok hamd eyledi. Ey ashabım, beri gelin, yaklaşınız bana dedi. Müslümanlar yaklaşınca buyurdular. Siz ne diye vefatımı düşünerek düşersiniz endişeye? Ümmetleri arasında kim kalmış ki elçilerden? Ben de öyle aranızda yaşayayım ebediyen. Bilmiş olun, Rabbime ben ereceğim ey yoldaşlar. Çünkü benim bu hususta hepinizden çok hakkım var. Kevser Havzı kenarında bulursunuz beni ancak. Bana ermek isteyenler günahlardan olsun uzak. Din uğrunda göç edenler sizden sevgi saygı bulsun. Onlar da birbirlerine çok hayırlı, haklı olsun. Her iş hakkın izni ile, dileğiyle ceryan eder. Olmayınız siz ivecen, emeğiniz boşa gider. Kul ne kadar ivse dursa, Yüce Allah tacil etmez. Direnenler yenilirler, Allah'a güç kuvvet yetmez. Onu çelip kandırmaya, yeltenenler aldanırlar. Çünkü Allah Teala'yı aldatmaya imkan mı var? Ensar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Size onlar değil miydi evlerinde ikram eden? Evet onlar değil miydi yoksul iken siz bir zaman sizi kendi özlerinden her hususta üstün tutan? Öteki halk çoğalırken Medineli bu kardeşler bir tuz gibi günden güne eriyecek azar azar. İçinizden herhangisi geçer ise iş başına, iyilikten hiç ayrılmasın Medineli kardeşine. İşittim ki çok görülmüş Üsame'ye kumandanlık, bundan önce Zeyd'e dahi görmediler bunu layık. Ant içerim Allah'a ki Zeyd bu işin tam ehliydi, insanların arasında o bana çok sevimliydi. Zeyd'in oğlu Üsame de en sevimli kumandandır. Ey insanlar, şüphe yok ki Muhammed de bir insandır. Ben her kimin arkasına vurmuş isem işte arkam. Gelsin vursun ödeşelim. Saymam bunu bir intikam. Her kimin de evvel ahir varsa bende alacağı, işte malım. Gelsin alsın. Ödemenin bu tam çağı. Dünya ahiret nimetinden birisini tercih için Yüce Allah bir kuluna dünyadayken verdi izin. O da Allah yanındaki nimetleri tercih etti. Çünkü ahiret nimetleri sayısız ve müebbetti. Yoktur Ebu Bekir gibi insanların arasında benim için cömert olan, kendisini eden feda. Ümmetimden dost tutsaydım Ebu Bekir'i tutardım ben. Lakin şu din kardeşliği kıymetlidir bütününden. Mescitteki kapıların bütününü kapatınız. Ebu Bekir'e olan açık kalsın bir o yalnız. Helal ile haramı da bilmeyiniz sakın benden. Yaradan'ın kitabında bulunanı bildirdim ben. Azık görün ahiret için, ey Fatıma, ey Safiye. Kurtaramam sizi yarın, kızım yahut halam diye. Yavaş yavaş döndü eve. Fatıma'ya saldı haber. Onun hemen kulağına hafif bir söz söylediler. Fatıma'nın gözlerinden buram buram yaş döküldü. Fısıldadı bir söz daha, onun bu kez yüzü güldü. Fatıma der, önce bana vefatını verdi haber, sebep budur ağlamama. Sonra dedi, etme keder, ey halkımın arasından sensin bana ilk gelecek. Bu müjdeyi duyduğumda ferahladım, sevindim pek. Efendimiz bundan sonra günden güne zayıfladı. Artıyordu hastalığı, pazartesi hafifledi. Yanındaki pencerenin perdesini kaldırarak namaz kılan cemaati seyreyledi Resul-i Hak. Gülümsedi beyaz yüzü. Yorgun düştü yatağına, yönelmişti bakışları ezeldeki otağına. Baygınlıklar sıklaştıkça Fatıma çok ağlıyordu. Efendimiz, neye kızım ağlıyorsun diye sordu. Baban dedi, bundan sonra hiç ızdırap çekmeyecek. Geçti tekrar kendisinden, diyordu ki, evet, gerçek. Dünya ile ahiretten birisini tercih edin. Hak Teala Hazretleri elçilere verir izin. Efendimiz Hakk'a bazen dileğini arz ediyor, saadete erenlere yoldaş eyle Rabbim diyor. Ve bazen de al yanına diyor, onu özlüyordu. Hiç şüphesiz Mevlası da elçisini gözlüyordu. Yumuşatılan bir misvakle uğuşturdu dişlerini. Kaçırmadı son demde de temizlenmek işlerini.
Efendimiz öğle sonu almaktaydı ağır nefes. Dudakları depreşince duyulmuştu şöyle bir ses.

Namaza çok dikkat edin. Bir de köle hukukuna. Ne büyük şey. Hakka tapmak, zulmetmemek mahlukuna. Beklenilen vakit geldi. Efendimiz gidecekti. Can alıcı melek hemen ellerini ondan çekti.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
1: Selam ve hürmetlerimizi ileterek başlatıyoruz programımıza. Hoş geldiniz. Malumunuz evlilik en kadim ve en kutsal müesseselerden biri. Elbette herkes mutlu olmak için evlenir. Mutlu başlayan bir evliliği mutlu devam ettirebilmek için nelere ihtiyaç vardır? Mutluluğumuzun niteliğini ne belirler? Eşlerin hangi alanda beceri kazanmaları gerekir ki mutlu evliliğe ulaşabilsinler? Mizaç farklılıkları da evliliklerde sorun olabilir mi? Ve birlikte yaşamaya başlamanın zorlukları nelerdir? Bu zorlukları nasıl aşabiliriz? Bütün bunları ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli bir misafirimizi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Tıp doktoru ve psikiyatrist Sayın Profesör Doktor Medaim Yanık bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza değerli hocam.
2: Hoş bulduk Selma Hanım.
1: İyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim efendim.
1: Mutlu evlilik dedik değerli hocam ama öncelikle isterseniz mutluluk kavramı üzerinde duralım. Mutluluk ne demektir? Nasıl sağlanır? Evet. Mutluluk kavramına yüklediğimiz manalar nelerdir?
2: Aslında ben mutluluk kavramına inanıyorum. Bazı insanlar mutluluk kavramının aşırı kullanıldığına dair eleştirilerde bulunuyor. Haklılar. Mutluluğu böyle mutlak bir hedef gibi edinmeye karşı bir eleştiri var. Orada da bir hak var.
1: Evet.
2: Çünkü mutluluk aslında bir sonuç gibi bir şey.
1: Evet.
2: Ben mutluyu iyi evlilikler olarak çoğu zaman düşünüyorum ama mutlu çok daha güçlü bir kavram. Örneğin diyelim ki insanlar evlendiği zaman genellikle evlilik töreninde hem bu dünyada hem öbür dünyada saadet, mutluluk dilenir. O yüzden mutluluk karşı olabileceğimiz bir şey değil. Ama mutluluk tanımını derin yapmamız gerekir.
1: Evet,
2: mutluluğu artık olmalı. Sadece bedensel hazlar üzerinden algılayan yaklaşımın yetersiz olduğunu biliyoruz. Mutluluk alanındaki çalışmaların çoğu mutluluğun birçok şeyin bileşimi olduğunu söylüyor. Örneğin pozitif duygular, keyif, neşe bunun bir parçası ama diyelim ki anlamlı bir iş yapmış olmak, insanlarla olumlu ilişkiler kurmuş olmak, hayatta bir şeyleri başarmış olmak, değerli bir şeyle beraber onun peşine gitmiş olmak,
1: evet,
2: bunlar da mutluluğun parçası. Eğer bunlar olmadığı zaman tek başına bir haz üzerine dayanan şey kesinlikle bir mutluluk değil. Çünkü insan bedeni haz almada sınırlı bir yapıya sahip.
1: Evet.
2: Hatta termostat özelliği dediğimiz bir şey var. Eğer diyelim ki çok fazla bir para kazandınız, elinize bir diyelim ki piyangodan para geldi, ruh haliniz biraz yükseliyor, 6 ay sonra eski haline dönüyor. Buna termostat etkisi diyoruz.
1: Evet. Biz mutlulukla haz ilişkisi karıştırıyoruz galiba.
2: Aynen öyle.
1: O anlık mutluluk diyebilir miyiz?
2: Anlık mutluluk, anlık tat, anlık haz, anlık zevk. Bunlar eşit değildir mutlu olmak. Bunlara karşı olmamız gerekmez. Bizim dinimiz keşiş hayatı öneren bir din değil. Yeryüzünün tadlarından tad almayı engelleyen bir din değil.
1: Evet.
2: Ama tadları hedefe almak, hazların içinde boğulmak, ondan ibaret bir dünya görmek, beden doyumları zevklerine sıkışıp kalmayı eleştirir.
1: Hem hoş görmediği gibi bunların sonu da gelmiyor. Buhrandaki insan bir sonrakini daha çok hedefliyor. Yanlış yerlere yönelebiliyorlar.
2: Evet. O yüzden biz mutluluğu eğer daha geniş anlamda kullanırsak, örneğin anlamla beraber, hayatın anlamıyla beraber, insanın aşkın bir şeyle beraber,
1: evet,
2: güçle beraber, yeryüzünde kıymetli değerli bir şeyler yaparak başarı olmakla beraber, insanlarla güçlü hayırlı ilişkiler kurmak üzere olarak beraber bunların parçasına, toplamına bir iyilik hali, bir mutluluk dersek böyle bir mutluluk kabul edebileceğimiz,
1: evet,
2: bir mutluluk olur.
1: Peki evlilikte bu güçlü ve hayırlı ilişkiyi başlatmak ve sürdürmek mümkün müdür? Bunun ilkeleri nelerdir? Neler,
2: evet,
1: söylersiniz?
2: Mümkündür, mümkündür. Evliliklerde mutlu bir evliliğin mutlu olarak başlayıp mutlu olarak sonlanması gayet mümkündür. Modern dünya evlilikler konusunda oldukça pesimist bir halde. Aslında bir evlilik olduğunda, bir evliliklere toplu baktığımızda her şey var. Evlilik öyle bir şey ki insan için, iki insan için, bir aile için, hatta daha geniş aile için en büyük acıları ve en büyük neşeliği, keyfi, mutluluğu üretme kapasitesine sahip bir şey. evlilikleri böyle bir spektrum gibi, çan eğrisi gibi veya bir iki uç gibi düşünürseniz, bir uçta oldukça kötü evlilikler. İki kişiye, çocuklarına, aileye büyük dramlar, acılar, şiddet içeren bir evlilikler var. Onun yanında iyi olmadığını, iki tarafın mutlu olmadığı evlilikler var. Orta şeker idare eden evlilikler var. Oldukça mutlu hisseden evlilikler var. O yüzden evlilik dediğimiz zaman tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama aşağı yukarı insanlara evliliğinizden memnun musunuz diye kesitsel olarak sorsak %60'ı ağırlıklı olarak evet, evet diyor.

0: bir %10'u berbat düzeyde bir şeyden bahsediyor. Şimdi problem şu, o berbat olan %10 sürekli gündemimize getiriliyor.
1: Maalesef.
0: Televizyonlar onları çıkarıyor, gazetelerde onlardan, çünkü bunlardan ses çıkıyor. Eş kendi arasında keyifli keyifli yaşıyor. Kavgalı eş gece kavga ediyor, bağırıyor, komşu
1: rahatsız oluyor.
0: Karakola
1: aksediyor.
0: Gazeteye düşüyor, içinden şiddet ürüyor, mahkemeye düşüyor. O istatistikleri etkiliyor. O yüzden aslında mutsuz evlilikler kadar mutlu evlilikler de var. Ayna evet. karşılığı gibi. Ama mutsuz evliliklerden çok fazla ses çıkıyor. Mutlu evliliklerden pek ses çık. O yüzden hani bunun kesinlikle bir sosyal sorumluluk olarak tam resmi görmek için bütün haliyle göstermemiz
1: evet.
0: lazım.
1: Parametremiz sesin çok çıkması olmamalı.
0: Olmamalı. Diğerini, ama diğerini göstermek kolay değil. Bunun için ben diyelim ki kadın programların bir kısmında mutsuz evlilikleri, eşleri çıkarıyorlar ya, ben de gideyim onların tam zıddını. Türkiye'nin değişik sosyoekonomik düzeylerinde, kuzeyinde, güneyinde, batısında, doğusunda bunları bulayım, onlarla konuşayım. Türkiye'nin değişik yerlerinde kendi aralarında uyumlu, merhametli, keyifli, birbirini destekleyen, eşimi buldum bir yere gideceğim yok çok şükür diyen böyle çiftler bolca var. Nadiren bulunan bir şey değil. Ama onlardan ses az çıkıyor.
1: Bizim hem dinimizin hem de kültürümüzün gereği hayrı çoğaltmak için hayrı söylemekte fayda var. Şerden uzak durmak gerekiyor. Bunu dile getirmemek gerekiyor.
0: Bu bizim dinimizin bu yaklaşımını bugünlerde dile getirmek, ifade etmeye o kadar ihtiyacımız var ki.
1: Evet.
0: Yoksa toplumun her kesimine karşı bir sinizm, bir negativizm oluyor.
1: Maalesef.
0: Yani dünya günlük gülistanlık değil. Acılar var, uyumsuzluklar var, çatışma var. Ama aynı zamanda uyum da var, güzellik de var. Biz toplam resmi görelim. Bir aldatmaya gerek yok.
1: Bu paranoya oluşturmak kimin işlerine geliyor olabilir ki hocam? Bu pompalanıyor, destekleniyor, finanse ediliyor.
0: Muhtemelen bu sorunun birkaç cevabı var. Hani kolay bir cevap değil. Niye kötü olan daha fazla? Bir, kendiliğinden kendini ifade ediyor.
1: Evet. Yani yaymak sizin için çabaya gerek yok.
0: Sesi çıkıyor. Şimdi diyelim ki mutlu bir aileyi bulup aramak gerekiyor. Mutsuzlar direkt karşınıza geliyor.
1: Onlar buluyor sizi.
0: İkincisi için entelektüel bir çaba gerekiyor. Güzel, pozitif olanı açığa çıkarmak. Kötü olanın mikrofonu uzattığınız anda kendisinden geliyor zaten. Bir
1: dökülüyor.
0: Şey yok ki.
1: Kendiliğinden.
0: Bir de muhtemelen medya dünyasında şöyle bir varsayım var. İşte kötü olan daha dinlenir, merak uyandırır. Bilemiyorum yani onu, ondan emin değilim. Test etmem lazım ama insanların meraklı bir tarafının olduğu kesin.
1: Evet.
0: Ama acaba iyi ve pozitif öyküler biz ortaya koyduk da yeterince dinlenmedi mi? Yani bunun için en azından yüksek prodüksiyonu olan profesyonellerle çekilmiş, iyi emek vermiş pozitifleri yaptık da olmadı dememiz lazım. Çünkü pozitif olanlar küçük bütçelerle belgesel tarzında
1: daha dar kesimde,
0: işliyor.
1: Evet.
0: Büyük emek çalışmıyor. Bence pozitifin yayılması meselesinde de benzer bir durum var. Pozitifi yayabilecek bir stratejik akıl, bunu yürütebilecek ekip, bütçenin lazım.
2: Evlilik Okulu.
1: Sizin mutlu evlilikle ilgili birçok akademik çalışmalarınız var, tecrübeleriniz var. Yine bunun ışığında elbette biz program olarak sorun odaklı olmaktan ziyade çözüm odaklı olmayı istiyoruz ama sorunu çözmek için tespitler gerekiyor.
0: Evet.
1: Mutlu evlilikte en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir ki onları bertaraf edip o huzurumuza, mutluluğumuza daim olsun?
0: Benim kanaatim evliliklerde 7 tane mesele var. Bu 7 tane meselede eşlerin nasıl olduğu mutsuzluk veya mutluluğu gösteren nereden ana şeyler bunlar. %90'ını izah ediyor benim kanaatimle. Bir, eşler birbirlerine ve evliliklerine nasıl bakıyor? İyi olmayan evliliklerde eşler birbirlerini olumsuz atıflarla görüyorlar. Birbirlerini kötü olarak görüyorlar. Hatalı, kusurlu olarak görüyorlar. Evliliklerinde şanssız, kötü bir evlilik, acaba boşansam mı havasındalar. İyi evliliklerde ise eşler çok şükür eşimi buldum, kaşı güzel, saçı güzel, çok erdemli, şöyle ahlaklı, şöyle sahip çıkar bana, gülüşü güzel, Allah'a şükür bir yere gideceğim yok, ben eşimle beraberim. İki taraflı bakış.
1: Evet.
0: Oğlum evliliğe bakış temel mesele. İkinci mesele, birbirlerinin farklı özellikleri üzerinden kavga mı ediyorlar, bunu yönetiyorlar mı? Çünkü kiminle evlenirseniz evlenin bir dizi farklı özelliğiniz olmak zorunda. Yüzlerce kişilik özelliğiniz evet. var. Diyelim ki birisi titiz, birisi dağınık, birisi parayı kolay harcıyor, birisi yatırımcı. Birisi az uyuyor, birisi biraz çok uyuyor. Şimdi bunlar doğal olarak farklılıklar.
1: Mizaç farklılıkları.
0: Mizaç farklılıkları, sosyal kimlik farklılıkları, yaşam felsefesine bakış. Çünkü bir takım yerlerden beğenerek evleniyoruz ama bir dizi bir sürü faktör var. Bazı çiftler bu farklılıklarının farkında olup bunları kabul ediyor, yönetmeyi beceriyor. Eşine karşı kabul merhametli oluyor. Bazı insanlar ise bu farklılıklar üzerinden kavga edip duruyor. İkinci belirleyen şey bu. Ve bu beceriler arttırılabilir.
1: Evet, özellikle.
0: Bu beceriler arttırılabilir. Üçüncü özellik, nasıl sorunlarını ele alıyorlar. Şimdi diyelim ki kiminle evlenelim, bir takım görüş farklılıkları sorun olması kaçınılmaz. Evlilikte sorun olacak.
1: Evet.
0: Çocuğu nasıl büyüteceğiz? Aileyle nasıl ilişki kuracağız? Parayı nasıl harcayacağız? Sabah kalkış ritüelimiz nasıl olacak? Şimdi bunlarla ilgili evin tamiratı nasıl olacak? Kim ne yapacak? Şimdi bunlar sorun. Bazı çiftler bu sorunları sadece bakış açılarını sunuyor. Farklı olsa bile bu düzeyde kalıyorlar.
1: Evet.
0: Yönetmeyi biliyorlar. Ama bazı çiftler farklı görüşte olmalarını sürekli olarak çatışmaya dönüştürüyorlar. Buradan bir uyuşmazlık, buradan bir kavgaya gidiş oluşuyor. O yüzden sorunları ele almış olmak temel meselelerden biri. Eğer sorunları daha çok uzlaşmayla ele alabiliyorlarsa, birbirlerini kabul edebiliyorlarsa, farklı bakışları kabulleniyorlarsa bir şey olmuyor. Ama eğer sert kavgaya gidiyorlarsa, sorunlarını güçlü kavgalarla yıkıcı özellikle kavgaya dönüştürüyorlarsa evlilikler olumsuz etkileniyor.
1: Evet.
0: Dördüncü mesele küsmenin olup olmaması. Mutsuz evliliklerde, kötü evliliklerde eşler arasında uzun süre küsme oluyor. Bazı insanların mizacı küsmeye daha yatkın. Küsme şu aslında. Bir sorun oluyor. Aramızda bir uyuşmazlık oluyor. Bir yerde bir çatışma, bir gerilim oluyor. Sonra kişi, iki eş birbirinden uzaklaşıyor. Bunun aslında bir fonksiyonel tarafı var. Kısa bir süreli bir şey.
1: Evet.
0: Birkaç saat olabilir. Belki yarım gün olabilir. Ama eğer küsme süresi uzarsa evlilikler iki farklı yaşama dönüşüyor. Bazı evliliklerde küsme evliliğin ana tanımlayıcı bir özelliği oluyor. Evliliklerde bu sürenin daha az olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Mesela aşağı yukarı 24 saat sonra bir barışma anlaşması yapılmasını evet. öneriyoruz. O yüzden uzun küsürlülük evliliğin kötülüğüne, küsme sürelerini kısaltma ve birbirine dönmeyi iyi evliliğin özelliği olarak tanımlıyorum.
1: Küsmeyle ilgili hocam, bazıları diyor ki hep ben haklı olsam dahi ben gidiyorum, barışıyorum. Bu sefer diğer taraf zaten ben haklıyım modunda diğer zamana sarkıyor ve davranışı o yönlü gelişiyor diyor. Hiçbir zaman haksızlığını kabul
0: Şimdi
1: etmek durumunda kalmıyor.
0: Bizim
1: burada nasıl adım atılmalı?
0: Küsme barışma anlaşması yaptırıyoruz. Küsme anlaşmasında küsme süresi ne kadar olacak? Kim barışacak? Barışmanın ritüeli nasıl olacak? Barışma teklifine karşı kim nasıl cevap verecek? Eğer eşler baştan itibaren bunun oturup bir anlaşmasını yaparlarsa burası bir kısır döngüye dönmez.
1: Küsünce bunlar yine geçerli olabiliyor mu? Hayata geçirilebiliyor mu hocam?
0: Vallahi çünkü küsme özellikle uzun süreli küsme yani kısa süreli fonksiyonel, uzun süreli bariz zararlı.
1: Evet.
0: Küsünce, insanlar uzaklaşınca barışmak kolay bir şey değil. Şimdi bu eşlerin o yüzden eğitimlerini hep iki taraflı alıyoruz. Mesela ben ilki olarak Mutlu Evlilik Atölyesi'ne eşlerden biri katıldığında almıyorum.
1: Çünkü çözüm yarım
0: İki taraflı. Mesajın iki taraflı olması gerekiyor. Uzlaşmanın iki taraflı olması gerekiyor ve adalet içinde olması gerekiyor. Evlilik ilişkilerinde adalet olmadığı zaman her zaman sonunda bir taraf içten isyan eder ve uzaklaşmaya
1: evet.
0: döner.
1: İki tarafın da buna niyetli olması gerekiyor. Evet. Niyet olunca çözüm peşinden geliyor diyebilir miyiz aslında?
0: Niyet çok önemli ama beceri de kazanmak gerekiyor. Şimdi nasıl diyelim, bir bisiklet süreceksin. Bisiklet sürmeye niyet etmek, motivasyon yapmak iyi evet. bir şey. Ama oturup üzerinde pratik yapmadıktan sonra bisikleti süremezsiniz. Eşlere benim kanaatim evliliklerle ilgili bizim öğretebileceğimiz aşağı yukarı böyle 16-20 tane beceri var. bu becerileri, teknik becerileri kazanırlarsa aynen bisiklet sürmek gibi bir şey olabilir. O yüzden Mutlu Evlilik Atölyesi'nin bu türden programların hedefi çiftlere kullanabilecekleri aşağı yukarı 16-20 tane beceriyi öğretmek.
1: Evet. Sorun yaşayan bir çift size geldiği zaman asıl kendi sorunlarını görmeyi mi öğreniyor sizinle beraber?
0: Yani bir farkındalık olup bitenin adlandırılması oluyor. Çiftler geldiği zaman genellikle kendi bakış açılarına teslim olmuş durumdadırlar.
1: Evet.
0: İki eş, iki farklı gerçeklikle olup biteni kendileri açısından görürler. Kendince haklı haksız tarafı oluştururlar ve genellikle kendisinin haklı olduğuna, karşı tarafın nasıl haksız olduğuna dair hikayeyi kafalarında yazarak gelirler. Evet. Dışarıdan bir göz olup bitenin farklı bir formülasyonunu yapar.
1: Evet. İnsan olup kendini temize çıkarmaya meyyal aslında.
0: Aynen öyledir. Çünkü benliğimizi korumamız için bu gereklidir.
1: Bu gereklidir ama uzman ışığında kendimizi görmemizi, farkındalık sağlamamızı ve en önemlisi de o teknik beceriyi kazanmamız gerekiyor ki uzun süreli mutlu evlilikler devam edebilsin.
0: Kesinlikle. Küsmeden sonra beşinci mesele cinsellik meselesi. Eşler arasında cinselliğin nasıl gittiği de evliliğin temel meselelerinden bir tanesi. İyi olmayan, sorunlu olan evliliklerde hemen hemen çoğu zaman cinsellik de beraberinde kötü oluyor.
1: Evet. Altıncı hususiyet.
0: Altıncı mesele. İki çift beraberce birlikte bir hayat yaşıyor ve kaçınılmaz olarak beraber yaşamdan kaynaklanan sorunlar var.
1: Evet.
0: Ne demek o? Çocuklar varsa nasıl yetiştirilecek? Ev işleri ne, kim ne kadar yapacak? Para nasıl yönetilecek? Birbirimizin aileleriyle nasıl ilişkiler kuracağız? Dünyada en sık cinselliği de içine katarsak hafta sonları nasıl geçirecek? 6 tane temel sorun var. Bu 6 tane sorunun ortak yaşamdan dolayı nasıl yönetildiği evlilikleri belirleyen unsurlardan biri. İyi olmayan evliliklerde buralarda bir savaş var, kopukluk var, beğenmeme hali var. İyi olan evliliklerde buralarda makul bir uzlaşma var, bir birliktelik var. Bir şekilde bir uzlaşmanın yolunu buluyor. Çok enteresan. Mesela parayı nasıl kullanacaklar? Mutlu evliliklerde değişik modeller var. Bazen diyelim ki erkek tamamen parayı yönetiyor. Kadın diyor ki ya para işi erkek işidir, ben karışmam. Tam tersi olabiliyor. Bazen erkekler diyor ki ya benim hanım bu işleri çok iyi beceriyor. Ben parayı veriyorum ama sağ olsun bütün evi de de yapıyor. Ben kendime gelecek kadar alıyorum, böyle rahatım ben diyor. Bazen de eşler oturup beraber hesap kitaplarını yapıp beraber yönetiyor. Aslında ortak olan şey, farklı yöntemleri var ama bir modelde uzlaşmış olmaları ve burada içinde bir adaletsizlik, sömürü, parayı saklıyor, gizliyor, kendi ailesine harcıyor, bana harcamıyor, benim paramı elimden alıyor gibi duygular yok. Adil bir şekilde parayı beraber iyi yönetim var ve bizim için harcanıyor duygusu
1: evet.
0: var. Bu olduktan sonra şeklin nasıl olduğunun o kadar da bir önemi yok.
2: Evlilik Okulu.
1: Son olarak da yedinci özellik
0: eşlerin bir arkadaşlığı nasıl? Arkadaşlığından kastım şu, beraber muhabbet ve vakit geçirmede birbirlerine çekimleri ne kadar? Şimdi bazı çiftler birçok evlilikte sorumluluk açısından iyiler ama muhabbet etmeleri az veya birbirinden vakit geçirmeleri o kadar da keyifli değil. Çünkü muhabbet evliliğin keyfini arttıran bir şey. Beraber aktivite yapmış olmak evliliği arttıran bir şey. Evlilik benim eğitimde eşlere aktivite listesi veriyorum.
1: Evet.
0: Ve bu aktivite listelerinden hangi iki tarafın da beraber hoşlandığı şeyleri bulmaya, bunları yapmak için plan yapmaya öneriyorum. Veya ellerine muhabbet kartı dediğimiz havadan sudan küçük konuşmalar, sorular içeren şeyler veriyoruz. Böylece birbirlerine küçük sorularla muhabbet etsinler.
1: Muhabbete başlıyorlar.
0: İyi evlilikler oturup mesela Samsun'un bir köyündeki köylü bir çift.
1: Evet.
0: İki çocukları var. Evde kayınvalide de var. Bunlar bir çiftliği tek başlarına yönetiyorlar. Zor bir hayatları var. Ama oldukça uyumlu bir çift. Şöyle diyor, sabahın erken saatinden kalkıyorlar. 11'de anne uyuyor, çocuklar uyuyor. İkisinin şöyle yarım saat 45 dakika her gün bir çay muhabbeti var.
1: Yani özel kaldıkları.
0: Özel kaldıklarında havadan sudan çayı demleyerek bir muhabbetini anlatıyorlar. İyi evliliklerde bu türden muhabbetler var ama şart değil. Bakın, mutlu evlilik demek yedisinde hani bunlar sıfırla 100 puansa hepsinde 100 almak demek değil. Birçoğunda ortalama profil, bazı yerlerinde bayağı güçlü olmak, toplamda memnuniyet yeterli gibi gözüküyor.

0: ki eş olarak ve aynı zamanda arkadaş olarak birlikteliklerini sürdürmek nedir?
1: Evet, aynen öyle. Yani evlilik o kadar çok boyutlu bir şey ki, bir yandan manevi bir şey var, emanet gibi. Bir yandan hayatı beraber kolaylaştıran, yardımlaşma tarafı var. Bir yandan haz, zevk veren bir tarafı var. Bir yandan arkadaşlık tarafı var. Çoklu boyutlu bir şey. O yüzden de evliliklerin seyrini bu çok boyutlarda nasıl gittiği bir şey oluyor. Hepsinin mükemmel olması gerekmiyor. Zaten mutlu evliliklerde eşle ilgili her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Ama toplamdaki memnuniyet, diğer var olan bir sorun olduğunda da ya o benim eşimdir, orası da öyle olur diyor ya. Evet. Kabul ediyor. Her şey, mutlu evlilik şöyle bir şey değil. Kadının da erkeğin de mükemmel olduğu, en güzel şeyler onda olduğu için iki tane en iyisinin bir araya geldiği bir hal filan değil.
0: Evet. Genellikle bize sadece eş ilişkisi üzerinden hep değerlendiriliyor sorunlar ya da çözümler. Ama aynı anda o bizim arkadaşımız gibi sahip çıkmak daha güçlü olacak, daha iyi olacak.
1: Şimdi bunu arkadaşla anlamanın en iyi yolu şu. Hayatınızda mesela iyi insan dediğiniz bir sürü insan vardır. De kendi arkadaşlarınız düşünün. Ama bazı insanlarla oturup çay içip muhabbet etmek, seyahat etmekten özel hoşlanırsınız. Evet. Eğer evliliklerde eşler birbirleri için böyle hale gelirlerse bu çok büyük bir avantaj. Ama hani abartmamak lazım.
0: Hep her şeyde olduğu gibi bunda da denge ve itidal.
1: Denge, evet, itidal.
0: Evet. Burada şunu da sormak istiyorum. Belirli bir dönem evlenirken pek çok kişi bu sorunların olabileceğini düşünerek evlenmiyordu. Deneme yanılma yöntemiyle evlendikten sonra, özellikle ilk 5 yıl bu yüzden zor denilir, ya da başkalarının tecrübelerine bakarak çözüm yoluna geçmeye çalışıyorlar. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla bir farkındalık var. Daha evlenmeden önce bütün bu sorunları öncesinden düşünüp çözüm üretmeye çalışan gençlik var. Evlenmeden önce yapılacaklar var mıdır?
1: Şimdi aslında modern dünyanın bir özelliği kafa karışıklığı.
0: Evet.
1: Türkiye geçiş aşamasında zorluğumuz var. Şöyle zorluğumuz var. Bir yandan hızla modernleşiyoruz. Ama modern toplumların ürettiği dengeleyici karşı tutumları da henüz üretebilmiş değiliz. Mesela emin olun ki şu anda Amerika'da yüzlerce program bir hafta sonunda yapılıyor. Bunların bir kısmını kiliseler yapıyor, bir kısmını üniversiteler yapıyor, bir kısmını özel sektör yapıyor. Şimdi bizde daha dördüncüsü ancak yapılabilmiş bir programın olmuş olması. Bizde de geçmişte ufak şeyler var. Aile
0: çalışmalar
1: okulu,
0: var.
1: Çalışmalar var. Ama Türkiye'deki bu türden şeylerin çoğu seminer tarzında. Veya kısa süreli, işte 3-5 günlük,
0: evet,
1: müfredatı oluşmuş, kitabı oluşmuş, atölye kitapçığı oluşmuş, tekrar tekrar mesajını işte çeşitli araçlarla çeşitlendirilmiş, kurumsallaştırılmış bir yapı üzerinden olan eğitimden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Yani Batı bunda oldukça ilerlemiş durumda. Şimdi evlilik öncesi de benzer eğitimler. Bunların Türkiye'de geliştirilmesi lazım. Türkiye'de maalesef bu türden yapılandırılmış eğitim programları elimizde yok. Olan şey ne? İşte diyelim ki filan bir kurum psikologları çağırıyor, seminer veriyor. Psikologun 50 bin tane işi var. Arada bildiği ortalama şeylerden gelip orada bahsediyor. Bu eğitim demek değildir.
0: Peki nedir eğitim demek yani, sizin? Bu konudaki ilkeleriniz, yaklaşımlarınız neler?
1: Çok eğitim demek benim için şudur. Bir insan topluluğu, bir insan teki, bir insan topluluğu bir müfredat geliştirme mantığıyla,
0: evet,
1: bildiği bir alanda, çalıştığı bir alanda, yakından takip olduğu bir alanda, oturup bir yerlerden okuyarak yazmak değil, bu profildeki çoklu alandan bilgi olan insanlar bir grup insanla bir araya gelip ben bunlardan hangi mesajları vereceğim, hangi yöntemlerle vereceğim, bir kitap, bir atölye kitapçığı, yapılandırılmış bir program, egzersizlere, pratik beceriye dayalı bir şey ve bunu hangi düzenle nasıl vereceğim? Benim de eğitimden anladığım şey budur.
0: Uygulanabilirliği.
1: Tabii, uygulanabilirliği.
0: Toplumu tanımak, yakından tanımak da önemli midir hocam?
1: Kesinlikle.
0: Biz çünkü Batı kriterlerini olduğu gibi alıp uygulamaya kalktığımızda birçok yerde daha bozukluklar çıkıyor.
1: Şimdi zaten mesela şöyle diyelim, Amerika'dan gelen bir eğitim programının içinde küsme olması imkansız. Ama bizim evliliklerde küsme o kadar bariz bir mesele ki, araştırmasını da yaptık biz. Benim hastalarımdan bir tanesi küsme ile evlilik doyumu arasındaki ilişkiye baktı. Küsme miktarı uzayınca evlilik doyumu bariz bir şekilde düşüyor.
0: Bu Amerika'da olmaması, orada çok küslüğün olmaması demek mi?
1: Aslında ya da kültürel olarak problem var, olacak kadar var, birbirinden uzaklaşma dedikleri şey o. Başka kelimelerle ifade ediyorlar ama bizde küslük o kadar güçlü bir kültürel kod ki,
0: evet, daha çocuklar küsenler
1: tabii
0: var.
1: Çocukluktan itibaren küstüm, barıştım bir oyundur. Bütün çocuklar bunun şeyini bilir.
0: Akrabalıklar arasında ciddi küslüklerle tabii, büyür çocuklar.
1: Tabii, bilinen bir fenomendir ve evliliklere çok yansır. Benzer bir şeyi düşünüp ben anlattıkça bu bizdeki şuna benziyor falan deyip öyle adlandırmaya başladı. Hatta orada psikiyatri, psikoloji yakından bilenler bilir, kültürel uyarlama dediğimiz bir şey yapılır. Hani bizim kültürde geçerli mi, geçersiz mi, onu da yapmam ben. Bizzat buradan geliştiririm.
0: Evet, önemli olan
1: içeriden geliştiririm.
0: Mutlu evlilikle ilgili çok değerli bilgilerinizi paylaştınız değerli hocam. İsterseniz son olarak da genel itibariyle evli çiftlere ya da evlenmek üzere olanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Evet. Neler söylemek
1: benim istersiniz? Benim kanaatim eğer evlenmeden önce iyi eşleşme ile ilgili birkaç kitaba bakmakta fayda var. Ben bilgilenmenin, bilgi öğrenmenin eğer biraz da böyle pratik bir tarzda yaparsanız kafa karışıklığından ziyade yol göstereceği kanaatindeyim. Bir şey bilmek, mesela diyelim çok basit bir şey, bir ev alacaksınız. Ev almaya karar verdiğinizin üçüncü gününde gider bir ev alırsanız çok büyük ihtimalle yanılırsınız. Ama 3 yıl düşünürseniz de yanılırsınız. Ev arama meselesinde bir karara aşağı yukarı optimal süre 3 ay gibi bir şeydir. Bir düzeyde ev fiyatlarına, bütçe değerlendirilmesine, siz ne istediğinize, hangi bölgede birkaç işte tecrübeyle gezerek bir zevk halinin oluşturulması gerekir. Ondan sonra yaptığınız şey mutlak olmaz ama görece daha iyi bir karar olur. Ben aynı şeyin evlilikler için de geçerli olduğu kanaatindeyim. Evlenmeme önden önce bu düzeyde evlilik nedir, ilişkiler nasıldır, mutluluk mutsuzluğu belirleyen şey nedir, ben nasıl bir insanım, nasıl bir insan bana uygun tarzındaki bir düşünme, bir bakma, bir konuşma, bir düzeyde bilgilenme, biraz açık olma, birkaç kişiyle konuşabilme, tecrübe edinebilme. Eğer hiç bunları yapmadan direkt veya mekanizmalar, hani bunları güvenli bildiğiniz kişilerle müzakere ederek, karşınızdaki insanla mutlaka bir düzeyde konuşarak, bu türden bir deneyimin hayırlı olduğunu düşünüyorum. İkinci şey, evlendiniz. Evlilikte her zaman arttırmanız gereken bir takım bilgi ve beceriler vardır. Bunun için bir çabada bulunmuş olmak, birkaç tane iyi seçilmiş kitap okumuş olmak mutluluğunu arttırır. Evet. O yüzden bunu bir böyle kafa karışıklığı gibi düşünmemek lazım. Makul düzeyde, yani 2-3 tane kitap okumuş olmak bu düzeydeki bilginin aşağı yukarı %90'ını kavramak anlamına gelir. Bunu yapmalarını tavsiye ederim ben.
0: Evet. Peki sevgi neresinde olmalı evliliğin?
1: Sevgi ana unsurlardan bir tanesi. Sevmek, özellikle evlilik öncesinde sevmek mi, uygunluk mu şey tartışmasında, hem sevmek hem uygunluk ikisinden bir parça olacak. Çünkü psikopatı da sevebilirsiniz. Size acılar getirir. Evliliklerde sevgi olursa yeterli şart değil ama temel bir şart. Sevgi ve iyi geçinme becerileri beraberinde varsa, mesela bir insanı seversiniz, siz onu sever ama huysuzsunuz, geçimsizsiniz, seviyor ama geçimsiz, problem midir? Problemdir. Evet. Geçinmeyi, evlilik idare etme becerilerinin de arttırılması gerekir. Ama sevginin de artıp azalması mümkündür. O yüzden evliliklerde sevgiyi korumak, sevgiyi geliştirmek gibi bir perspektifin her zaman olması gerekir. Sevgi varsa her şey mübahtır. Sevgi varsa her şey olur, yanlış. Ama sevgi temeldir.
0: Beslenmesi gerekir.
1: Tabii, kesinlikle evet. De beslenmesi gerekir.
0: Ağzınıza ayağınıza sağlık değerli hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: sağ
1: teşekkür
0: olun,
1: ederim.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, tıp doktoru ve psikiyatrist Medaim Yanık hocamızı ağırladık. Kendilerine gönülden şükranlarımızı iletiyoruz. Ve hepinize sevgi dolu, muhabbetli ve mutlu evlilikler diliyoruz efendim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, selametle kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

0: Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
2: Merhabalar efendim. Programımızda Anadolu İrfanı'nın ortaya koyduğu yekta eserlerden bahsediyoruz. Şimdi onlardan bir başkasını anlatalım. Anadolu'da hemen hemen bütün şehirlerde ve köylerde, yol boylarındaki konak yerlerinde, hatta açık arazilerde, bazen yaşı unutulmuş ulu bir çınarın altında, bazen de birkaç salkım söğüdün gölgelediği geniş yeşillik alanlarda yahut bir pınar ya da sessiz veya çıngıraklı bir kuyu çevresinde yer alan sayılamayacak kadar çok namazgahlarımız vardır. Anadolu'da hemen hemen her köyde bir çınar altı vardır ve genellikle kır kahvesi olarak kullanılan bu mekanlar eski namazgahlarımızdır. Namazgahlar şehir dışında, kırda ve set üstünde mihrap konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen isimdir. Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş meydana da bu ad verilmiş eskiden. Bayramlarda ve benzeri hallerde bütün halk burada toplanırmış. Anlayacağınız bugünkü miting alanları vazifesini görmüş namazgahlar yüzyıllarca. Bu namazgahların çoğunda üzerine çıkılıp hutbe okunacak veya konuşulacak bir minber ve mihrap bulunurdu. Yine büyük kervan yolları üzerinde çoğunlukla konak yerlerinde de namazgahlar vardı. Buralarda çeşmeler inşa edilir ve namaz kılacak kimseleri güneşten korumak için ağaçlar dikilirdi. Selçuklular zamanında her şehir ve kasabanın bir sultan meydanı ya da meydan denilen birer toplantı yerleri bulunur. Müsait havalarda buralarda bayram namazları kılınır, halk bayramlaşır, ordu uğurlanır ve karşılanır, yağmur dileği namazı kılınır, açık kürsülerden halka ders, nasihat ve direktif verilirdi. Bu meydanların büyük kitleleri savaşa hazırlamak, onların heyecanlarını kamçılamak hususunda büyük rolleri olurdu. İslam tarihindeki ilk mescitlerin çoğu bu tarzda inşa edilmiş. Hazreti Peygamber'in mesela Kuba'da yaptığı ilk mescit ve Cuma namazı kılınan Ranuna Vadisi'ndeki Beni Salim Mescidi de böyledir. Resulullah uzun bir sefere çıktığında dinlendiği yerlerde tespit edilen uygun bir alan temizlenir, etrafına taşlar dizilerek sınırları belirlenir ve burası namazgah edinilirdi. Namazgah, Farsça kökenli namaz kelimesiyle yer anlamındaki gah edatının birleşmesinden meydana gelmiştir. Namaz kılınan yer ya da kısaca namazlık demektir. Namazgah taşının önündeki seccadeyi andıran yer bunun orijinal bir örneğidir. Namazgah taşıysa hem kıbleyi gösteren hem de açık arazide sütre, yani namaz kılan kişinin önünden geçilmek zorunda kalındığı takdirde namazın bozulmasına engel teşkil eden, namazın bozulmamasını sağlayan bir tür perde görevi gören ve görünüm itibarıyla mezar taşına benzediğinden halkın çoğunluğu tarafından mezar taşı sanılan kitabelerdir. Halk arasında set, seki, edebiyatımızdaysa musalla ve makam kelimeleriyle ifade edilen namazgahlar, seyahate çıkan yolcularla, açık havada pikniğe gidenlerin hem dinlenmeleri hem de namazlarını eda etmeleri için vakfedilmiş hayrat yerleridir. Namazda iç içe geçmiş bir toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Türkiye'mizdeki namazgahların bir kısmı mihraplı, minberli namazgahlardır. Genellikle şehir surlarının veya yerleşimin hemen dışına ya da büyük meydanlara, çok defa yüksekçe bir tepeye inşa edilmişlerdir. Bunlar bayram, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceği ordugah tipinde büyük ölçekli namazgahlardır. Zeminleri çoğunlukla topraktan bir veya birkaç sekiyle yükseltilmiş, taş yahut tuğla döşeli, bazen de sıkıştırılmış toprak ya da çimen zeminli, etrafı duvarlarla tecrit edilmiş, kıble yönü daha geniş bir duvarla belirlenmiş, kıble duvarının ortasına bir mihrap eklenmiş, mihrabın genelde sağında taş bir minber, bazen de mihrap duvarının sol köşesine duvarın üzerine çıkmaya mahsus bir merdiven yerleştirilmiştir. Bu düzenleme namazgahlarda kıble duvarının üzerine kadar yükselmeyi sağlaması sebebiyle duvarın üstüne çıkarak ezan okumak ya da vaaz vermek amacıyla minare yahut vaaz kürsüsü görevini karşılamış olurdu. Bu tertibatıyla namazgah, İslam'da ilk cami olarak kabul edilen Hazreti Peygamber'in evinin avlusuyla aynı düzende tasarlanmıştır. Bir yüzü mihraplı, bir yüzü çeşmeli örneklere bilhassa menzillerde karşılaşılmaktadır. Mihraplı yüzün önünde bir ya da birkaç kişinin namaz kılabileceği yükseltilmiş bir seki vardır. Bazen çok belirgin olmayan bir sütreyle de çevrelenmiştir. Menzil yollarındaki bu namazgahlar bugünkü manasıyla bir ibadet yeri de bulunan benzin istasyonları gibidir. Şimdi nasıl yollardaki benzin istasyonlarında arabalarımızın ikmalini yapıp kendimiz de ihtiyaçlarımızı gideriyorsak, eski devirlerde yaşayanlar da at, deve, merkep gibi zamanın nakil vasıtasını, bu da yoksa biçare ayaklarını dinlendirip yemeğini yer, çeşmeden suyunu içer, çubuğunu çeker, bu arada da ibadetini aksatmadan yerine getirirdi. Fevkani namazgahlar denilen namazgahlar ise genellikle meydan çeşmeleri şeklinde düzenlenmiştir. Çeşmenin su haznesinin üzerinde ya da yanına taş bir merdivenle çıkılır. Kıble yönünü belirten bir namazgah taşı ve çeşmenin etrafını saran kısa bir sütreden ibaret mütevazi mekanlardır.
1: Anadolu İrfanı.
2: Namazgahlar daha ziyade yaz mevsimlerinde ve özellikle sıcak havalarda hizmet veren cuma, teravih ve bayram gibi cemaatin bol olduğu namazlar için vakfedilmiş açık hava ibadetgahlarıdır. Bugünkü İstanbul'daki Kadırga Parkı Esma Sultan Vakfı hayratındandır ve bu tür namazgahlar için orijinal bir örnektir. Mihrap ve minberi hala ayakta duran İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı namazgahı da böyle bir örnektir. Namazgah alanları üzerinde bir yüzü mihrap, öbür yüzü çeşme olan ilginç yapılar vardır. Camileri ve mescitleri bol olan bir halkın namazgahlarının bu kadar çok olmasının sebebi ne olabilir? Bunun özel ve güzel sebeplerinden ilki, İslamiyet'in ilk yıllarında Medine Devleti'nin temellerinin henüz atıldığı devirlerde toplu halde ve açık arazilerde kılınan namazların tatlı hatıralarını yad etmek, canlı tutmak ve sünnet-i seniyyeyi sürdürmek gelir. İkinci sebep, yolcuya ve yolda kalmışa, yani gariplere hizmet kültürünün yaygın olduğu Anadolu geleneğinde, yolculuğa çıkan ve yabancısı olduğu açık arazide, kıbleyi tayinde güçlüklerle karşılaşan müminlere kıbleyi göstermek arzusudur. Üçüncüsü ise daha derin bir hassasiyetin ürünüdür. Geleneğimizde şahıs mülkü olan bağ bahçe, harman arsa ve arazilerde namaz kılmak için dahi sahibinden izin almak şartı vardır. Eğer civarda istirahat etmek ve namaz kılmak için vakfedilmiş hayrat bir yer yoksa, yolcuların umuma ait olan yol üzerinde dinlenmesi ve namaz eda etmesi gerekir. Şahıs mülkü arazilerden sahibinden helallik, yani izin almadan yabani ot devşirmek dahi caiz kabul edilmemiştir. Anadolu ahlakının özü olan tasavvufta bu durum öyle ileri bir noktaya götürülmüştür ki, serinlemek amacıyla bile evlerin saçaklarının altından geçmek veya ağaçlarının altında oturmak dahi doğru bulunmamıştır. Namazgahların çokluğunun sebeplerinden biri de işte bu ve benzeri meseleleri ortadan kaldırmak, halka gönül huzuru sağlamaktır. Dördüncü sebep, sıcak yaz aylarında cuma, teravih, bayram ve cenaze gibi cemaatin çok olduğu ibadetlerin ter ve nefes kokularından rahatsız olunmadan serinlik ve ferahlık içinde açık havada eda edilmelerini temin etmektir. Beşinci sebepse

0: Sahibül Hayrat'ın genele açık özel parklar ve yeşil alanlar vakfetmek suretiyle yaşanılır bir çevre düzeni ortaya koyarak dini ve medeni hamlelere kendi boyutlarında katkılar sağlamaktır. Bu katkı o denli ömürlü bir girişimdir ki bugünkü yeşil alanların, park ve bahçelerin pek çoğu vaktiyle kamulaştırılmış vakıf namazgahlardır. Yazık ki sorumlular kendilerine geniş alanlar açmış ecdadın namazgah setlerini koruyarak park ve bahçelerin tarihi kökenlerini muhafazada başarılı olamamışlardır.
1: Anadolu Yurtfanı.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasını Allah'a inanmaya daveti.
1: Kitapta bildirdiğimiz İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum." Babası, "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha," dedi. İbrahim dedi ki, "Sana selam olsun, selametle kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam." İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Her kaşıntı uyuz değildir. Fakat uyuzun tespit edilmesi tedavisini sağlar. Ama uyuzun ihmal edilmesi, ailede çoğalmasını, daha uzun süreli diğer insanlara geçmesini sağlar. O açıdan mutlaka bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ederim.

0: Özellikle hastanın ilk bir hekime müracaat etmesi gerekiyor. Kulaktan duyma tedbirlerle sirke suyu gibi, kükürtlü karışım gibi kendi imkanlarıyla uygulamalarını biz önermiyoruz. Bir muayeneden sonra kullandığımız tıbbi tedaviler, tıbbi kremler ve bununla ilgili nasıl bir tedavi edeceğimizi hastalarımıza güzelce anlatıyoruz. Yazılı olarak da bazen bunları sunuyoruz. Özellikle bir ailede uyuz tespit ettiysek klinik olarak muayenede mutlaka tüm ailenin bir tedavi edilmesini öneriyoruz. Biz genelde kaşınmıyor diğer ailemdeki bireyler dediği zaman bunu kabul etmiyoruz çünkü bulaşmış olabilir, daha bir ay içerisinde kaşınmıyor olabilir. Tabii ki bulaş olmuş olabilir, kaşınmıyor olur ama mutlaka bunların da biz tedavisini öneriyoruz. Önce bir banyo yaptırıyoruz hastamıza, kese lifli, özellikle gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca uygulattığımız ilaçlarımız var. Arkasından banyo yaptırıyoruz. O uyuzlu hastamızın kaldığı evde de güzel de evin kanepelerin ve etrafın güzelce temizlenmesi, elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Daha sonra o torbalar ve sulu sistem değiştirilmeli. Ve bu yatakların, kanepelerin o bölgeleri sirkeli suyla silinebilir. Sonra çamaşırlar kaynar derecede, özellikle 50 derecenin üzerinde yıkanıp ütülenmeli. Yıkanamayan ürünler ise ya kuru temizlemeye gönderilmeli ya da bir poşette bir hafta kadar bekletilmeli. Kapalı, ağzı kapalı bir çöp poşetinde yıkayamadığımız ürünleri bir hafta beklettiğimizde oradaki parazit ölüyor. Bulaşa sebep olmuyor. Hekime başvurmalı vatandaşlarımız ve hekim muayenesiyle uyuz teşhisi konulduğu zaman bu ilaçlar kullanılmalı. Aksi takdirde rastgele kullanılan ilaçlar, eczaneden veyahut da başka komşudan alınan ilaçların kullanılması her zaman direnç geliştirir. Ve toplumda bu ilaçların tekrar tekrar kullanılması başlı başına problem oluşturur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Beyit. Beyit klasik Türk şiirinde iki mısradan oluşan temel nazım birimidir. Bu iki mısra mutlaka aynı vezinle yazılır ve çoğu zaman anlamca birbirini tamamlar. Bu nedenle beyit biçimsel bir birlik olmanın yanında anlamın yoğunlaştığı küçük bir şiir dünyasıdır. Beyit kelimesi Arapça beyt, ev, barınak sözcüğünden gelir. Bu ilişki tabii tesadüf değildir. Bir beyit iki mısranın yan yana duran iki oda gibi anlamı birlikte taşıdığı bir mana evidir. Klasik şiir bütünüyle beyitlerden oluşan bir düşünce mimarisi olarak görülmüştür. Klasik şiirde bazı beyitler şiirin yapısındaki konumuna göre adlandırılır. Matla şiirin ilk beyti, makta şiirin son beyti, mahlas beyti şairin adının geçtiği beyit, beytül gazel, beytül kasid şiirin anlamca en güçlü beyti. Bu terimler beyitin yalnızca bir ölçü birimi değil, şiirin estetik ağırlık noktası olduğunu gösterir. Fuzuli'den bir beyit. Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylu kal imiş ancak. Fuzuli varlığın özü olarak ilahi aşkı gösteriyor bu beyitinde. Evet, Şeyh Galip'ten bir beyit dinleyelim. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. İnsan kainatın özeti, varlığın göz bebeğidir. Şeyh Galip insanın kendi varlığını yaradandan ötürü değerli ve anlamlı görmesi gerektiğini hatırlatıyor.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder ve

övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ma min abdin müslümin ya'udu mariden lem yahtur eceluhu feyekulu seb'a merratin es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyeke illa ufiye. Sadaka Resulullah fîmâ kâl. Tirmizi'nin Ahmed İbni Hanbel'in İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Kalemleri çıkarıp bu duayı yazmanız lazım. Diyor ki hiçbir Müslüman kul yoktur ki bir hastayı ziyarete gider. Eceli gelmemiş bir hastayı. Allah takdir etmemiş, daha ölmeyecek. Eceli gelmemiş olan bir hastayı ziyaret eder de 7 defa şu duayı okursa mutlaka o hasta şifa bulur. Şimdi eczane reçetesi yazın bakalım. Ne buyurmuş? 7 defa ne diyecek bir Müslüman kardeşini, hasta kardeşini ziyaret ettiği zaman? Onu söyleyeceğim. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği duayı. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. Bu kadar kısa. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. 3 kere söylemiş olalım. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. Manasını söyleyelim. Es'elullah, ben Allah'tan dilerim. Nasıl? El azim, azamet sahibi Allah'tan dilerim. Yüce Allah'tan, ulu, ulu Allah'tan, azamet sahibi olan Allah'tan dilerim. Rabbel arşil azim, arş-ı azimin Rabbi, sahibi olan o ulu Allah'tan dilerim. Neyi dilerim? En yeşfiyeke, sana şifa vermesini dilerim. Bu kadar. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. 7 defa bunu böyle deyince, eğer o şahsın eceli takdir edilmemişse, ecel değişmez, Allah o hastalıktan şifa verir diyor Peygamber Efendimiz. Şifayı kim veriyor? Allah Celle Celaluhu. Hastalığı da veren o, şifayı da veren o, yaratan da o, öldüren de o, dirilten o, yükselten o, alçaltan o, hepsi ondan, hepsi ondan. Her şey ondan. Ama sen onu göremezsen göremezsin. Göremezsen göremezsin. Çünkü görmek için derin gözü olması lazım, nüfuzu, nazarı olması lazım hadiselere. Derinlemesine bakabilen bir göz lazım. Perdenin arkasını görebilen insan lazım.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Ahkaf suresini dinleyeceksiniz.

Ahkaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 35 ayettir. 10, 15 ve 35. ayetleri Medine döneminde inmiştir. 21. ayette geçen Ahkaf kelimesi, rüzgarların yaptığı kum tepeleri anlamına gelmektedir. Sure, adını buradan almıştır. Burası, Yemen'de Ad kavminin yaşadığı bölgedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki şeyleri ancak hak ve hikmet gayesiyle ve belli bir vakit için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Resulüm, de ki, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza

yalvardıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı? Yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklığı mı var? Doğru söyleyenlerseniz, hadi bana varsa bundan evvel indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Ve insanlar mahşerde Allah'ın emriyle toplanınca, putları veya Allah'a karşılık yüceltip bağlandıkları varlıklar kendilerine düşman olacaklar ve onların kendilerine taptıklarını da inkar edeceklerdir. O inkar edenlere açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, kendilerine gelen hak Kur'an için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Resulüm de ki, eğer onu ben uydurduysam, siz beni Allah'tan gelecek azaptan kurtaracak bir şeye sahip olamazsınız. Kaldı ki o, sizin kendi kitabı hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o kafidir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, de ki, ben peygamberlerden türedi, ortaya ilk çıkan biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına da uymuyorum. Ve ben, Allah için apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. De ki, bana haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ederseniz, İsrail oğullarından bir şahit de onun benzeri olan Tevrat'a göre Kur'an'a şehadet edip inandığı halde siz büyüklük taslarsanız artık zalimler olmuş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. Küfre sapanlar, inananlar için eğer o Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı, onlar buna inanmada bizi geçemezlerdi, dediler. Fakat onlar bu Kur'an'la doğru yola girmedikleri için, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da zalimleri korkutmak ve iyi hareket eden müminlere müjde vermek için Arapça bir dille gönderilen ve öncekilerin de aslını tasdik eden bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu karnında zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet o bedeni yiğitlik yaşına gelip bir de akli ve ruhi kemal çağı olan 40 yaşına eriştiği zaman, "Ya Rabbi, gerek bana gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et ve beni muvaffak kıl. Neslimi de benim için ıslah et. Onları iyi insanlar yap. Şüphesiz ben tevbe edip sana yöneldim ve hakikat ben sana teslim olanlardanım," der. İşte bunların yaptıkları hayırlı amellerin hepsini en güzeline göre kendilerinden kabul edeceğiz. Bu sayede kötülüklerinden geçeceğimiz kimselerdir ki onlar cennet ehli içindedirler. Bu da onlara vaat edilen dosdoğru sözden dolayıdır. Fakat bir kimse ki kendisini imana davet eden anne ve babasına, "Öf be size, bıktım sizden. Benden önce nice nesiller gelip geçtiği, geri dönmediği halde beni kabirden dirilip çıkarılmamla mı tehdit ediyorsunuz?" dedi. Onlar da Allah'a sığınarak, "Yazık sana, gel iman et.
şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir, dediler. O ise, bu dedikleriniz evvelkilerin uydurma masallarından başkası değildir, dedi. İşte bunlar, kendilerinden önce cinden ve insandan gelip geçmiş ümmetlerle beraber, üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar aldanıp ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına iyilik ve kötülüğe göre dereceleri vardır. Bu da haksızlığa uğratılmayarak yaptıklarının karşılığının kendilerine tas tamam verilmesi içindir. Küfre sapanlar, inkar edenler, ateşe sunulacakları gün onlara, siz iyi ve güzel şeylerinizi dünya hayatında harcayıp tükettiniz ve bunlarla safa sürdünüz. Buraya bir şey bırakmadınız. Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız denilir. Resulüm, Ad'ın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Madem ki doğru söylüyorsun, o halde bizi tehdit ettiğin şeyi getir. Hud dedi ki, bu azaba dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum. Nihayet onlar onu, o azabı ufuktan vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hud ise, hayır, o acele edip gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar, Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir edecektir, dedi. Derken öyle savruldular ki, kumların içinde evlerinden başkası görünmez oldu. İşte biz, inkar eden günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Ey Mekkeli putperestler! Andolsun ki biz, size vermediğimiz iktidarı, kuvvet ve serveti onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri hiçbir şey de kendilerine fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, hiçe sayıyorlardı. İşte o alay edip durdukları şey kendilerini kuşattı ve helak etti. Andolsun ki biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik ve belki küfürden dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. Allah'ın dışında ona yakınlık için edindikleri put ilahlar ve benzerleri, o azap anında kendilerine yardım etselerdi ya, tam aksine o ilahlar bunlardan kaybolup gittiler. İşte bu ilah saydıkları onların yalanları ve uydurdukları şeylerdir. Resulüm, hani cinlerden bir topluluğu Kur'an'ı dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Dinlemek için gelip hazır oldukları zaman birbirlerine susun, dinleyin dediler. Kur'an'ın okunması bitince her biri iman ederek ve uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, ey kavmimiz, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendisinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik eden, hakka ve dosdoğru yola çağıran bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun, ona inanın ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun. İşte Resulüm, de ki, kim Allah'ın davetçisi olan Peygamber Muhammed'in davetine uymazsa, bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisinin ondan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu böyleyken, o inkara sapanlar, gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın
ölüleri de diriltmeye kadir olduğunu

0: Görmezler mi? Evet, o elbette her şeye kadirdir. Kafir olanlar, inkar edenler, ateşe sunulacakları gün, Allah onlara, bu azap gerçek değil miymiş, diyecek. Evet, Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir, diyecekler. Allah da, öyleyse inkar ede geldiğinizden dolayı, tadın azabı, buyuracak. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde, eziyetlere diğer peygamberlerin azim, sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Onlar tehdit edildikleri azaplarını gördükleri gün, dünyada sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Bundan sonra artık yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ahkaf suresini dinlediniz.

sahası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba saygıdeğer dinleyiciler. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Bülent Saka. Kendisiyle bugün yaşlı sağlığında beslenmeyi konuşacağız. Açıkçası yaşlarda beslenme, doğru gıda seçimi çok önemli konular. Takviyelerin yeri, pek çok takviye piyasada mevcut. Bunların yeri nedir bilinçli bir beslenmede? Ve bazı önemli hastalıklarda beslenmeden kısaca bahsedeceğiz. Ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz stüdyoya Bülent Hocam.
2: Teşekkür ederim. Böyle bir davet için de ayrıca teşekkür ederim. Yaşlı sağlığı konusu çok değerli, çok önemli bir konu. Herkese merhabalar öncelikle tüm dinleyicilere. Nüfus verisi yayınlandı. 2025 sonu itibariyle ülkemizde 65 yaş ve üzeri insan sayısı %11.1, yani evet, rakamsal olarak 9,5 milyon oldu. Şimdi evet, bu kadar önemli bir popülasyon, bu kadar ki önemli sorunları olan bir popülasyon, ömür artıyor. Bunlarla ilgili çözüm odaklı bu tarz programların çok değeri olduğunu belirtmek isterim ve sizi de bu çabanızdan ötürü tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim Bülent Hocam. O zaman isterseniz şöyle başlayalım. Yaşlılarda sağlıklı beslenme neden ayrıca ele alınmalı? Yaşlı beslenmesini diğer yaş gruplarından ayıran etmenler nelerdir acaba?
2: Şimdi bir defa şunu önce söylemek lazım. Bizim bedenimizin yakıtı besinler, su, hava. Her insanda olduğu gibi. Ve biz eğer bu önemli parametreleri göz ardı edersek, bu önemli başlıkların önemi arka plana düşer, önemi azalırsa biz yanlışlar içine düşeriz. Hem doktor tarafı da böyle, hem hasta yakın tarafı da böyle. Bu çünkü neden bununla başladım? Çok göz ardı edilip unutuluyor. Hep hastalıklara odaklanılıyor, hep ilaçlara odaklanılıyor. Ama bedenimizin yaşamla bağdaşan temel ihtiyaçları bazen unutuluyor, bazen de sanki daha az önemliymiş gibi geri sıralara düşüyor. Ya bakın, bizim hayat için, yaşam için, sağlık için bedenimizin bizden istediği yegane şeyler az önce

yeterli beslenmeye, yeterli miktarda su almaya ve bu beslenmeyi yeterli olması yanı sıra kalitesi, kaynakları da çok önemli. Çünkü bizim beslenmemizin sağlığımızla olduğu kadar kronik hastalıklarımızın tedavisiyle de çok yakın ilişkisi var. Ve bu ilişki tıbben de bilimsel olarak da sayısız makaleyle kanıtlanmış durumda. Hatta genel makalelerden bahsetmiyorum. Artık tıp çok daha detaylara girmiş durumda. Her hastalık komplikasyonu, hatta tedaviler, hatta ilaç yan etkileri, özellikle kanser tedavilerinde bu çok önemli ortaya kondu. Sağlıklı, yeterli beslenmenin hastalıkların tedavisinde bile çok büyük önemi olduğu artık kanun gibi ispatlı durumda. Hatta şöyle küçücük bir örnek vereyim size. Kanser hastalarının her dört tanesinin biri, yani ölen insanlardan bahsediyorum kanser sebebiyle, dört tanesinin biri hastalığı değil, yetersiz beslenme sebebiyle ölmekte. Ha, bu kadar ciddi bir konuyla karşı karşıyayız. Şimdi yaşlı sağlığına geldiğimiz zaman yaşlanan insanların maalesef sosyal faaliyetleri, gıdaya ulaşma, sosyal sorunlar, gıdayı pişirme, satın alma, işte ne bileyim evinde hazırlama, mutfağda masanın önüne getirme, duygu durum değişiklikleri, depresyon, aman yemesem de olur, geç uyanmalar, işte kahvaltıyı 11'de yapma, öğünde o zaman otomatikmen öğün sayısının 2'ye düşmesi gibi gibi gibi gibi bir sürü faktör, iştahın azalması, bunun altta yatan hastalıkların ve kullanılan ilaçların bundaki rolü. O yüzden yaşlı bireylerde özellikle de daha ileri yaşlar ve kronik hastalığı olanlar ve özellikle de çok sayıda ilaç kullanan insanlarda beslenme problemlerinin çok daha sık olduğunu görüyoruz. Bir diğer başlık da ömrün uzamasıyla birlikte tabii ki beyin sağlığı da bozulmakta ve son yıllarda nörolojik hastalıklar uzayan ömürle birlikte artmıştır. Demans bunlardan bir tanesi ve bu da beraberinde yutma ve beslenme sorunlarını getirmekte. O yüzden bizler hekimler olarak önümüze gelen yaşlılarda altta yatan hastalıkları her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka beslenmeyi çok önemli bir geriatrik sendrom yaşlı sağlığı başlığı olarak önümüze alıp bu açıdan hastayı çok detaylı sorguluyoruz. Çünkü yaşlılar şu psikolojideler. Ben zaten çok az hareket ediyorum. Evden çıktığım yok. Nerede enerji harcayacağım? Az yesem de olur. Hatta iyi de olur. Kilo almam, şişmanlamam, hareketim bozulmaz gibi gibi gibi. Şimdi beslenmenin kendi başına adı gıdalar ve gıda alımı gibi gözükse de bu gıdaların ve enerjinin, bakın o gıdaları da alt başlıkları var değil mi? İşte yağlar, proteinler, karbonhidratlar, bazı elementler gibi. Bunların da başlı başına yaşlılıkla ilgili çok önemli diğer sorunlarla ilişkileri var. Şimdi örneğin işte ben çok hareket etmiyorum, az da yesem olur, hatta günde iki öğün bana yeter de artar bile. Aman dikkat edeyim, fazla akşamdan az yiyeyim, hafif yiyeyim, bir salata yiyeyim, yatayım. Anladım da bir insanın, ben bunu çokça öğrencilerime de söylerim, hayatta bir numaralı mutluluğunun kaynağı nedir diyecek olursak, yani herhangi bir insanın en olmazsa olmaz nedir diyecek olursak, işte buna bir sürü şey yazabilirsiniz. Sağlık, para, şudur, aile, o dostluk, çocuklar, torunlar. Hayır. Bir numaralı mutluluk hayat kalitesi kaynağı bağımsız olmaktır. Kişinin kendi kendini yönetebilmesi, kendi ayakları üzerinde olması, kimseye muhtaç olmamasıdır. Şimdi burayı niye söyledim? Bunun en önemli kaynağı da, bunu yerine getirebilmenin en önemli kaynağı da kaslarımızın sağlıklı olmasıdır.
Yaşam

0: yaşımız, o kimlikte yazan yaşın çok çok büyük önemi yok. Çünkü biz 70 yaşında yatağa yapışık insan görürken 90 yaşında neredeyse her sabah koşu yapan insanlar da görüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kas sağlığımız da bu beslenmenin altında çok büyük bir başlık. Çünkü biz eğer yeterli enerji, yeterli protein kaynaklarına, kaliteli protein kaynaklarına ulaşamazsak, bunlarla ilgili de konuşacağız ileride, o zaman kaslarımızı kaybediyoruz. Hiç farkında olmadan kilo vermiyoruz, yağ doluyor vücudumuz. Kaslar eriyip gidiyor ve bu sefer ben çabuk yoruluyorum diyor hasta. Hocam bana bir şey oldu, ben çok çabuk yoruluyorum. Eskiden yaptığım işleri yapmaya kalkıyorum, hemencecik nefes nefese kalıyorum. Halbuki orada çok basit, kaslarını yitirdiği için kişi artık günlük yaptığı aktiviteler ona eziyet haline, zul haline geliyor. İşte bu bir başlık. İşte kronik hastalıklar, bağışıklık sistemimiz. Bakın bizim aldığımız gıdalarla elde ettiğimiz enerji, bunun çoğu ne için kullanılıyor biliyor musunuz? Isı üretimi için. Yürümek için değil. Hayati organlarımızın çalışması ve vücudumuzun ısı üretimi için. Bakın 36 derece. Şu an siz evinizdeki kombinizi sonuna kadar çalıştırsanız 26-27 dereceyi geçmez hep. Ama bu vücut 36 derece üretiyor. İşte bu enerjiyle oluyor. Eğer kişi yeteri kadar enerji alamazsa o zaman vücut diğer sistemlere gidecek enerjiyi kısıyor. En başta bağışıklık sistemi. Ve kişi sık sık hastalanacak ve diyecek ki hasta yakınları bunu diyorlar zaten. Hocam biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Devamlı annemiz hastalanıyor, sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Ne bileyim sürekli grip oluyor. Yani biz nasıl koruyacağız annemizi? İşte bakın hiç detaylara, onlar da önemli ama en başı bu işin yeteri beslenme. Çünkü vücudumuzun girdisi bu. Besin kaynakları. Vücut her şeyini bunlarla yapıyor. Dolayısıyla kendi kendimize yetebilmemiz için ileri yaşta, hastalıklardan korunmak için, hastalıklarımız var olan hastalıklarımızı iyi yönetebilmek için, kullandığımız ilaçların yan etkilerinin daha az olması için, ayakta olup kimseye bağımlı olmamak için, hayat kalitemizin iyi olması ve mutlu olabilmemiz için bizim en başta birinci sırada açık ara yeterli beslenip yeterli sıvı almamız gerekiyor. Her yaşta olduğu gibi ama ileri yaşta bu çok daha önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli noktalara temas ettiniz, Bülent Hocam.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Peki o zaman olayı içeriye çevirirsek, sağlıklı bir yaşlının beslenmesini nasıl özetleyebiliriz? İçeriğinde neler olsun genel itibariyle? Biliyorsunuz medyada, sosyal medyada işte 3 adımda, 3 faktörle sağlıklı beslenme, şu 3 şeyi yapın, şu 5 şeyi yapın gibi pek çok içeriği bilimsel kalitede olmayan öneriler dolaşıyor. O zaman bizim de bildiğimiz kadarıyla hani her zaman için Akdeniz tarzı diyet, antioksidan özelliği, kanserden koruyucu özelliği nedeniyle tavsiye ediliyor. O zaman siz hocam sağlıklı bir yaşlı beslenmesini bu ana temalardan, makro besinlerden yola çıkarak aynı zamanda mikro besin dediğimiz vitaminler ve takviyelerle beraber özetleyebilir misiniz? Çünkü çok fazla tabii takviye, vitamin de işte aktarlarda vesaire çeşitli takviyeler eczanelerde satılıyor. Bunların hangisi elzemdir, gereklidir? Hatta bazen bildiğimiz gibi fayda yerine zarar da yapabilir. Makrolardan başlayarak mikroya kadar nasıl özetleyebiliriz hocam yaşlı beslenmesini?
0: Şimdi demin dedik ihtiyacımız olan besinleri iyi kaynaklardan ve yeteri ölçüde almamız lazım. Şimdi biz eğer çeşitli ve yeterli beslenirsek zaten hiçbir takviyeye ihtiyacımız olmadığını buradan söylememiz gerekiyor. Yani insanoğlunun herhangi bir ama zengin beslendiği zaman, yani her çeşitten tükettiği zaman gidip ekstra eksiklik tanı konmadığı sürece herhangi bir aslında takviyeye ihtiyacı yok. Ama şimdi günümüze geldiğimizde besinlerin, gıdaların kaliteleri, kaynakları da sorgulanır hale geldi. Artı insanların yetersiz beslenmeleri maalesef önemli bir sorun. O yüzdendir ki takviyeler, evet, biz de başvuruyoruz. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bir insanın sağlıklı beslenmesi ne demektir? Şimdi sağlıklı besin kaynakları ve sağlıklı besinler ve

0: miktarları. Şimdi bir defa şunu demek lazım. Günlük ihtiyacımız olan gıda ve içeriği nedir, ne kadardır dediğimiz zaman bir defa enerji aklımıza geliyor. Bir de alt ürün grupları aklımıza geliyor. Yani gıda başlıkları. Şimdi bizim günlük enerji ihtiyacımız ne kadardır ki az önce dediğimiz sorunlar başımıza gelmesin? Bir yaşlının günlük enerji ihtiyacı yaklaşık ortalama, bakın normal şartlarda ama ortalama 30 kilo kalori kilo başına diyebiliriz. Yani 60 kilo bir insanın 1800 kilo kalori, 70 kilo bir insanın 2000 kilo kalori aşağı yukarı denebilir. Ama yine de kronik hastalıkları olan yaşlılarımız lütfen takipte olunan hekimlerden bu konuda tavsiye almak zorundalar. Neden? Çünkü kronik hastalıklar varlığında, özellikle de bu kronik hastalıkların akut hecmeleri olduğunda, kötüleşme dönemleri olduğunda bizim ihtiyaçlarımız artmakta. Bir de mesela standardın dışında bazı önemli durumlar da var. Önemli. Neden? Mesela bir diyabet hastası 90 kilo, çokça görüyoruz değil mi? Kilolu diyabet
1: Evet.
0: hastaları. Bunlarda da kilo başına böyle bir hesap bizi yanıltır. Çünkü bu sefer çok kalori vermiş oluruz ve kan şekeri düzeyleri de bozulabilir. Yani önerim şudur. Genel anlamıyla konuşacak olursak kilo başına 30 kilo kalori iyi bir ölçüttür, standarttır yaşlılar için. Ama özel durumları olan yaşlılar mutlaka takip oldukları hekimlerden bu konuda tavsiye, öneri almalarını şiddetle öneriyorum. Çünkü hataya düşülebilir. Şimdi diğer taraftan bu kadar kaloriyi aldığımız zaman vücut enerji açığı olmayacağı için gereksiz dokuları yıkıp da enerji kaynağı olarak kullanmasına gerek kalmaz. Bunu burada kastettiğim en önemli doku da
1: Evet.
0: kas dokusu. Çünkü eğer bir insan yeteri kadar günlük enerji ihtiyacını karşılayamazsa vücut onun karşılığında hangi dokusunu bulursa parçalar. Önce depolarına gider. Şeker depolarına gider. Karbonhidrat depolarına. Çok hızlı biter onlar. Sonra yağ ve protein depolarına gider. Tamam, yağ deposunu yaksın ne güzel, ama yağ öyle çok hızlı dinamik bir doku olmadığı için ani enerji ihtiyaçlarında maalesef ki çok yazık oluyor, vücut protein parçalar, kas parçalar. Çünkü aynı yapıdadır, çok benzer yapıda olduğu için diğer enerji kaynaklarından ilgili, yani protein ve karbonhidratlar ortak hemen hemen yapıda olduğu için benzer yapıda vücut hemencecik proteini yıkmaya başlar, kası parçalamaya başlar ve biz bunu hiç istemiyoruz. Yani bizim hep şunu duyar değil mi yaşlılarımız, aman proteini yeteri kadar tüketelim. Eskiden bunu da duymuyorduk. Aman çok protein tüketmeyin, işte kolesterol birikir, kalp hastası olursunuz, şu bu. Neyse ki artık günümüzde daha bilinçli öneride bulunanlar da hiç olmasa proteinin önemi artık günden güne daha fazla konuşulur oldu. Ama siz günlük enerji ihtiyacınızı karşılayamazsanız aldığınız proteini vücut enerji üretmek için de parçalar. O yüzden protein kadar günlük enerji ihtiyacınızı da almanız önemli. Bunun kaynağı olarak da hemen hemen günde aldıklarımızın en az yarısının karbonhidratlar olması gerekiyor. İşte üçte birinin de yağlardan elde edilmesi gerekiyor. Şimdi yağ dediğimizde sağlıklı yağ, işte özellikle bizim ileri yaşta sağlıklı yağ kaynağı olarak göstereceğimiz birinci sıra zeytinyağıdır. İkinci sırada ayçiçek yağıdır. Yani katı yağlar, özellikle margarin hiç önermiyoruz da, hani tereyağı ne kadar tüketeyim hocam, ben çok seviyorum. Günlük tükettiğiniz yağın onda biri ancak olabilir tereyağı. Yani eğer yemeğe yağ koyuyorsanız, gıda içinde yağlar olacaksa bu sıvı yağ, özellikle de zeytinyağı olmalı. Şimdi protein miktarı nedir? Kilo başına 1 ile 1,2 normal şartlarda gram. Gram.
1: Evet.
0: Yani 70 kilo olan bir yaşlı 80-85 gram ya da en az 70 gram protein almalı. Ama şu da önemli, bakınız, Gıdalardaki saf protein miktarları çok değişken. Yani 70 gram kırmızı et yemeyi demiyorum ben. 70 gram saf proteinden bahsediyorum. Mesela bunu gıdaya vuracak olursak tavuk etinde ancak %20-25 protein var. Kırmızı ette %25-30 protein var. Ne bileyim ben bazı baklagillerde %15 ile 20 arası var. İşte yer fıstığında %30 civarı var. Ne bileyim mercimekte %12-13 var. Yani bitkisel ve hayvansal gıdalar kaynaktır protein için ama içlerindeki saf protein miktarı yüzdelerle ortaya konur ki bunu hasta yakınları çok rahat internetten bakıp görebilir. Yani benim kastettiğim kilo başına en az 1 gram dediğim saf protein miktarı. Bunu
1: Evet.
0: gıdalarla almaya kalktığınızda bu demektir ki protein kaynağı olan gıdalardan en az bunun 4-5 katı kullanması, tüketmesi gerekiyor kişinin. Yani bitkisel ağırlıklı besleniyorsa 5-6 katı. Hayvansal gıda ki biri bir tacı olmamalı, ikisi birlikte olmalı. O zaman bunu böyle bir hesapla yapılabilir. Yani pratik olarak şöyle diyelim. Bir insan beyaz ve kırmızı etten bir yaşlımız günde hiç olmazsa 100-150 gram en az tüketmesi lazım.
1: Evet.
0: Bitkisel kaynaklardan da 200 gram gibi tüketmesi lazım ki ihtiyacı olan proteine erişsin.
1: Evet
0: Ya
1: hocam.
0: özetle.
1: Hı.
0: Şimdi diye süt ürünleri de var tabii. Bunlar da önemli. Peynirde mesela çok yüksek protein var. Ama her peynirde değil tabii. Özellikle bizim kaliteli peynir dediğimiz daha yoğun işte tulum peynirdir, beyaz peynirdir, efendim söyleyeyim kaşar peynirdir. Bunlar daha fazla protein içeriyor. Süt ve yoğurtta da protein, yumurtada da protein var. Bir yumurtada 5 gram civarında protein var mesela. Şimdi protein de bu şekilde. Yağları söyledik. Karbonhidratlara gelirsek basit şekerleri istemiyoruz. Yani tatlılar, hamur işleri bunlardan aldığımız enerji kaynağı olarak şeker, karbonhidrat maalesef çok da zararları olan vücutta yıkılırken çok fazla stres molekülleri üreten, vücudu yoran bunlar şeker kaynakları. Ve maalesef çokça duyuyorsunuzdur. Kronik hastalıkları tetikleyen, kalp damar hastalıklarını tetikleyen, kanseri tetikleyen şeker tipleridir bunlar. Biz karbonhidratları daha ziyade bitkisel kaynaklardan almalıyız. Yani kompleks karbonhidratlar. Bir sürü baklagil, tahıl, ne bileyim sebzeler, bunlardaki karbonhidratlar meyveler, bunlardaki karbonhidratlar kompleks sağlıklı karbonhidratlar. Evet, bu ayrımı yaptı büyük yani moleküllerdeki bu bilgiyi verdikten sonra bir de küçük moleküller var tabii. Mikronütriyent dediğimiz vitaminler, elementler, eser elementler gibi. İşte nedir? Yaşlı için önemli olan bir demir. Demir içeren gıdalar. D vitamini çok önemli. Gıdayla D vitamini almak çok kolay değil. İşte nedir? Bazı balık türlerinde var, cevizde var, keten tohumunda D vitamini var. Ama bunlar hani çok tükettiğinizde de çok fazla enerji kaynağı. Yani eğer tabii güneş ışığı çok önemli vücutta D vitamini aktive hale gelmesi
1: Evet.
0: için. Ama toplumumuzda maalesef D vitamini çok düşük. Dolayısıyla ara ara D vitamini düzeyi ölçüp eksikse yerine koymak lazım. Bunun dışında A vitamini, E vitamini, C vitamini, B vitaminleri özellikle bakın çok önemli. B vitaminleri yaşlı için çok önemli. Çünkü B vitaminlerinin çoğu beyin sağlığı için kullanılmakta. Hele B1 vitamini tüm enerji metabolizmamızın en önemli kullandığı molekül. Dolayısıyla B1, B2, B3, B6, B12 bunlar çok değerli ve bunlar nerede var diyecek olursak tahıllarda var. kepekte var, ekmeğin kepeğinde var. Maalesef tükettiğimiz beyaz ekmekte yok. O kadar o düşük kalitede ki biz kepekli tam buğday ekmekleri tüketmemiz lazım. Tabii ki miktarlarını sınırlandırarak. Ama bunu da söylemek istiyorum. Diğer taraftan son olarak da hani neden beslenelim? Evet, Akdeniz tipi beslen diyeti dediniz. Doğru. Bugün dünyada en sağlıklı diyetler olarak Akdeniz tipi diyetle

0: Bu hipertansiyon için önerilen bizim DASH diyeti dediğimiz
1: Evet.
0: bir diyet daha var. Aslına bakarsanız çok benziyor Akdeniz tipi
1: Evet.
0: diyette DASH diyeti birbirine. Yani nedir bunlar? Lütfen sebze tüketin. Lütfen meyve tüketin. Lütfen zeytinyağı tüketin. Aldığınız enerji kaynaklarının çoğu bitkisel kaynaklardan olsun. Tabii ki hayvansal kaynak da olacak ama bu mümkün mertebe balık olsun. Yani kırmızı et de olacak, olmak zorunda esansiyel amino asitler için. Ama çoğu hayvansal protein kaynağı olarak balığı tercih edin diyen diyetler. Son olarak tuzu söylemek istiyorum. Maalesef çok kötü tuz alışkanlıklarımız var. Genç yaştan itibaren yemeğe daha tadına bakmadan tuz vuran bir milletiz. Ben dilimde tüy bitti anlata anlata yaşlılara, özellikle tansiyonu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği olan yaşlılara ilaçlarla bunları kontrol altına alamazsınız. Önce tuz miktarını azaltmanız lazım. İnsanlar hemen şu cevabı veriyor. Hocam ben tuzsuz yiyorum diyor. Ya diyorum çok basit. Evinizde yaşayan diğer bireyler, evinize misafir gelen, sofranıza oturan insanlar. Ya bu yemeğiniz ne kadar tuzsuzmuş, tuz nerede demiyorsa siz tuzlu yiyorsunuz.
1: Evet.
0: Önünüze koyduğunuz yemek başkalarına tuzsuz gelmesi lazım. O zaman tuz az yiyorsunuz demektir. Yoksa herkesin yediği tuz miktarını yemek ama tuzluk kullanmamak, ha ben tuzsuz yiyorum demek değildir. Bu çok önemli. Son olarak da onu söylemek istedim.
1: Çok teşekkür ederiz Bülent Hocam.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Beslenmeyi yaşlı beslenmesi bağlamında tüm açıdan değerlendirdik. Aslında konuşacak çok şey var, günlerce bile konuşacak çok şey var ama çok güzel, çok kapsamlı bir şekilde özetlediniz. Ağzınıza sağlık diyorum. Umarım belki ileride başka programlarla biraz daha konuda açılabilir. Böyle...
0: Çok küçük bu takviyeleri de
1: Buyurun.
0: sormuştunuz. Çok birkaç cümleyle onu da söyleyeyim mi? Çünkü
1: Buyurun.
0: Bu da çok merak edilen. Şimdi bakın ben geçen sene bir kongrede beslenme sırasında kullanılan takviyelerin bilimsel kanıt düzeylerini irdelediğimiz bir paneldi. Bir saatlik panel.
1: Evet.
0: Ve bu panelde bütün bilimsel kanıtlarla konuşmacılar geldiler. Ve bunların ışığında ben oturup o paneli özetlemeyeceğim. Bugün bilimsel olarak kanıtı olan neler var diyecek olursak. Çünkü gerisinden bahsetmek istemiyorum.
1: Evet.
0: Birinci sırada D vitamini var. Eksikse mutlaka yerine konması lazım ve yaşlı için kati surette olmazsa olmaz. Sadece kas kemik sağlığı değil, tüm vücut organlarında D vitamini reseptörleri var. İkinci konumuz B vitaminleri. Az önce öneminden bahsettim. Özellikle beyin sağlığı ve kan üretimi, kan hücrelerinin üretiminde çok değerli. D vitamini ve B vitamini, bir de folik asit. Bunlar ara ara yaşlıda bakılıp değerlendirilip eksikse yerine konmalıdır. Diğer taraftan antioksidan katkı maddeleri kategorisinde iki molekül ön plana çıkıyor. Kanıt düzeyi olan bir tanesi bu omega 3, yani balık yağı,
1: Evet.
0: balık yağı. Diğeri de zerdeçal. Çok net. Yani eğer bir antioksidan arıyorsa yaşlımız, bugün bilimsel çalışmaların ışığında çok fazla datası ve verisi olan, kanıt düzeyi fena olmayan zerdeçal var. Diğer ismi turmerik, bir
1: Evet.
0: diğer ismi kürkümin. Zerdeçal yaşlılarımıza öneririm. Omega 3 balık yağı, balık tüketmiyorsa özellikle omega 3 kapsülleri var, şurupları var, almalılar. Bir de çeşit beslenmiyorsa insanlar, ki bu da çok azaldı. Yani sebzeye, meyveye, meyvenin her türüne ulaşmak sırf ekonomik koşullar nedeniyle bile kolay değil. Eğer çeşitli beslenmediğini düşünüyorsa bir insan, bir yaşlı ya da çocukları, anne babaları için, o zaman kürler şeklinde, bakın sürekli değil, kürler şeklinde multivitamin preparatları, evet ben de uyguluyorum. Yani bir ay her gün bir tablet veriyorum multivitamin, bir sonraki ay vermiyorum gibi. Yani 2 ayda bir, 3 ayda bir bir kutu veriyorum. Şayet çeşit beslenmiyorsa. Bunun dışında duyabileceğiniz diğer antioksidanlar da var. Selenyum, çinko gibi. Ama zaten, ya da resveratrol gibi. Zaten şu anki multivitamin preparatlarında bunlar var. Ha bunun dışında duyacakları antioksidan, ne bileyim ben diğer moleküller, ozon, glutamin, işte glutatyon, bunlarla ilgili bilimsel hiçbir kanıt yok. Size çok açık söyleyeyim. Ya bu tamamen biraz ekonomi, biraz sanayi, biraz endüstri. Bunun dışında bilimsel verileri yok. Size bir kanıt söyleyeyim bununla ilgili. Çok büyük bir dönem geçirdik değil mi? Covid dönemi geçirdik. Bakın onca çaresizlik yaşadık tıp tarafında. 5 sene zarfında açın. Tüm tıp literatürüne bakın. İşe yarayan Çin tıbbı, ozon, glutatyon, bu ve benzeri bir tane makale bulamayacaksınız. A ve B kanıt derecesi olan.
1: Evet.
0: Ne oldu? Bu bile çok önemli bir kanıt değil mi yani? Hani çok büyük şeylerdi bunlar, çok büyük güçlerdi. İşte şöyle de böyle de en ufak bir veri yok. Yapılmadı mı sanılıyor? Yapıldı. Ama sonuç yok. Tabii ki bilim de değişiyor, bilgi de değişiyor. Ama elimize kanıtlar geldikçe doğruları yaşlılarımıza ve insanlarımıza söyleyelim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel özetlediniz durumu. Sağlık bilgisi, sağlık okuryazarlığı konusunda ele alarak. Gerçekten çok kapsamlı oldu. Ben çok teşekkür ediyorum emeğiniz için, katkınız için. Umarım başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim bu fırsat için, bu emek için. Tebrik ediyorum bir yandan. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Bağışla, öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
2: Akra, akra, akra.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: O müttakiler, büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de, sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdi'l kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ
1: Bir de kitabın ayetleri, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız, belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
0: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Yoksa siz, bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar, bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde, dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
1: O halde, Habibim, sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için, hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de, varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
2: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse, ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
2: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
2: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
2: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık.

0: sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim, yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz, biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
1: Ya eyyuhen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yüşrikne billâhi şey'en ve lâ yesriqne ve lâ yeznîne ve lâ yektulne evlâdehunne ve lâ ye'tîne bibuhtân. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
0: Ey peygamber, mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

ayetlerle cumartesi günü duaları. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve

0: hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

0: bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda evlilikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Stüdyo konuğum psikolog Cihan Uluç Beyefendi. Cihan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
1: Merhabalar, nasılsınız, görüşmeyeli?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz, biz değerliyiz ve uzun bir aradan sonra tekrardan sizi konuk etmekten dolayı çok mutluyum. Bugün de dinleyicilerimiz açısından hem de şahsım adına istifadeci, verimli bir program olacağına canı yürekten inanıyorum. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Ve bugün aslında bütün çiftler için çok önemli. Belki de hem evlilik sürecinde, belki de evlenmeden önce de farkındalığımızın artması gereken konuları konuşacağız. Doğru bilinen yanlışlar ve evlilikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler acaba neler? Bu beklentiler bizi nerelere götürüyor iletişimde? Bizi nasıl etkiliyor bireysel anlamda? Çift olarak bizi nasıl etkiliyor? Bunları detaylandırmanızı isteyeceğim sizden elbette ama dilerseniz öncelikle evlilikle ilgili gerçekçi olmayan şu beklentilerimiz nelerdir yahu?
2: Hı hı. Dilerseniz şöyle bir kabaca bir sıralama yapalım. Daha sonra bunları dediğiniz gibi yavaş yavaş açmış olalım. Mesela bunlardan böyle en yaygını ve meşhuru, özellikle evlilik öncesi dönemi de içine alan şekilde, eşim zamanla değişir beklentisi. Eşimde uygun görmediğim veya çok hoşuma gitmediğim bir takım durumlar var ama zamanla değişebileceğine dair bir inancımızın ve bir umudumuzun olması sayılabilir. Yine eşlerle ilgili evlilik içerisinde özellikle iyi çiftler, iyi eşler birbirinin aklını, fikrini okumalı ve ne istediğini bilmelidir gibi bir inanç hakeza yine sayılabilir. İyi çiftler, iyi evliliklerde her şeyi birlikte yapmalıdırlar. Her vakitlerini beraber geçirmelidirler gibi bir inanç olabilir. Biriyle evlenmek için özellikle evlilik öncesini kapsayan sevgi ve aşk kafidir, gerisi çok mühim değildir gibi bir yaklaşım ya da sevgi veya aşk her şeyi aşar gibi bir yaklaşım. Yine kişisel farklılıklar, özellikle kişilik özelliklerimizden doğan farklılıklar evlilik ilişkisini bozar gibi bir beklenti ya da bir yaklaşım. Yine eşim hayatımı kurtaracak kişidir beklentisi hakeza yine böyle grup içerisinde sayılabilir. Ya da evlilikte her şey karşılıklı olmak zorundadır. Yani ne yapıyorsak, biz bir adım atıyorsak karşımızdaki de aynı adım atmalı. Yani matematiksel bir eşitlik olmalıdır gibi bir yaklaşım. Ya da tartışmaların olduğu evlilikler kötü evliliklerdir gibi bir inanç aslında yine doğru bilinen yanlışlar arasında sayılabilir. Yine evlilik içerisinde sıklıkla gördüğümüz en kötü giden evlilikler bile çocukların iyiliği için veya çocuklar için sürdürülmelidir, devam ettirmelidir gibi bir yaklaşımları böyle kabaca sayabiliriz aslında.
1: Şimdi siz bunları sayarken ben şöyle bir düşündüm. Toplumumuzda evli olan çiftler, kendi çevremdeki evli çiftler geldi gözümün önüne. Ve evlilik öncesi yapılan sohbetler, hakikaten şu dediklerinize inanan çok insan var.
2: Evet, evet.
1: Bununla hareket eden, bir kere evlenmeden önce bir takım olumsuz yönlerini kendine göre, bir evlenince bu değişir, evet, değiştiririm. Bundan başlayalım. Bu
2: tabii,
1: mümkün
2: tabii,
1: müdür? Bunun peşine gitmek ilişkiyi, evliliği nasıl etkiler?
2: Evet, evet, evet. Şimdi evlilik öncesinde dediğim gibi çok sık gördüğümüz bir şey ve aynen bahsettiğiniz gibi şöyle bir inancımız oluyor. Yani eşim şu an tamam sigara kullanıyor, bundan memnun değilim ama evlenince bırakır veya bırakacağını beyan ediyor. Veya şu özelliği var ama işte şuna başlayacağını ifade ediyor. Oradaki her neyse ilk zamanlarda. Fakat şunu diyebiliyoruz. Değişim dediğimiz hadise çok kolay bir şey değil Yasemin Hanım. Bir de yani Türkiye'deki ortalama evlilik yaşını düşündüğümüzde işte kadınlarda 25, erkeklerde 28-30'a doğru ilerlemiş durumda. Şimdi bu yaşlar aslında karakterlerimizin ve kişiliğimizin çok oturduğu ve bir takım yaşam alışkanlığımızın çok oturduğu yaşlar. Ve bir şeyleri değiştirmek çok kolay değil. Elbette ki değişim imkansızdır demiyoruz. Ama bu buralarda eğer eşimizin değişeceğine dair bir inançla hareket ederek ve böyle evliliğe başladığımızda aslında bu durumlar değişmediğinde büyük bir sükutu hayale yol açıyor bu. Büyük bir hayal kırıklığına yol açıyor. Hatta büyük bir kandırılmışlık hissine de yol açıyor taraflar tarafından. Bu sükutu hayale yol açtıktan sonra da kişinin ilişkisini etkilemeye başlıyor aslında. Mesela burada alamadığı o şeyden dolayı kişi daha öfkeli, hiddetli olabiliyor. Bu kandırılmışlık hissiyle daha tahammülsüz olabiliyor veya kişinin eşine karşı o sevgisi, sadakati veya diğer o saygısız edileniyor aslında. Ama en başında zaten aslında kişi kendini böyle tanıtmış baktığımız ama biz buna bir şey atfında bulunuyoruz. Eşim değişir atfında bulunuyoruz. Bir de değiştirme çabasının veya dürtüsünün şöyle bir dezavantajı var Yasemin Hanım. Mesela kişi gerçekte değişecektir belki de. Gerçekte sigarayı bırakacaktır ve buna dair bir niyeti vardır. Ama dışarıdan bir güç ona bunu yaptığında sanki kişiliğine bir saldırı gibi algılayabilir. Ve tam tersi sıkı sıkıya sarılır oradaki o huyuna, meselesine, ne de neyse oradaki şey.
1: Yani olumsuz bir karakter özelliği.
2: Olumsuz bir karakter özelliğini de evet sahiplenebilir burada. O yüzden dışarıdan geldiği zaman bu değiştirme dürtüsü tam tersi bir kapanmaya yol açabilir. Biz de tam iyi niyetle veya bir şeyle, hani bir beklentiyle bunu yaparken tersi bir sonuç doğurabilir.
1: Ters psikoloji belki de, ters bir reaksiyon.
2: Peki, ters bir reaksiyon.
1: Burada asıl takılmamız gereken tutum ve davranış ne olmalı? Nasıl bir tavır içerisinde olmalıyız eşimize karşı? Her iki taraf için de soruyorum. Evet. Sanıyorum yaklaşım her iki cins için de
2: tabii,
1: aynı olmalı,
2: tabii,
1: o
2: tabii.
1: Cinsiyet için. Neye dikkat etmeniz? Mesela değişeceğine inandığımız inançla gerçekle hareket etmiyoruz. O da bize söz vermemiş ama kapıyı da açık bırakmış, aralık bırakmış. Hı. Yapmaya çalışacağım demiş. Nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz?
2: Ben açıkçası burada özellikle evlilik öncesi çiftlere şunu tavsiye ediyorum. O özelliğin hiçbir zaman ömrü hayatı boyunca değişmeyeceğini varsayalım. Ve bunun hayatı boyunca devam edeceğini varsayalım. Eğer buna rağmen, bu özelliğe rağmen ilişkiye devam etmeyi kabul ediyorsanız okeydir. Süreç içerisinde değişebilir. Eşiniz gerçekten sigarayı bırakabilir, namaza başlayabilir veya başka bir kişilik özelliğini törpüleyebilir. Hayatın içerisinde zaten değişim vardır. Ama biz buna bağlı olarak veya bunun üzerine kurarak, bunun buradaki değişimi umarak evliliğe başlamamak belki bir seçenek olabilir.
1: Koşullu yaklaşmamamız
2: koşullu
1: lazım
2: yaklaşmamak,
1: değil mi? Bu koşullara
2: evet.
1: yaklaşmamak evet. lazım. Diğer söylediğiniz başlıklar da hakikaten Türk toplumuna baktığımızda sizde de çevrenizde vardır ya da size gelen danışanlardan. Bu beklentilerin çok olduğu çiftlerle karşılaşırız. Belki de öğretilen mi, kültürel kodlarımız mı bilemiyorum. Siz bizim için yorumlarsınız bunu ama diğer başlıklarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu başlıklar çiftleri nasıl etkiliyor? Bu beklentiler, işte tartışmaların olduğu evlilikler kötü evliliklerdir. Aman kızım sus, işte sesini çıkarma. Aman hanımın şey yaptığında sesini çıkar. Bir yere kadar evet. Yani burada kaliteli, nitelikli tartışmaya aslında nasıl evrilinebilir?
2: Evet,
1: bunu
2: evet.
1: konuşmak lazım. Ya da işte karı koca her şeyi birlikte yaparlar. Her vakti beraber geçirirler. Hiçbir zaman eğer uzaktaysalar birbirinden ayrı bir şeyler ilgileri varsa alanlara birbirlerini sevmiyorlara bile belki götürebilir evet, evet. romantik dünyalarında bilemiyorum ama siz bizim için detaylandırın lütfen başlıkları.
2: Tabii. Belki tartışmaların olduğu evlilikler kötü evliliklerdir anlayışından devam evet. edebiliriz burada Yasemin Hanım. Şimdi tartışma ve fikir ayrılığı aslında evliliğin kaçınılmaz bir noktası aslında. Yani bu şey gibi değil, iyi veya kötü evlilik olduğu anlamına gelmez. Çünkü iki farklı dünyanın bir araya geldiği bir düzlemden bahsediyoruz evlilik için ve burada elbette ki bazı hususlarda fikir ayrılıkları olacak. Bazı hususlarda tartışmalar da olabilir. Yani çiftler bunu tartışabilirler, bunun üzerinde fikir beyan edebilirler. Ama mesele şu değil, her şeyde uyumlanan, her konuda işte muhteşem bir uyum içerisinde olan çiftler eşittir, iyi evliliklerdir gibi bir yaklaşım doğru değil. Mühim olan burada bu tartışmaları nasıl sürdürdükleri, buralardan nasıl çıktıkları,
1: evet.
2: hangi noktaya kadar aslında evrildikleri. Yani mesela hakaret noktası, küçümseme, hor görme gibi bir takım noktaya mı evriliyorlar bu tartışmalarda? Yoksa fikir ayrılıkları olabilir, bunu kabul ederek bu tartışmaları yapıyorlar ve bir noktaya varmaya çalışıyorlar mı aslında?
1: Duygusal olgunlukla mı yaklaşıyorlar?
2: Duygusal olgunlukla
1: mi
2: yaklaşıyorlar?
1: Evet,
2: yoksa bizatihi
1: evet.
2: tartışmanın varlığı aslında bir evet, evlilikle ilgili bir şey ifade
1: evet.
2: etmez.
1: Belki de farklı düşüncelerimiz bizi birbirimize zenginleştiririz değil mi farklılıklar?
2: Evet kaçınılmaz evet. da bir şey aslında yani
1: evet.
2: olacak bu.
1: İki
2: hatta
1: farklı insan
2: çok
1: mi?
2: Güzel bir cümle okumuştum. Bazen evlilikte bazı sorunlar çözülemez Yasemin Hanım. Çözülemez sorunlar
1: neymiş?
2: Olduğunu kabul etmek lazım.
1: Baştan bunu.
2: Ha, evet ikincisi de evet. her zaman mutabık olmamakta mutabık olun gibi.
1: Bu da güzel.
2: Her zaman bir noktada orta noktaya da gelemeyebilirsiniz. Zaman uygun değildir. Taraflar için o konu o an çok önemli bir şey arz ediyordur veya duygusal olarak yükselmiştir vesaire. Her zaman orta noktada ya da her zaman bir konuda mutabık olamayız. Anlaşmama konusunda da anlaşabilmek aslında.
1: Çok güzel. Anlaşamama noktasında da anlaştıktan sonra ilişkiyi nasıl yürüttüğümüz galiba burada değil mi?
2: Evet. Yani bunu
1: nasıl
2: kabul edebilmek. Evet, evet.
1: evet.
2: Bu dediğimiz şeyler bazen bize ilişkiyle ilgili bir ayna tutuyor. Bu ayna da bazen çarpık bir ayna oluyor. Yani az evvel dediğim gibi işte çok bir araya gelmeden her şeyi birlikte yapmayan çiftler kötü çiftlerdir veya işte tartışmaların olduğu evlilikler işte kötü evliliklerdir gibi aslında çiftlerin kendilerini yanlış bir ayna üzerinden değerlendirmelerine yol açıyor.
1: Birbirlerini de yanlış değerlendirdikleri
2: evet.
1: için de evlilik de belki riske giriyor.
2: Uyumsuz bir çiftiz
1: uyumsuz,
2: diyor.
1: Evet kendileriyle ilgili böyle bir yargıya belki.
2: Halbuki
1: gidiyor.
2: Zaten
1: halbuki,
2: bu kadar evet. uyumluluk mümkün mü gerçekten yeryüzünde?
1: Kendisiyle bile yeri geliyor
2: evet.
1: anlaşamıyor. Kendisiyle de çatıştığı noktalar var değil mi? size sorsam, kendime tabii. sorsam, kabul ettiğim, kabul etmediğim, kendimle çeliştiğim noktalarım vardır. Karşı tarafın birebir benimle uyumlu olmasını beklemek herhalde evet. bu çok zor, zorlayıcı. İlişkiyi de güzelliğini de yaşamaya engelleyen evliliğin belki de sıkıntılardan biri. Kurtarıcı dediniz. Bakın bu çok önemli. Bizim o kahraman kurtarıcı olayı ve bir tane daha var ya, kurban rolü evet. bizim evet. daha önce de işlemiştik sizinle. Eşim hayatımı kurtaracak kişidir. Biz bunu daha ziyade, yani hem cinslerim lütfen alınmasın, biz bakıyoruz gibi geliyor. Söyleyeceğim size, soracağım ama. Neden biz kadınlar böyle eşimizi, hayatımızı kurtaracak bir figür olarak görüyoruz? Evet. Bunun altında öğretilerin etkisi var mıdır? Neler evet, söylersiniz? Evet, evet, evet. Ya da yanılıyor muyum, karşı cinste böyle midir? Erkeklerde böyle midir?
2: Şöyle, aslında erkeklerin de buraya atfettiği bir şey var. Öyle yani mi? Evlilikle hayatlarının %100 bambaşka bir noktaya, bambaşka olumlu bir noktaya evrileceğine dair bir inançları var aslında. Ama şöyle bir şey, bu evliliğe çok büyük bir yük yüklemek evet, demek. Evet. Aynı şekilde eşimiz için de, işte atıyorum kötü bir ailede, çok böyle sıhhatli olmayan bir aile ortamında yaşıyor olabiliriz. Yaşamak istemediğimiz bir ilde, ilçede yaşıyor olabiliriz ve birinin gelip bizi bu hayattan kurtarmasını isteriz. Aslında bu fantazi bir şey. Yani hayali bir şeyden bahsediyoruz.
1: Ütopik, evet.
2: Ve biz bu hayali aslında o an bizim hayatımıza giren kişiye atfederiz. Yani onun da bize bunu sağlasın, bunu yapsın isteriz. Ve bunu sağlayamadığı takdirde de aslında karşımızdaki kişi yetersiz ya da bu ilişki doğru bir ilişki mi acaba gibi bir sorgulamalar yol açar. Halbuki hiç kimse bizi kurtaramaz Yasemin Hanım. O misyon da zaten çok büyük bir şeydir. Yani karşı tarafa verdiğimiz bu misyon aslında çok büyük bir yüktür o kişiye. Dolayısıyla kurtaracak kişi varsa bu noktada biz kendi kendimizi kurtarabiliriz bu noktada. Hakikaten yani bazen kadınlarda, bazen erkeklerde, yani bu yoğunluk değişebilir bu anlamda ama bir kurtarıcı beklentisi oluyor ama eşimiz de hakeza bizim kurtarıcımız değil, ancak ve ancak eşimiz olduğu zaman anlamlı ve bir bütün ilişki kurabiliyoruz bu anlamda.
1: Yol arkadaşımız,
2: yol arkadaşımız
1: değil mi?
2: Evet. Yol arkadaşımız. Onun da bir takım istekleri var, onun da bir takım beklentileri var. Onun da bir takım bocalamaları var, kafasının karışık olduğu durumlar var gibi doğru, görmek evet. aslında. Evet. Ve ikimiz aslında bir yol arkadaşlığı ediyoruz bu
1: şimdi
2: noktada.
1: Şimdi bu soruyu sorduğumda sevgili dinleyicilerimiz, sevgili güzel hanımefendiler, birbirinden güzel pırlanta çiçek hanımefendilerimiz dinliyorsa beni, lütfen bana sinirlenmeyiniz. Biz acaba evliliği, biz hanımefendiler hep kendi istediğimiz doğrultuda mı yaşamak istiyoruz? Bu da doğru bilinen bir yanlış
2: evet,
1: olabilir
2: evet,
1: mi?
2: Çok güzel.
1: Lütfen bunu bizim için değerlendirir misiniz? Benim çok gözlemlediğim bir şey
2: evet.
1: bu çevrende. Her şey benim istediğim gibi olursa bu mükemmel bir evliliktir.
2: Evet.
1: Benim istediğim gibi severse beni, benim istediklerimi yaparsa ideal bir eş. Burada neyi,
2: evet, evet,
1: lütfen
2: evet.
1: anlamışsınızdır.
2: Evet.
1: Bu soruyu lütfen bir uzman olarak bizim
2: evet,
1: için değerlendiriniz.
2: Evet. Maalesef bu tutumla yani ben de çok sık karşılaşıyorum. Yani yüksek beklentiler içerisinde.
1: Hanımefendiler
2: bir alacaklı
1: daha fazla
2: gibi,
1: var.
2: Şöyle bir şey, hah, alacaklı gibi
1: size.
2: Aslında.
1: İşte bu, evet, alacaklı gibi.
2: Evet, evet.
1: Bunu bize ne öğretiyor, kim öğretiyor Cihan Bey?
2: Yani,
1: biz bunu neden yapıyoruz biz hanımefendiler?
2: Bunun bir örfi tarafı da olabilir. Hani şöyle bir şey, mesela şöyle bir şey var ya, hani ben kadınım, nokta nokta olarak gelir. Hani ben kadın olmaklığımızdan doğan ve bir şeyleri yapabileceğimizi varsayıyoruz. Aslında bu erkek için de geçer. Erkekte de böyle alanlar var. Yani ben de erkeğim, elbette ki bunu yaparım, şunu yaparım, bunu yapabilirim diye getirdiğimiz o kalıplar aslında. Ama bunlar çok gerçekçi şeyler değil. Şunu görürüz bazen, mesela çift çalışırken de özellikle, kadın beyefendiden, eşinden bir şey bekler. Ama o beklediği şeyin aynısını kendi yapmaz, tam tersini yapar. Dolayısıyla şey de burada patlar zaten. Hani eşi de der ki, ya tamam sen bunu istiyorsun eyvallah ama henüz sen bunu kendin yapmıyorsun, nasıl bir şey bu? Bu adil değil diye böyle bir hani ilişkide zaten o adaleti de sarsan bir şey bir defa. Bir defa şöyle bir şey, hiç kimse bize borçlu değil Yasemin Hanım. Hiç kimseden de alacaklı değiliz. İlişki karşılıklı bir alışveriştir. Yani
1: bir
2: biz
1: dengedir,
2: bir şeyler, evet, bir şeyler alırız ama bir şeyler de veririz.
1: Evet.
2: Yani şunu sorar o zaman karşıdaki kişi. Tamam sen bunları istiyorsun.
1: Hı hı.
2: Özellikle evlilik öncesi dönemlerde çok görürüz böyle işte.
1: Öyle
2: ne bileyim
1: mi?
2: Altınlar, efendim evler, hani talepler edildi
1: evet,
2: falan.
1: Evet.
2: Halbuki çok abes bir şey yani, evlilik için çok anlamlı bir şey değil. Hani örfü bazı bölgelerde daha da fazla.
1: Ama
2: evet.
1: Bunu
2: çok
1: ifrat,
2: da uç,
1: tefrit,
2: ha,
1: evet.
2: uç noktalarda işte evi olmazsa olmaz
1: evet.
2: ne bileyim işte 500 gram altın istiyor
1: evet.
2: şunu istiyor bunu
1: evet.
2: istiyor. Yani
1: ne dediniz, alacaklı bir
2: gibi. Evet.
1: Evlilik değil mi? Alacaklı bir beklenti bu.
2: Evet,
1: alacaklıymış
2: evet.
1: gibi
2: evet,
1: karşı
2: evet.
1: taraf bunu bana Vermek zor, kadın olmamın getirdiği şey ya da erkek olmanın getirdiği, o da bana şunları sağma, hizmetimi görmeli mesela gibi. Diyelim. Bakın alacaklılıkları konuşursak evet, eğer evet, karşılıklı. Evet,
0: evet. Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
1: Burada asıl atladığımız ne? O evliliği uzun müddet devam ettirecek olan bu altınlar, mal, mülk müdür? Bundan daha başka şeyler midir? Buyurunuz.
2: Aslında bunun böyle yürümediğini çok net, işte etrafımızdaki evliliklerden vesaire çok net görebiliriz aslında. Çok güzel bir ev kurar çift, hakikaten çok güzel bir semttedir vesaire. Ama içeride huzur yok ise...
1: Kopuk çifttir.
2: Yani birisi bir odada oturur, diğeri bir odada oturur. Ya da beyefendi akşam eve gelirken işte evde hanımım bekliyor gibi bir hevesle değil de ya şimdi gideceğiz nelerle uğraşacağız gibi bir kafayla. Ya da işte hanımefendi eşini beklerken şimdi gelecek kim bilir neleri tartışacağız, nelerden bir şey çıkacak gibi ya da neyi takılacak acaba bu akşam gibi bir şeyle geldiği zaman aslında o mal, mülk, o bilezikler, efendime söyleyeyim ev, arabanın çok da bir hükmü kalmıyor esasında.
1: Evet.
2: Dolayısıyla evlilikle ilgili ben gerçekten bazen bunları kendimde görüyorum ve şaşırıyorum. Yani evlilikle bunların ne alakası var gibi bir noktaya geliyorum. Çünkü evlilik dediğimiz şey çok ilişkisel bir şeyden bahsediyoruz.
1: O zaman evlilikle alakası olanları konuşalım mı? Hazır söz oraya geldi. Ne alakası evet. var dediklerinizi talep ediliyor zaten. Burada asıl talep edilmesi, beklenilmesi, beklenti gibi de değil de asıl olması gereken evliliğin selameti açısından, o birlikteliğin daha da güzel bir şekilde evet. devam etmesi açısından, çoğalması, artması açısından neler olması lazım?
2: Çok klasik belki gelecek ama sevgi ve saygı temeli aslında burada. İki kanat diyebiliriz. Saygıya belki burada seni insanlar sevmeyi daha şey biliyorlar ama saygı hususu biraz daha böyle altı doldurulması gereken bir şey. O da şöyle ki saygıyı sadece böyle bacak bacak üstüne atmak, efendime söyleyeyim sesimizi yükseltmemek olarak algılıyoruz ama şu. Ya eşimin giymeyi seçtiği kıyafeti de saygı duyabilmek. Eşimin mesela evliliğin bir yerinde okumak isteyebilir ve onun o kariyer gelişimine de desteklemek aslında bir saygı ifadesidir. Veya eşim hemcins arkadaşla görüşmek istiyor o akşam. Bu da aslında saygının bir cüzüdür. Biz genelde buraları kaçırıyoruz. Yani atlıyoruz. Saygı deyince daha çok böyle bir kalıplar geliyor ama şöyle bir şey. Eşimizin de saygıyı en temel belki şöyle özetleyebilirim. Nasıl ki benim isteklerim var ve onlar bir değer ifade ediyor. Taleplerim var bu evlilikten. Aslında eşimin de talepleri aynı değerdedir. Bir görebilmek.
1: Eşitlik vardır aslında burada değil mi? Evet. Değerler bazında.
2: Değer olarak evet. Bunların birinden üstün değil.
1: Üstün değil.
2: Benim aynen sizin o girişte söylediğiniz gibi benim isteklerim daha önemli ve daha değerlidir. Eşiminkiler daha önemsiz bir yaklaşım olduğu zaman zaten o bahsettiğiniz adaletsiz durum
1: adalet.
2: Ortaya çıkıyor.
1: Bu adaletsiz durum ortaya çıktığında çiftler nasıl etkileniyor? Bu evlilikler nereye gidiyor? Ya da travmatik sonuçları oluyor mu? Bu durumun ruh sağlığına evet. etkileri oluyor mu Cihan Bey?
2: Aslında tuhaf bir ilişki ortaya çıkıyor Yasemin Hanım. Tabii ki burada ilişki bazlı gitmekte fayda var ama biz daha genel bir konuşma yapalım.
1: Evet.
2: Bir defa tuhaf bir yere gidiyor. Nasıl bir yere gidiyor? Hani o tahterevallinin ya da o kefenin dengesi bir değişir ya böyle bozulur ya. Mesela ne oluyor? Taraflar bu evliliği yürütmek için diyelim ki çok istekli ve talepleri olan taraf oluyor. Bir tarafta buna uyumlanan bir taraf oluyor.
1: Talebi karşılayan taraf
2: evet,
1: oluyor değil
2: mi? Evet ve buradaki kişinin rolü tamamen aslında karşı tarafın istek ve taleplerine odaklanmak oluyor. Bu bir süre çalışıyor da bu arada. Yani iş işe yarıyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu sürdürülebilir bir şey değil Yasemin Hanım. Şöyle düşünün.
1: Evet.
2: Hepimiz bir yani kendimize dönüp bir bakalım hem dinleyicilerimizle beraber. İlişkide kendi isteklerimiz ve kendi seçimlerimizin olmadığı bir evrende bunu sürdürebilmemiz mümkün değil. Hiçbir süre sonra şunu düşünmeye başlarız. Ben yokum ki. Biz varlığımızı nerede hissediyoruz? Bir misafirliğe gittiğimizde, normal ilişkilerimizde ve evlilik ilişkilerimizde. Aslında tercihlerimiz ve seçimlerimiz olduğunda hissediyoruz. Siz bana diyorsunuz ki kahve mi getireyim Cihan Bey, çay mı değil mi diyorsunuz. Yani ne istersiniz diye soruyorsunuz bana. Niye soruyorsunuz? Direkt önüme getirip en güzeli senin için çay demiyorsunuz mesela. Soruyorsunuz değil mi? Ben böylece şunu hissediyorum aslında. Ben burada varım, beni görüyorlar ve benim tercihlerimin ve seçimlerimin bir karşılığı var. Bunu önemsiyorlar. Aslında evlilikte de böyle. Biz tercih ve seçim yaptığımızda bu seçimler karşı tarafta görüldüğü takdirde aslında önemseniyoruz veya daha dengeli bir ilişki kuruyoruz.
1: Evet.
2: Aksi halde biz yokuz veya şey gibi bir araç gibiyiz. Karşı tarafı tatmin eden,
1: ihtiyaçlarını gideren.
2: Bazen
1: evet.
2: şey diyor olur, ben çok duyarım bunu yani sponsor gibi hissediyorum kendimi hocam diyor mesela. Sponsor ne demek yani değil mi?
1: O noktaya gelen evliliklerde sponsor gibi hisseden beyefendiler ve hanımefendilere ne tavsiye ediyorsunuz bir çift terapisti olarak?
2: Bir defa bu rollenmenin aslında farkında olmaları. Çünkü bir rol, orada bir rol paylaşımı var farkında da olmadan belki. Bu defa bunu anlamaları, hı hı, ve dengeye gelmeleri. Yani mesela atıyorum, istekleri olan hanımefendi veya beyefendi şunu diyebilirim. Biraz isteklerinizi kısın çünkü burası dünya, her zaman istekleriniz olmaz. Bazen bunları geri çekmeniz lazım, bazılarını ertelemeniz lazım. Siz hafta sonu eşinizle beraber kampa gitmek isteyebilirsiniz ama eşinizin de buna istekli olması ya da onu da gözetmeniz lazım. Belki adam çok yorgun veya hanımefendi çok yoğun bir hafta geçirdi. Bunu gözetmeniz lazım.
1: Saygı devreye giriyor işte burada, evet, karşı tarafa saygı, evet, duyarak yaklaşmak.
2: Kesinlikle. Evet. Ama üstlenen tarafa da şunu tavsiye ederim. Hı. Sizin de istekleriniz ve talepleriniz olabilir ve bunların peşine düşmek sizin sorumluluğunuzda aslında. Siz eğer evden çıkmak istemiyorsanız veya o gün işte kampta değil de AVM'de geçirmek istiyorsanız o hafta sonunu, bunun istek ve talep sorumluluğu sizdedir. Siz bunun peşine düşeceksiniz. Gerekirse çatışmayı göze alacaksınız. Olabilir mi? Evet, mesela şöyle yanıt gelir genelde. Ya ben bunu söylersem şimdi eşim başımın etini yiyecek. Beni paralar diyecek.
1: Evet.
2: Dediği olsun, bu da daha düşük maliyetli. Evet, evet. Zaten bu öğrenilen bir şey. Yani düşük, evet, maliyetli olmayı öğrenmiş ama bu sürdürülebilir değil. Hı-hı. Çünkü siz bu ilişkide neredesiniz? Evet. Sizin istekleriniz nerede? Bunun peşine düşme sorumluluğu da bize ait. Hukukta bir terim vardı. Şimdi terim aklıma gelmiyor ama hakkı biz bazen kendimiz elde ederiz.
1: Yani hak verilmez alınır,
2: alınır gibi.
1: Evet,
2: burada da bazen şöyle bir şey oluyor. Ya eşim de anlasın, bak ben 6 gün boyunca yoğun çalıştım ve beni anlasın beklentisi oluyor. Bazen anlamayabilir karşı taraf. Biz
1: doğru
2: anlatacağız.
1: Doğru.
2: Veya biz
1: doğru üslupla, değil mi?
2: Doğru, tabii ki, tabii, evet, ki. Yani burada şeyden var. Yani biz haberdar edeceğiz eşimizi. Çünkü biz yorgun olduğumuz veya nasıl bir hafta geçirdiğimizi biz anlatmadığımız müddetçe eşimiz anlayamaz.
1: Beklentiler denize doğru bilinen, evet, yanlışlarda o da vardı.
2: Tabii.
1: Ben konuşmadan, ben, evet, şey demeden bir bakış, şimdi bir sözümle, yani duruşumla belki, evet, anlasın benim ne yaşadığımı, ne hissettiğimi. Bu her iki tarafta da mı gözlemlenen,
2: evet,
1: bir şey?
2: Hem bunu hanımefendiler yapıyor
1: bunda
2: Yasemin Hanım, hem
1: var,
2: beyefendiler yapıyor.
1: Evet, bunda sanki ikisi de eşit gibi geliyor bana. Bunu da mı öğrendik? Bu da mı kolayımıza gelen bir iletişim dili ya da buna niye başvuruyoruz? Konuşmak varken.
2: Aslında az evvel bahsettiğim şey, çünkü diğerinde bir sorumluluk alma hali var.
1: Ha, diğeri maliyetsiz diye, bu maliyetsiz
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, biraz öyle yani.
1: Halbuki uzun
2: anlasın
1: vadede çok maliyetli, evet, bir şey. Evet. Kopartır bizi birbirimizden.
2: Bir de çok gerçekçi bir şey değil.
1: Yani
2: hiç
1: müneccim
2: kimse
1: olabilir miyiz? Ha,
2: evet,
1: şimdi
2: aynen öyle, biriyle evli olmak lazım yani.
1: Ben leb demeden leblebiye anlayacağım.
2: Evet, evet.
1: Ben kendimi ifade etmeliyim. Aşağı ifade ederken belki de lütfen siz aslında söyleyin isterim ben bunları. Sadece benimki kişisel gözlemime dayanıyor. Yargılayıcı, suçlayıcı dille, hı-hı, değil de anlayıcı ve iştirak edip onda kendisinde doğal bir değişim ve dönüşüm oluşmasını, hı-hı, sağlayacak bir dil oluşturmada niye toplum olarak sınıfı geçemiyoruz? Hep böyle, hı-hı, yüksek perdeden bizi anlasın ama suçlayarak, bunu neden yapıyoruz? Bunu öğreniyor muyuz? Mesela çocukluğumuzda mı öğreniyoruz Cihan Bey? Ben bunu çok merak ediyorum.
2: Bu biraz sanki şeyle ilgili olabilir. Repertuarla ilgili olabilir. Yani elimizde araç olarak. Mesela
1: iletişim dilleri olarak,
2: evet,
1: bu var.
2: Evet, evet. Yani öğrendiğimiz, gördüğümüz, modellediğimiz
1: model
2: veya hani bir şekilde hani
1: kendimize yakın bulduğumuz.
2: Kendimize yakın bulduğumuz, aldığımız bir şey bu.
1: Tamam.
2: Ama tek repertuar

0: bu olamaz. Yani başka araçlar da olabilir hakikaten. Mesela işte buradaki örnekte işte diyelim ki beyefendi anlaşılmadığını düşünüyor ve bir süre sonra hani her seferinde evet evet evet diyor ama en sonunda bir patlıyor ki, öyle bir patlıyor ki işte her şeyi saçıyor ortalığa.
1: Sandıktan çıkıyor.
0: Ha, sandıktan aynen öyle çıkıyor ve bunun içinde bazen belalı hususlar da oluyor. Aa. Konuyla alakalı olsun olmasın durumlar geliyor ve
1: eski yıllara bile gidiliyor. Tabii iş 10 yıl 20 yıl önce.
0: Çıkılamaz hale geliyor aslında. Ama halbuki dediğim gibi ben hep bunu vurguluyorum. Eğer bir yerde bir problemi varsa, bir şey bizi rahatsız etmişse, bir şeyden memnun değilsek bunu söyleme sorumluluğu bize ait. Biz ifade etmediğimiz müddetçe, söylemediğimizde, bunun ardında durmadığımız müddetçe şundan şikayet edemeyiz. Eşim beni anlamıyor, işte hep bu ilişkide ötelenen tarafım, hep bir şeyler beklenen tarafım deme hakkımız yok esasında.
1: Buradan çıkaracak ana fikir o zaman anlatacağız, konuşacağız ne hissettiğimiz, evet. Duygularımızı açıkça konuşma konusunda. Peki hislerimizi ve duygularımızı açıkça ifade etme konusunda beyefendiler buna meyilli mi, istekli mi, kaçınıyorlar mı?
0: Yani duygular konusunda zaten biz toplum olarak yani duyguların gerçeğini ifade etme hususunda sadece toplumsal değil. Yakın zamanda böyle Amerika'da yazılmış bir kitap okudum Yasemin Hanım ve aynen şöyle diyordu. Bizim toplumumuz duyguları tanımlama ve ifade etme konusunda çok zayıftır diyordu. Bu da bana şunu söyledi. Biz hep kendimize bu anlamda bir şey yaşıyoruz ama bu biraz global bir şey de olabilir.
1: Evrensel bir şey diyorsunuz.
0: Evet, yani evet. Toplum içerisinde ilişkileri, yani toplumlar benzer olarak bu şeyi veriyor olabilirler. Çünkü duyguları tanımlama, anlama ve bunu ifade etmekle ilgili bir beceriyle çok doğmuyoruz veya bu beceri çok böyle desteklenmiyor. Hatta bazen duyguları ifade etmek zayıflık olarak bile addediliyor. Ki...
1: Halbuki netliktir bu. Evet. İlişkide netliği sağlamaktır. Evet. Değil mi? Dürüst bir iletişim, açık bir iletişimdir aslında.
0: Evet.
1: Ama tabii bilmiyorum, benim nazarımda öyle, bilmiyorum.
0: Evet, evet.
1: Ama netlik olarak ve zayıflık
0: çok
1: olarak görüyor.
0: Çok pekiştirilen bir şey gibi değil. Halbuki söylememek, ifade etmemek çok daha evla gelebiliyor. Bu biraz hani öğrenilen bir şey gibi.
1: Doğru.
0: Ama hani çift ilişkisi söz konusu olduğunda bunu bir yerde ama evliliğimizin ikinci yılında ama üçüncü ama beşinci ama yirminci yani geç diye bir şey yok bu anlamda bir şekilde kendimizi anlatıyor ve ifade ediyor olacağımız o zemini oluşturmamız gerekiyor.
1: Evet. Çünkü birbirimizi anlatmadığımız müddetçe içimizde yaşadığımız hiçbir şeyi bilemeyiz. Münevcim değiliz ve ben karşımdaki eşimin duygularını o bana anlatmazsa yorgunluğunu, kırgınlığını, isteksizliğini ya da neden bunlara hissettiğini. Çünkü bizde şu var. Hemen yargılıyoruz. Hep yorgun olduğunu söylüyor. Hep isteksiz ya da işte hep onun dediği oluyor. Altına bakmak lazım. O yorgunluğun altında neler onu yorgun kılmış? Evet. Neler onu isteksiz kılmış? Ya da onu daha katılımcı nasıl bu hale getirebiliriz? Evet. Sevgi dilini mi çiftler daha çok kullanıyor? Sizin gözlemlediğiniz, size gelen danışanlardan. Bu geleneksel evlilikler, bizden büyükleri de soruyorum, günümüz çağındaki evlilikleri de soruyorum. Hangi dil bize kolay geliyor ya da insan ruh sağlığı için dengeli bir evlilik için bu olmak için hangi dili kullanmak lazım? İkisini de cevaplamanızı istirham edeceğim.
0: Şöyle belki şeyi söyleyebilirim burada hani son ikinci sorunuzdan başlayarak hani ben dil dediğimiz bir şey var zaman zaman buralarda da çok böyle konuştuğumuz bir şey. Yani sen dil aslında suçlayıcı ve sorumluluğu karşı tarafa veren bir dil. Ben dili ise aslında kendi duygumuzun sorumluluğunu aldığımız ve bunu karşı tarafa haberdar ettiğimiz bir dil biçimi. Ve daha az aslında refleks oluşturan, daha az karşı tarafta savunma oluşturan bir dil. Yani ben eşime yaptığı bir şeyden dolayı üzgün olduğumu ve ifade ettiğimde aslında daha çok kendi duygumdan bahsediyorum. Ve odak nokta aslında benim kendi duygum. Zaten de mesele de o aslında. Yani beni bu kadar rahatsız eden ve tetikleyen şey duygum. Aslında gerçeği konuşmuş oluyoruz aslında bu noktada.
1: Suçlamadan, yargılamadan.
0: Suçlamadan, yargılamadan.
1: Ve beklenti içerisine girmeden belki.
0: Bir de o var. O beklenti, o beklenti içerisine zaten, girmekte. Evet. Çünkü şey gibi hep onu söylüyorum. Yüksekten düşen derine düşüyor aslında. O beklentiler ne kadar... Yüksek oldukça aslında kırgınlığımız ve kırılganlığımız da o kadar yükseliyor. Karşımızdaki de bir insan hatalar yapacak. Biz de yapıyoruz hakeza hayatımızda. Ama hani evlilik uzun bir maraton gibi görüyorum ve değişime de açık bir maraton. Bazı çiftler bu hususlarda daha şeyler yani o değişime daha hevesliler, daha meraklılar veya buna dair bir yanları var aslında. Ama bazı çiftlerde daha böyle o alışıldık kalıplara katı katıya sarılıyorlar. Ama onlar da bir noktada bazen duvara toslayarak, bazen büyük çatışmaların ve tartışmaların ardında büyük işte uçurumun kenarına gelip öğrenmeye çalışıyorlar. Tabii bu hayat biraz da böyle bir şey aslında. Biz de bazen böyle çalışıyoruz yani baktığımızda.
1: Doğru. Herkesin öğrenme biçimi farklı
0: evet,
1: değil mi?
0: Zamanı da çok farklı.
1: Ve
0: yani.
1: Değişik dönüşme zamanı da farklı. Haklısınız. Beklentileri çok yüksek tutmayın dediniz. Evet. Bu galiba doğru bilinen yanlışların en şeyi değil mi? Beklenti çıtayı hep yüksek tutuyoruz ya da işte benim kızım şuralara layık, en iyisine
0: tabii.
1: layık, benim oğlum en iyisine layık. Bu fiziksel özelliklerinizden tutun da sahip olduğunuz kariyer, mal, mülk hepsi Ve bunun içerisinde değerlendirip karşı tarafa bir değer biçiyoruz. Kendimize değer biçiyoruz aslında. Beklentisiz bir insan olmak mümkün değil. Hayat beklenti üzerine kurulu. Bu gerçekten de yola çıkarsak. Sağlıklı olan beklenti nedir? Sağlıksız olan nedir? Onu sormak isterim. Şöyle, evlilikte.
0: Evet, yani bir defa burada eşimizi tanıma kısmı çok önemli. Çünkü biz her şeyin değişebileceğine, dönüşebileceğine inanıyoruz ama bazı şeyler de hakikaten mezara değişmeden ve dönüşmeden gidecek yani.
1: Bunu da kabullenmeliyiz.
0: Evet, evet, evet.
1: Mi?
0: Yani neyi kabul edeceğimiz? Mesela eşimin çok neşeli biri olmasını, çok böyle yüksek enerjide olmasını isteyebilirim ama onun bir fıtratı var. Yani hem doğuştan getirdiği bir şey var, hem pekiştiği bir şey var. Ya ben gerçekten bazen şunu soruyorum. Eşimizden veya etraftan, çocuklarımızdan da olabilir bu. Gerçekten bir balıktan uçmasını mı bekliyorum, bir kuştan yüzmesini mi bekliyorum aslında? Yani temelde bu ayrım, bu gerçekten şey bu. Elbette ki beklentisizlik mümkün değil. Ama şu var. Karşımızdaki kişinin kapasitesi, efendime söyleyeyim mi, alışkanlığına uygun bir beklentide olmak. Tabii ki bu hiçbir hayalimiz olmasın, hiçbir şey değişmesin gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bu daha gerçekçi bir şey olabilir.
1: Çok doğru. Gerçekçi tutmak lazım. Karşımızdakini tanımak lazım dediğiniz ama galiba kendimizi de iyi tanımakla da başlamak tabii lazım. Evet. Kendimizi de iyi tanıdığımız zaman karşımızdakinin neyi yapıp yapamayacağını da iyi gözlemliyoruz, evet, ve ortak bir paydada buluşuyoruz. Aslında amaç hani bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalı, evet, hayatın her alanında. Biz birbirimizi dövmekten galiba şey, evet, yapamıyoruz. Beklentilerden bir tanesi de çocuk için bu evlilik, her koşulda ya gitsin, kötü de olsa bu evlilik çocuk için devam edelim, çocuk için, sonra da o çocuğa da senin yüzünden de devam ettiniz dersek ayrı bir travması,
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Bunu da bizim için değerlendirir misiniz? Burada ne yapılması gerekir, ne yapılmaması gerekir?
0: Bu da maalesef sık rastladığımız hususlardan bir tanesi. Yani çocuğum için evliliği sürdürmek aslında burada tırnak içerisinde bir evliliğin olmadığını, artık bir evliliğin kalmadığını izah etmek gibi bir şey bu.
1: Araya girip bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir de çocuk yaparsam o evlilik düzelir.
0: Evet,
1: bir de bu vardır.
0: Evet. Aslında
1: bu
0: çok evet, güzel eklediniz, evet, gerçekten.
1: Her şeyi çocuk düzeltecek diye, değil mi? O evlilik,
0: evet,
1: ama bir böyle de ebeveynler de bunu size söyler böyle iyi niyetle.
0: Evet,
1: bunu da değerlendirir,
0: evet, evet,
1: misiniz?
0: Hakikaten bu gerçekten çok iyi niyetle ve inanılmaz da yaygın bir şey aslında.
1: Tabii çok
0: ben
1: yaygın.
0: Duydukça çok,
1: evet,
0: şaşırdığım şeylerden bir tanesiydi. Mesela atıyorum bir evlilik çok iyi gitmiyor. Bu evlilikte çatışmalar var.
1: Ah bir çocuğunuz olsa
0: bir
1: aslında
0: çocuğunuz
1: bütün bunlar olmazdı. Değil mi?
0: Çok acayip aslında çocuk sahibi olmak demek. Elbette ki rızkıyla gelir, kolaylığıyla gelir ama çok karmaşık bir süreç yani. Zaten ben hep şu örneği veriyorum. Yani bu araba ağır aksak ilerliyor. Motoru tekliyor. Lastiği patlamış. Şimdi siz bunun kasasına, bagajına yeni bir yük yükler misiniz bu arabaya? Yani aslında böyle bir şey. Elbette ki bunun öyle olumlu örnekleri vardır hayatta. Yani evliliği, çocuktan sonra düzenli evlilikler vardır ama bu çok riskli bir şey.
1: Bir de çocuğa kurtarıcı rolü
0: evet,
1: atfediliyor. Demin eşe kurtarıcı rolünü atfetmiştik hani.
0: Evet.
1: Evlendiğim zaman her şeyim mükemmel olacak, kurtaracak beni diye bakan bir eş. Burada da çocuk evliliği kurtarıyor.
0: Düşünsenize
1: yani. Bu da
0: yani
1: çok büyük bir aslında vebal değil midir o çocuğa,
0: evet,
1: da yazık. Ya yolunda gitmezse, sizin dediğiniz gibi evet güzel örnekler varsa artsın istediğimiz bu ama ya yolunda gitmezse?
0: Evet, evet, evet,
1: evet.
0: Yani bu çok riskli bir şey.
1: Çok
0: bence
1: riskli,
0: çok büyük bir,
1: evet,
0: risk.
1: Psikolojik açıdan nasıl bir çıkarım çıkartabiliriz buradan? Yani gerçekten böyle bir şeyin içerisinde olduğunda ve düzelmediğinde bireylerin ruh sağlığı nasıl etkilenir ve çocuk nasıl etkilenir bundan?
0: Bir defa
1: beni bu yüzden doğurmuşlar işte.
0: Ha, evet, ha, yani çocuk için aslında çok büyük bir yük bu. Yani şöyle düşünün, dünyaya geldiği andan itibaren anne babasının ilişkisini iyi yapmakla ilgili bir misyona doğmuş oluyor. Ve bu misyonu biz fark edelim veya fark etmeyelim aslında çocuğa veriyoruz ve çocuk her anne baba tartıştığında, işte yaşı biraz daha ermeye başladığında araya girer, onları yetiştirmeye çalışır. Aslında bir nevi çocuk ebeveyn olmaya başlar. Yani çocuk yetişkinler dediğimiz aslında bir hale gelir ve İki çocuğu bir arada tutmaya çalışan ve bu misyonla hayatını sürdürmeye çalışır ki o çocuk için de çok büyük bir yüktür bu aslında. Ona da büyük bir haksızlıktır aslında.
1: Çiftler nasıl etkilenir peki? Oldu ki çocuk yapıldı fakat yolunda gitmiyor. Maalesef yine anlaşamıyorlar.
0: Evet.
1: Burada çatışmanın doğması kaçınılmaz ama ruhsal anlamda devam ettirirlerse bu evliliği nasıl?
0: Daha da ümitsizliğe doğru ilerleyebilir. Çünkü şöyle düşünün, bir şey bekleniyor orada ve çocuk olacak ve bu evlilik harika bir nokta yoluna girecek. Aslında aynı şey girişte bahsettiğim işte evleneceğim ve hayatım yoluna girecek gibi. Aslında hayat söz konusu olduğunda böyle keskin şeyler yok.
1: İnişler ve çıkışlar var değil mi hayatta?
0: Üniversiteyi bitireceğim, hayatım çok güzel olacak. Çalışmaya başlayacağım, hayatım hep böyle ertelerce. Askerlik bitecek.
1: Evet, evet,
0: çok iyi olacak.
1: Evet, evet.
0: Aslında böyle bir şey yok yani. İyi bir evliliğim olur elbette ki, bunu inşa ederim ve hayatım daha iyi bir noktaya gidebilir. Veya mesleğim için gayret gösteririm. Allah da bu noktada önümü açar. Böyle bir şey vardır ve hayat iyi olabilir ama sadece salt çocuk oldu, evlilik oldu veya mesleğe geçtim diye hayatım iyiye gidecek diye bir kaydı yok. Büyük hayal kırıklığı aslında.
1: Galiba iyi ve kötü gidebilecek her şeyi olduğu gibi kabullenip buradaki psikolojik sağlamlığımızı koruyabilecek bir ruhsal donanımda olmak bizi galiba daha dayanıklı kılar diye düşünüyorum. Yine sizin saymış olduğunuz beklentilerden doğru bilinen yanlışlar ve bu gerçekçi olmayan beklentilerden biri de biriyle evlenmek için, bir hanımefendiyle, bir beyefendiyle evlenmek için sevgi ve aşk yeterlidir. Sevgimiz olduğu müddetçe biz her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Ben sevgiyi referans alıp evleneceğim derse çiftler neyi doğru ya da neyi yanlış yapmış olabilirler evlilikleri açısından?
0: Şimdi evlilik söz konusu olduğunda aslında özellikle evlilik öncesi dönemde yani az veya çok bir çekim duygusundan bahsederiz genelde. Bunu çiftler aşk gibi veya sevgi kelimeleriyle ifade ederler. Fakat evlilik çok yönlü bir şey. Yani şurada saymaya kalksak belki işte çocukların yetiştirilmesi, paranın yönetimi, kök aileyle ilişkiler, boş zamanlar nasıl geçirecek, kariyerler nasıl desteklenecek ve iletişim boyutu var. Yani çok fazla boyut var esasında. Örf, anneanne nasıl bir kültürden geliyor, o kültürün beklentileri neler, dini bir takım şeyler, mezhep. Yani bunların hepsi her biri çok önemli bir noktaya asla tekabül ediyor. Dolayısıyla sadece aşk veya sevgi aslında bir yere kadar şey olur. Diğer hususlara bakmakta da burada fayda var. Çünkü sevgi veya aşk, özellikle aşk duygusu aslında biraz saman alevi gibi, hatta bir görme bozukluğu olarak da nitelendiriliyor. Yani karşı tarafı bizim alıp çok yukarılara böyle koyduğumuz ve yüce bir noktadan ona baktığımız bir duygu olarak nitelendiriliyor. Ve bu duygu çok uzun süreli sürebilen bir duygu durumu değil esasında. Genelde
1: kaç
0: geçici bir duygu.
1: Kaç yıl sürüyor bunun? Bir bilimsel şeyi var mı?
0: Yani çok şey değil ama 6 ay diyen var, 1 yıl diyen var, 2 yıl diyen var ama en hani ben okuduğum kadarıyla 2 yıldır yani bu anlamda. Daha sonra şunu umarız. Aslında.
1: Sevgi başka bir şey evriliyor.
0: Aşk sevgiye doğru evrilmesini. Daha böyle hani ayakları yere basan. Daha gerçekçi. Ve şöyle ayakları yere basması şu. Karşı tarafı da gerçekçi bir noktadan. Hani tabiri caizse bir melek boyutundan onu alıp insan boyutuna indirdiğimiz nokta
1: güzel.
0: Aslında. O nokta işte o zaman gerçek bir insanla muhatap oluyoruz. Gerçek bir insanla ilişki kuruyoruz.
1: Kusursuzluk var o melek boyutta değil
0: Hata yapamazlık.
1: Sonra ne diyor? Ya bu evlendiğim adam olamaz. Bu evlendiğim kadın olamaz. Sen ne kadar çok değiştin. Halbuki baştan beri öyleydi. Bizim yüklediğimiz anlam onu o hale getirdi. Kusursuz kimse yok. Kusursuz kimse yok. Allah'tan başka. Yüce Rabbimiz yani. Bizi kusurlu yaratmış, günahlı yaratmış. Düşeceğiz, kalkacağız, hata yapacağız. Ama burada o hataları beraber yaparken büyüyeceğiz, gelişeceğiz. Ve bağcıyı dövmeden üzüm yemenin galiba peşine düşmek lazım.
2: İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın candan bir dost oluvermiştir. Fussilet 34.
1: Çok güzel bir şey. Evlilik duygularla beraber akılla yürütülmesi gereken bir şey de demiştiniz. Evet. Ona da biraz değinir misiniz? Sohbetimiz öncesi böyle bir yayın öncesi de konuşuyoruz. Sonra konuştuğumuzu unutabiliriz. Yayında söylemişizmiş gibi geliyor ama. Evlilik sadece kalple değil akılla da yürümesi gereken bir şey.
0: Çift kanatlı bir kuş gibi aslında.
1: Nasıl dengeleyebilir? Şunu şu cinsiyet açısından sorayım. Erkeğin kalp ve aklı dengelemesiyle kadının kalbini ve aklını dengelemesinden bahsettiğimiz aynı beklentiler mi, aynı konular mı?
0: Belki burada hani erkek ve kadın değil mi? Erkeklik ve kadınlık rolü gibi. Çünkü bazen bu roller değişebilir aile çiftlerde ya da birbirine karışabilir.
1: Doğru.
0: Bunu negatif anlamda söylemiyorum.
1: Doğru.
0: Çünkü orada yapılması gereken bir takım şeyler var ve onlarla ilgili sorumluluk üstlenilir. Tabii ki yani iki tarafın varlığı biraz çift kanatlı kuş gibi bakabiliriz buna. Rasyonel bir zeminden kopmamak lazım. Ama bir yönüyle de duygusal ihtiyaçların da tatmini için aslında evleniyoruz. Yani sadece geçimimizi sağlamak, o yuvadan çocukların doğması sürdürmek veya işte daha iyi bir ekonomiye sahip olmak için evlenmiyoruz esasında. Ama bu iki tarafın da dengeli sürmesi gerekiyor. Aksi halde şu duyguların çok yüksek olduğu ama diğer hususların arka planda tutulduğu. Mesela şöyle bir şey gerçek var değil mi? Yani ay sonunda kira gerçeği var ya da markete girdiğinizde yani o buzdolabı bir şekilde dolacak nasıl olacak yani
1: bununla fatura
0: gelecek.
1: Çocukların eğitim değil mi masrafları
0: Yani o yüzden gerçekçi bir zemine veya rasyonel bir zemine de oturtmak gerekiyor evliliğin. Bu çok konuşulmaz bizde Yasemin Hanım ama evlilik ekonomik bir kurumdur aslında. Çok ekonomiye tekabül eden bir tarafı vardır yani.
1: Bunu açar mısınız?
0: az evvelki şeylerin yokluğunu
1: yani
0: düşünelim.
1: Yani para olmazsa olmaza mı geliyor onu demek istemiyorsunuz. Yok. Ama bahsetmek istediğiniz yeri daha doğru para yerden anlayalım hepimiz evet, diye. Evet. Ben anlayamadım. Evet. Dinleyicilerimiz anlamış olabilir.
0: Para meselesi çok az konuşuluyor veya çok hani böyle bu bir şey gibi görülüyor. Parayı konuşmak sanki
1: ayıp gibi,
0: ayıp gibi görülüyor.
1: Halbuki, yani parayı yönetmeden mi bahsediyorsunuz?
0: Tabii yönetimi aynen öyle. Evet. Yani bununla ilgili kafa yorma, bunu mesele etme.
1: Bunu evlenmeden önce konuşmalı mıyız?
0: Evlenmeden önce muhakkak hani bir konuşulmalı. Evlilik içerisinde de bunun yönetimiyle ilgili bir mutabakata varmalı. Oh, çünkü
1: buradaki çatışma sıkıntı diyorsunuz.
0: Evet. Çatışma alanlarından bir tanesi de paradır aslında.
1: Öyle mi?
0: Evet. Parayı nereye harcayacağımız, nasıl harcayacağımız, ne zaman biriktireceğiz, ne zaman ne para harcamaya değer ne değil meselesi çatışmalı. Mesela benim için örnek veriyorum. Tatile para harcanmaz ama eşim harcamak ister mesela.
1: Evet,
0: ya da ben diyorum ki işte günü yaşayalım. Çünkü ölümlü dünyada yaşıyoruz. Yani biraz yiyelim içelim. Eşim de der ki olur mu bak bunun geleceği de var.
1: Düşünelim.
0: Biraz birikim yapalım, yatırım yapalım vesaire. İşte buradaki meselelerin
1: bakış açılarımız.
0: Evet, evet. Evliliğin bir yönü de budur. Bu çok konuşulmaz genelde evlilik öncesinde. Bazen aileler aslında çocukların artık yeni bir aile kurduğunu ve ayrı bir birim olduğunu kabul etmekte zorlanabiliyorlar ve halen aslında işte kızları ve oğullarıyla aynı şekilde ilişki kurmaya devam etmek istiyorlar.
1: Okulun uzantısı gibi değil mi?
0: Gibi.
1: Bir uzun
0: evet,
1: uzantısı
0: evet, evet.
1: Gibi.
0: Ya da hala mesela şimdi bazı hanımefendiler veya beyefendilerin kendi kök ailelerinde bir takım sorumlulukları oluyor. Kardeşlerine abilik yapmak, işte ablalık yapmak veya ailedeki işte bir şey alınacaksa o karar verir hala. Ona sorulur. Ya da işte ekonomik bir dar boğaz olur hemen o çıkartır verir
1: sorun
0: gibi.
1: Çözer.
0: Hala sorumluluk devam eder. Burada işte yeni kurulan aile, iki ailenin çatışması bu sefer söz konusu olabiliyor. Ve beyefendiler ve hanımefendiler nereye ağırlık vereceklerini ve aradaki şeyi nasıl kuracakları konusunda kafaları karışıyor. Bir tarafta yeni kurduğu ailesi vardır, eşi vardır. Diğer tarafta da onu besleyip büyüten ve bir yere getiren ailesi vardır. Burada genelde şu formülü üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bir yerde bizim keskin olmamız gerekiyor ki. O da şu. Artık ailem dediğimizde kastettiğimiz şey, aklımıza gelecek ilk şey şu olmalı. Kendi kurduğumuz yeni aile aslında. Bizim artık ailemiz de evimiz de orası.
1: Kök ailemiz artık aslında o oldu,
0: artık o,
1: değil mi?
0: O artık değil.
1: Evet.
0: Orası
1: değil,
0: bizim
1: orası değil.
0: Büyüklerimizin evet. olduğu, çok destekleri olduğu, çok yardımları olduğu. Olduğu vesaire. Elbette ki burada hiç haklarını yememek
1: elbette,
0: lazım.
1: Elbette.
0: Ama aksi halde diğer türlü şu, bunlar birbirine karıştığı zaman çok ciddi aile içi problemlere yol açıyor.
1: Evet.
0: Ve burada yeni kurduğumuz o aile de sarsılıyor.
1: Evet.
0: Zaman, ilgi, para gibi kaynaklar aslında eğer hiyerarşist bir şekilde biz bunu paylaştığımızda veya harcadığımızda problemler başlıyor. Hiyerarşi de şöyle. Ortada artık bizim kendi ailemiz var. Yeni kurduğumuz aile var.
1: Sonra önceliğimiz o.
0: Öncelik o. Evet. Önce orası dolacak.
1: Dolacak. Evet.
0: Önce oranın ihtiyaçları giderilecek.
1: Evet,
0: evet. Bir para varsa önce oraya. Bunu bencillik olarak lütfen anlamasın.
1: Evet. Belki beyefendiler suçluluk duyabilir değil mi? Çünkü öyle de yetiştiriliyoruz.
0: Tabii, tabii.
1: Dediğiniz gibi mesela öyle güzel bir örnek verdiniz ve toplumumuzda çok fazla evlendiği halde hala o ailenin abisi, büyüğü, belki baba ölmüşse baba rolünü
0: evet.
1: üstlenen bir muhakkak birisi çıkar ve ondan hala kök aileyle ilgili sorumlulukları ve zorlukları üstlenmesi istenir.
0: Evet, evet,
1: şimdi
0: evet.
1: bu insanın düştüğü cendereye bakar mısınız? Çok zor bir şey onun içinde. Ona da kolaylaştırmak lazım.
0: Evet.
1: Bireysel anlamda biz kendi ailemizi, yeni kurduğumuz yuvamızı öncelikleyeceğiz. Ama evet. kök ailemizin buna bakışının nasıl sağlıklı, orada nasıl bir formül uygulamamız gerekiyor? Ya da sizin öneriniz nedir?
0: Orada da ailelerin aslında artık çocuklarının ve kızlarının yuvadan uçtuğunu ve onu istediği zaman arayamayacağını, ondan her şeyi talep edemeyeceğini kabul etmeleri gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü artık o kişinin bir ailesi var. Hatta mesela bazen şeyler bile çok
1: bu çatışmaya
0: olur.
1: Da neden olur değil
0: tabii
1: mi? Sürekli kök aileyle iletişimin
0: tabii.
1: yoğunlaşması,
0: tabii, tabii. Bazen,
1: ona hayır denmemesi eş
0: evet.
1: tarafından sevilmiyorum, değer görünmüyorum.
0: Bazen tabii mahrem evet. durumların da şey oluyor. Yani aile içi bir takım meseleleri, orada kalması gereken durumların da kök aileleri sirayet etmesi ve onları
1: ifade
0: etmesi.
1: Orada da bir
0: etmesi.
1: Sıkıntı
0: tabii
1: var.
0: Ki. Evet. Yani burada bir sınırın olması
1: sınır,
0: lazım.
1: Doğru. Alan ihlali olmaması lazım
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, evet. Ve yeni kurduğumuz ailenin aslında bu noktada korunması gerekiyor. Hele ki evet. ilk yıllarda zaten daha çok bunlar şey
1: i̇lk
0: yapar.
1: İlk yıllar mı bunlar en fazla yaşanılan?
0: İlk yıllarda biraz aslında evliliğin kırılgan olduğu yıllar. Yani
1: bu şey var mıdır Cihan Bey? Boşanmayla ilgili hep duyuyoruz bilimsel olarak 4 yıllı diye
0: evet,
1: bir kritik
0: evet, evet.
1: eşik var mıdır gerçekten?
0: 2 yıl.
1: 2 yıl mıymış
0: evet,
1: bu?
0: Evet özellikle 2 yılda. Evet. İstatistiği tam hatırlamıyorum ama hatta TÜİK'in yakın zamanda yayınladığı bir istatistik vardı.
1: O zaman çok benim söylediğim 10 yıl, 15
0: tabii.
1: yıl, 20 yıl öncenin olabilir.
0: Evet, evet,
1: 4
0: evet.
1: yıl gibi duymuştum.
0: Yani aslında ilk yıllar o 2 evet. yıl, 4 yıl, 5 yıl önemli diyebiliriz bu anlamda. Hmm. O 5 yıl açtıktan sonra boşanma oranları düşüyor.
1: Kritik eşik gibi düşünelim değil
0: ama
1: mi?
0: Ama yüksek olduğu, boşanmaların yüksek olduğu eşik ilk 2 yıl ve ilk 5 yıllık o aralıkta
1: orada da
0: aslında.
1: Dediğiniz olaylar sebeplerden dolayı mı çatışma çıkıyor, boşanılıyor? Beklentilerin gerçekçi olmaması ya da kök aile evet. çatışmalar mı? Nelerdir evet. mesela?
0: Kök aile meseleleri çıkıyor, parayla ilgili meseleler evet. çıkıyor. İşte bu beklentilerin karşılanmaması veya çok yüksek beklentilere sahip olup daha sonra bir hayal kırıklığına evet. uğranılması, iletişimle ilgili bir takım problemler, işte çiftlerin saygıyı yitirmesi birbirleri arasında gibi birçok husus olabiliyor.
1: Başta evlenmeden o zaman hangi konuları, gerçi program içerisinde sizin evet. sohbetimize yaydınız ama maddeleştirelim, kapatalım olur mu?
0: Tabii.
1: Olmazsa olmaz konuşmamız gerekenler neler?
0: Evlilik öncesinden tabii, bahsediyorsunuz tabii,
1: tabii
0: ki.
1: Para yönetimi, kök aile vesaire, nelerle ilgili ne yapmamız lazım, nasıl konuşmamız lazım karşımızdakilerle?
0: Evet. Aslında
1: buradaki beklentimizi nasıl doğru ifade etmemiz lazım?
0: Evet, evet. Bence burada ilk kendimizden biraz başlamamız lazım. Biz gerçekten evlilikle ilgili neleri bekliyoruz, neleri umuyoruz? Evlilikle ilgili benim kendimde yaptığım yüceltmeler var mı? Mesela işte atıyorum, evleneceğim ve şunlar şunlar olacak. Hayatım kurtulacak. Az evvel bahsettiğimiz şeyler gibi. Bir önce bunları ele almak lazım. Yani karşı tarafa gitmeden önce, Yasemin Hanım, aslında önce kendimize dönmemiz lazım.
1: Bu evliliği ben neden istiyorum, neden yapıyorum?
0: Evet, neden evleniyorum? Birinci soru bu.
1: Buradan.
0: Evet,
1: doğru.
0: Önce onun yanıtını. Çünkü
1: ve dürüstçe cevap vermeliyiz evet, değil mi?
0: Manevi bir sebepten dolayı mı evleniyorum, evet. ekonomik bir sebepten dolayı mı evleniyorum, yoksa bunların her biri mi? Çünkü daha sonra bu seçeceğim kişideki kriterleri de etkileyecek bir şey aslında. Değil mi ya? Ona göre ben bazı durumları görmezden geleceğim, kabul edeceğim, bazı hususları çok önemseyeceğim. Diyeceğim ki benim kırmızı çizgim. Dolayısıyla bununla ben atlayamam. Dolayısıyla bu kişiyle evlenmemem gerekiyor veya bu kişiyle evlenmem gerekiyor diyeceğim. Dolayısıyla iş hikaye bizden başlıyor. Tabii sonraki süreçte de evlilik görüşmelerinde aslında hani oradaki tavırlar, hal ve hareketlerden elbette ki bir yorumlama durumu söz konusu ama burada çok da fazla şey var. Yani çok fazla belki ayrıntılı hususlar da var.
1: Evet. Ve baştan para yönetiminde çok konuşulmalı dediniz, atlatılıyor dediniz. Bu da gerçekten önemli bir şey demek ki. Çocukların sorumluluğu, işte çocukların...
0: Tabii. Boş zamanda nasıl değerlendirileceği vesaire gibi hususlar. Evet, evet, evet, evet.
1: Demek ki sevgi çok güzel bir şey. Severek, muhabbetle başlayan bir evlilik hepimizin tabii ki arzusu. Ama tek başına sevgi de yetmiyor. Kör de olmamak lazım.
0: Tabii.
1: Çok da yüceltmemek lazım belki de. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Belki de süreyi de aşmış olabiliriz ama çok derin bir konu aslında, farklı farklı başlıklarda inşallah tekrardan sizinle ele alırız. Evlilikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler ve doğru bilinen yanlışlar nelerdi değerli dinleyicilerimiz? Bugün biz değerli konuğum Cihan Uluç Beyefendi ile bunları konuştuk. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. İnşallah farklı bir zaman diliminde yine kendisini konuk etmek isteriz farklı bir konuda ve yine önümüzdeki hafta yine insana dair, insanın dünyasına, ruh dünyasına, yaşamına, hayatına, alanına, kalbine dokunan farklı bir konu ve konukla huzurlarınızda olmak istiyoruz ve Cihan Bey'e çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim bir programımız daha burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz efendim. Yusuf güzelliği, yırtılan gömlek, rüya yorumu, kuyuya atılma, kanlı gömlek, Yusuf'un güzelliği karşısında kadınların parmaklarını kesmesi, Züleyha'nın karşılıksız aşkı, kardeş kıskançlığı, zindan, Yakup'un sabrı, evlat kokusu, köle olarak satın alınma. İşte bütün bunlar Doğu mesnevilerinde, divan edebiyatında, giderek klasik edebiyatımızın tümünde motif, mazmun ve imge olarak yer alıyor. Neredeyse tüm yazarların, şairlerin en büyük başvuru kaynağı haline gelmiş Yusuf kıssası. Evet, programımızın en başında Hazreti Yusuf'tan bahsetmeye başladığımız zaman demiştik ki edebi eserlerdeki o sembol ve imgeler Yusuf'un şahsında kaderin insan hayatındaki belirleyici rolünü ve kaderin çizdiği olaylar akışında kişinin duruşunu belirleyen veya belirleme sıkıntısı çeken insanın binlerce yıllık hikayesini yeni bir düzleme taşıyor modern hikayelere dönüp baktığımızda. Ve yine demiştik ki arayan insan arketipi yola çıkan yolculuğu anlatıyor.

olan tarik, istikamet kavramları ve bunlarla ilişkili metaforlar yol alegorisini modern eserin temel izleyi haline dönüştürüyor.

Evet, Hazreti Yusuf'un kıssasını incelerken mutlaka şunu da hatırlatma ihtiyacı hissettim. Rasim Özdenören'in Kuyu adlı hikayesini mutlaka okumak lazım efendim. Hikayenin kahramanı Yusuf, kendini bildi bileli bağımsız, bağımsız, daha isabetli söylenirse başıboş duyumsamıştı. Zaman zaman başıboş olmakla özgür olmak arasında bir fark bulunması gerektiğini düşündüğü de olmamış değildi. İşte böyle. Yani öylesine gidiyordu, yürüyordu. Birilerinin kendisine dur hemşerim diyeceği yere kadar yürüyecekti. Evet, bu hikayenin kahramanı Yusuf'un yolculuğu böyle anlatılıyor. Mecrasını arayan bir su gibi akarken akıp gitme, yolun bir başka mecazi anlamını, dünya hayatını çağrıştırıyor. O sefer hali, dini tasavvufi literatürde çok önemli bir kavram. Dünya hayatı bir sefer, gerçek yurda, ahiret mekanına varılınca nihai hedefe ulaşılmış olacak. Ve yine sefer, hicret, kötülüklerden, kötü güçlerden uzaklaşma imkanı aslında. Tasavvufi inanışa göre asıl hicret nefsini, içindeki kötücül gücü ardında bırakabilmek, oradan çıkıp gidebilmek. İşte modern edebiyatta işte Rasim Özdenören'in Kuyu adlı hikayesini bunu örnek olarak verebiliriz. Yol ve yolculuk hikayesi bu çerçevede şekillenebiliyor.

kısa sadece modern Türk edebiyatında değil, batıda da sanatın ve edebiyatın ilgi kaynağı olmuş yüzyıllarca ve hala devam ediyor. Resim, müzik, tiyatro, edebiyat onu hep gündemine almış efendim. Örneğin Handel, Yusuf ve Kardeşleri Mısır'da adlı bir oratoryoyu, Richard Strauss, Yusuf efsanesini besteliyor. Thomas Mann'ın Yusuf ve Kardeşleri adlı romanında Yusuf ile Züleyha yorumlanıyor ama tabii Kitab-ı Mukaddes yorumu çerçevesinde ki bir değerlendirme olduğunu unutmamak lazım bu batıdaki bakış açısının genel itibariyle. Arap, İran ve Türk dillerinde de çok sayıda Yusuf ile Züleyha hikayesi yazılmış. Şairler, hikayeciler yazdıkları bu şiirlerde, hikayelerde mutlaka bu kıssaya göndermelerde bulunmuşlar. Bu hikayelerde Kur'an'daki aktarılanlara bağlı kalınmakla beraber bazen bu hikayenin çerçevesinin dışına çıkılmış, hikayeye farklı uzantılar katılmış, destan, masal motiflerinden bağlantılar yapılmış. Dünya edebiyatının birçok yerinde ve çok farklı zamanlarda Yusuf kıssasının çok etkin bir şekilde insanlar tarafından okunduğunu, incelendiğini görüyoruz. Aslında Yusuf kıssasının her dönemde insanlara söyleyeceği bir şeylerin olmasında da şaşılacak bir şey yok diyor Necip Tosun. Doğu'nun Hikaye Kuramı adlı eserinde diyor ki, çünkü insan her yerde, her zaman Yusuf gibi sürekli sınanmaktadır. Erdemle zillet, zindanla taht, zorlukla kolaylık, yükselişle düşüş hep iç içe olarak hayatı kuşatmıştır. İnsan gerçeği ve rüyayı aynı anda yaşamakta, tüm rüyalar yorumlanmayı beklemektedir. Aşk her daim insanın rüsva olmasını beklemekte, arzular gerçeğin sert yüzünde paramparça olmaktadır. Tüm ihanetler en yakınından gelmekte, kanlı gömlekler diğer dostlara dağıtılmaktadır. Kıssanın her dönem yaşıyor olmasının nedeni budur demiş Necip Tosun Doğu'nun Hikaye Kuramı'nda. Evet, bu güzel kitabı da edinerek bütünlüklü bir okuma yapabilirsiniz efendim.

edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İnne ehlel cenneti le yetelâevne ehlel kureti fil cenneti kemal teravnel kevâkibe fis sema. Sehl ibn-i Sa'd'dan radıyallahu anh buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehli gurfaların ahalisini görürler cennette. Sizin semada yıldızları gördüğünüz gibi, yani başınızı kaldırıp gökyüzünde nasıl yıldızları görüyorsanız, cennetteki insanlar da gurfaların ahalisini gökyüzünde öyle görürler. Şimdi gurfa ne demek? Küçük, küçük oda demek. Gurfa oda demek Arapçada. Şimdi cennette böyle yüksek hamutlar olacak, direkler olacak. Bu direklerin üzerinde, çok yüksek, ulu yüksek yerlerde, direklerin üzerinde gurfalar olacak ama yani cennet gurfaları, cennet odaları yani son derece güzel. Efendim, oranın insanları olacak. Oraları yüksek yerlere yerleştirilmiş Allah'ın yüksek rütbeli sevgili kulları olacak. Onları cennet ehli aşağılardan bizim yerden gökteki yıldızları seyrettiğimiz gibi seyredecekler. Yani nurani olacak. Pırıl pırıl nurlu olacak onlar. Çok yükseklerde olduğundan aşağılardan onları öyle seyredecekler. Şimdi burada tabii bilgi bu kadar. Başka hadis-i şeriflerden istinbat ediyoruz ki, çıkartıyoruz ki böyle cennetin böyle yüksek yerlerindeki bu müstesna mevkilerde, güzel şerefelerde, köşklerin şeylerinde, burçlarında oturan bu kullar birbirini Allah için seven insanlar. Yani birbirlerine Allah rızası için muhabbet besleyen el-mütehabbine fillah. Allah için birbirlerini seven, sayan insanlar. Şimdi muhterem kardeşlerim, Müslümanlara çatanlar çoktur. Bunlar bizim hasımlarımız. Kıskanırlar. Karınları ağrır. Bizim dinimizin güzelliğini çekememişler. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanındakiler onun hak peygamber olduğunu, mucizelerini gözleriyle gördükleri halde, hak peygamber olduğunu evlatlarını bilir gibi bildikleri halde imana gelemediler. Hasetlerinden. Yani Allah insana bu haset denilen duyguyu, efendim kin denilen duyguyu vermesin. Ne olur? La ilahe illallah deseydi de Selman-ı Farisi gibi, Muhammedur Resulullah deseydi de, efendim ehli cennetten olsaydı, Süheyb-i Rumi gibi, Peygamber Efendimiz'in sevgisine mazhar olsaydı, Bilal-i Habeşi gibi. Bak niceler dünyanın nerelerinden gelmişler de, ne büyük iman rütbeleriyle şereflenmişler. Ne olurdu Abdullah İbni Selam radıyallahu anh gibi imana geliverselerdi. O da Yahudi alimiydi. Peygamber Efendimiz Yahudilerin havrasına gitti. Dedi Tevrat'ta şu ayette böyle bir peygamber gelecek diye benim gelişim size bildirilmiyor mu? Şu ayette bildirilmiyor mu? Şu ayette bildirilmiyor mu diye Tevrat'ın bütün böyle Peygamber Efendimiz'den bahseden, yani evvelden Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeleyen ayetlerini onlara hatırlattı. Sus pus kaldılar, böyle gık demediler. Sustular, başlarını önlerine eğdiler, durdular. Efendimiz yanındaki sahabesiyle hadi çıkalım dedi. Tebliğ vazifesini yaptı çünkü. Çıktı, yürüyüp giderken arkalarından Abdullah İbni Selam radıyallahu anh yürüdü, koştu geldi. O Yahudi hahamlarından birisiydi. Alimlerinden birisiydi. Dedi ki ya Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün. Ben iman ettim. Hak Resulüsün. Senin dediklerin Tevrat'ta vardır, dediğin gibidir, doğrudur. Bunlar hasetlerinden, kıskançlıklarından, o peygamberi kendi içlerinden gelecek diye beklediklerinden, biz bunlarla Arapları keseceğiz, meseceğiz diye bekleyip dururken Arapların İsmail Aleyhisselam soyundan gelivermesine hazmedemediklerinden dolayı evet diyemediler sana, ben iman ettim, kabul et diye o Müslümanlığını ızhar etti. Ama herkes yapamıyor işte. Allah ıslah etsin, Allah yanıltmasın, şaşırtmasın. Böyle düşmanlarımız var. Tamam. Din düşmanı yani. Dinimiz başka, düşman. Bir de muhterem kardeşlerim, bizim içimizde kardeşlerimiz var. Müslüman o da. O da la ilahe illallah diyor. Muhammed'in Resulullah diyor. İşi gücü bize çatar. Bize çatar. Bizden evvelki alimlerimize çatar. Mezhep büyüklerimize, imamlarımıza çatar. Efendim büyük evliya Allah'a çatar. Evliyalık yoktur der. Keramet yoktur der. Yani böyle atar da tutar da durur. Yahu Kur'an-ı Kerim'de kerametli hadiseler anlatılıyor. Aziz kardeşim, oyuncak değil bu. Kerameti nasıl inkar edersin? Sonra görüp duruyor insanların bir kısmı. Sen görmüyorsan gözünü aç. Yani kerameti bu devirde içinizden konuştursam kaç tane görmüş insan vardır? Hepimiz yani hayatımızda çeşit çeşit şeyler görmüşüzdür. Keramet var. Allah'ın bazı sevgili kullarına ikramı var. Kur'an-ı Kerim'de de var, hadis-i şerifte de var, sahih haberlerde de var. Yani tevatür derecesinde sabit olan bir şey. Sonra tasavvufun karşısına geliyor, dikiliyor. Olmaz böyle şey. Tasavvuf da dini ilimlerden bir ilim. Tasavvuf, İslami ilimlerden, tefsir ilmi gibi, hadis ilmi gibi, ilmi tehzib-i ahlak, ilmi tehzib-i batın, yani tezkiye-i nefs ilmi, ahlakı güzelleştirme ilmi, ayet-i kerimelere dayanan bir ilim. Yani onu inkar ederse gene kafir olur insan. Ver yansın ediyorlar. Olmaz böyle şey. Şimdi bir noktayı açıklamak lazım. Evet, ben tasavvuf erbabıyım diye ileri sürdüğü halde bazı sahteler var. Doğru. Adam namaz kılmıyor. Adam şu günahı işliyor, bu günahı işliyor. Efendim babadan dededen kendisine bir unvan gelmiş. Ortada hindi gibi kabarıp dolaşıyor. Tamam. Ama yani bir insanın yanlış yolda olması koca bir efendim ilmi ele baltayı alıp da koca bir çınarı devirir gibi köküne baltayla saldırmayı gerektirmez. Yani bir insanın kusuru, diyelim ki öğretmenlerden bir tanesi kumar oynadı efendim veya mektebin parasını efendim sınıfın bilmem ne kolunun parasını harcadı sonra yakalandı. E şimdi bütün öğretmenler kötü mü? Veyahut devlet memurlarından bir tanesi Allah etmesin, şaşırtmasın, rüşvet yedi, hapse düştü. Bütün devlet memurları kötü mü? Efendim askerlerden bir tanesi vatanın sırlarını aldı, öbür tarafa sattı, hainlik etti. E bütün askerler kötü diyebilir miyiz? Yani bir tek şahsın bir kabahatidir, şahsi, özel şeydir. Ama öyle yapmayıp ver yansın ediyorlar, etmesinler. Şimdi bu adamlar dinimizi uzun boylu böyle ayetleri, hadisleri 4 yaşından, 3 yaşından, 5 yaşından başlamışlar öğrenmeye. Dinin inceliklerini bizden çok iyi biliyorlar. Zaten kendileri Arap. Arapçayı su gibi biliyorlar. Hadisleri ezbere biliyorlar. Büyüklerin tedrisinden geçmişler. Çok derin ilimler öğrenmişler. Onların yazdıklarını anlayamıyoruz biz bu devirde. O kadar ileri gitmişler o ilimlerde. Onların tecrübelerini ayaklar altına almamalı bu zamanın cahilleri. Bu zamanın cahilleri alim oldu mu alime teslim olmalı. Sen kim Ebu Hanife Hazretlerine çakmak kim? Sen kim filanca büyük efendim Evliyaullah'tan filanca zata çakmak kim? Yani niye suizan ediyorsun? Şimdi tasavvufa çatarlar. Bak tasavvufun menafiinden, faydalarından, çok büyük faydalarından bir tanesi de Müslümanların birbirleriyle Allah rızası için kardeşlik yapmalarıdır. Tasavvufta bir kimse ötekisine ne diyor? İhvanım diyor. Kardeşim diyor yani. Birbirlerini Allah için sevmek çok müstesna nimetlere ermeye vesile olduğu için bunu yapalım da bu sevabı kazanalım diye bunlar yapmışlar bu işi. Yani hadisi şerife uygun olarak bu kardeşliği tesis etmişler. Onu anlayamayıp efendim ne demek bu ihvanlık? Ne demek oluyor bu böyle şeylik falan? Her şey çatıyor. Camide şey yapıyor. Kardeşlerimiz oturmuşlar. Hadisi şerifte geçtiği için efendim 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh diyorlar. Arkasından efendim 7 defa Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar diyorlar. Hadiste var. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Birisi çıkıyor işlerinden diyor ki nereden çıkarttınız bu bid'atları? Ya kardeşim sen bid'atı filan bilmiyorsun. Sus otur da cahilliğin ortaya çıkmasın. Bu bid'at değil, bu sünnet. Yani Peygamber Efendimizin hadisinde olan bir şeyi Yapıyor bu kardeşlerimiz. Sevaplı bir iş yapıyorlar. Sus. E ben hiç şimdiye kadar görmedim. E kardeşim sen görmemişsin. Cahil kalmışsın kıyıda köşede. Ondan görmemişsin yani. Senin görmemen bir şeyi. Daha senin görmediğin nice şeyler var. Bak geçenlerde bir arkadaşla tanıştık. Ben diyor ilk defa cuma namazını duyduğum zaman şaşırdım diyor. Allah Allah. Ya işte öğlen namazı kılıyoruz ya cuma namazı neymiş dedim diyor. Yani bilmeyince insan yabancı muhitten yetişince böyle hataları olabilir. Allah bizi hakkı hak olarak görmek nimetine erdirsin. Batılı batıl olarak görmek nimetine erdirsin. Hakkı tutmayı nasip etsin. Batıldan korunmayı nasip etsin. Bu devirde Peygamber Efendimiz bildirmiş ki çok yalancılar çıkacak, insanları aldatmaya çalışacak. Deccal'dan önce bir sürü küçük deccal geçti. Çeşitli hadislerde çeşitli rakamlarla bildirilmiş yalancılar gelecek, bir sürü deccallar gelecek. Yani insanları aldatacak böyle eğriyi doğru göstermeye, doğruyu eğri göstermeye, hak yoldan sapıttırmaya gayret edecekler. O büyük deccalar, efendim gözü köre gelinceye kadar daha niceleri gelip geçecek diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Onun için insanın dini bilgileri sağlam yerden alması lazım. Onun için insanın Kur'an'a sımsıkı sarılması lazım. Onun için insanın Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılması lazım. Bu Kur'an'a sımsıkı sarılan, bu hadis-i şeriflere sımsıkı sarılan, dini ilimlere sımsıkı sarılan kurtulur. Korkmayın. Bunları yazan insanların hepsi dinimizi en iyi bilen insanlardır. Yani bu aleyhte konuşan şeyler, ben çoğunu tanıyorum. Kimisiyle de merhabamız da vardır. Arapça bilmez. Dini mektepte okumamıştır. Şeyden haberi yoktur. Ama işte biraz ağzı laf yapıyor. Biraz eli kalem tutuyor. Biraz yazı yazmada gücü yetiyor. Biraz da dünyevi efendim tecrübesi var. İşte filanca yerde şu işi yapmış, falanca yerde bu işi yapmış. Ondan sonra kendisini bir şey sanıyor. Halbuki farkında değil ki oho, kendisinin dışında daha ne bilgiler var, ne mertebeler var, ne yüksek şeyler var, haberi yok. Anadolu'nun Ücra kasabasında yaşıyor adam. 4000 nüfuslu, 5000 nüfuslu bir kasaba. Bilgisi dar. İlkokul öğretmeni veyahut ortaokul öğretmeni. Yani kütüphanesindeki kitapları saysam ne kadar bilmem. Efendim bir kitap yazmış. Bizim müfessirlere çatıyor, bizim şeylere çatıyor. Efendim her şeyimize çatıyor. Dinin aslını

esasını, özünü sanki kendisi biliyormuş gibi şeyler. Dur bakalım, al Allah. Sayfaları çeviriyorum. Aa, ilk sayfadan ruh çağırmaktan başlıyor işe. Yani daha ilk sayfada kaynak göstermeden yalan yanlış şeyleri, ayeti hadis diye gösteriyor, hadisi ayet diye gösteriyor. Cahil ama Elmalı hocaya çatıyor, o anlamamış diyor. Efendim falancaya çatıyor falan. Ya kardeşim sen şurada otur hadi. Otur. Sen ondan yazdıklarını anlayacak halin yok. Ama kendisi bir şey sanıyor. Hatta diyormuş ki, yani benim muhitimde bana hiç kimse çıkamadı. Ya seninle kim uğraşacak? Deli saçmalarıyla. Delinin birisi bir kuyuya bir taşı yuvarlar, 9 tane akıllı çıkartamaz. Yani delilerle uğraşılmaz. Tamam. Oturur orada. O sanıyor ki yani çok alim olduğumdan bu beldenin müftüsü de bana karşı çıkamadı, vaizi de karşı çıkamadı, kimse de bir şey söyleyemedi. Böyle geziniyormuş ortalıkta. İnne ehles semai la yesme'une min ehlil ardı şey'en illel eda. Sema ehli varlıklar yani melekler, dünya ehli insanlardan bir şey duymazlar, ancak ezanı duyarlar. Allah Teala Hazretleri ezana büyük bir şeref vermiş. Çünkü ezanın içinde çok şerefli hakikatler vardır. İnsanlar o sözleri söylediği zaman Allah Teala Hazretleri o sözlerin tesirini ta semalara, semanın en uzak noktalarına kadar ulaştırır. Ezanın şeyi. Allahu Ekber dediği zaman semaları geçer gider. Efendim eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman tevhidin o manası semalara geçer gider. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman o manalar geçer gider. Onlar duyulur. Başka bir şey duyulmaz dünya ehlinin gürültülerinden, patırtılarından, efendim sözlerinden, seslerinden onlar bir şey duymazlar ama o mübarek ezanı duyarlar. Allah-u Teala Hazretleri ezanın bereketine, ezanın okunduğu yerden, ezanın sesinin ulaştığı yere kadar olan mesafeden öteye kaçırtır şeytanı. Yani ezan okunan şeylerin, efendim mıntıkanın dışına kaçar şeytan. Hem de hadis-i şerifte buyuruluyor ki, yani yerlenerek kaçar şeytan. Ama ezan bittikten sonra gelir. Kâhmet getirilirken gene ta duyulmayacak kadar uzağa kadar kaçar. Kâhmet bittikten sonra gene gelir. Kişi Allahu Ekber diye namaza durdu mu bu sefer gelir vesvese vermeye başlar. Kaç hareket kıldığını şaşırtmaya başlar. İnsanın namazı kaç hareket kıldığını şaşırtmaya başlar. Allah-u Teala Hazretleri bizi namazımızı huşu içinde, idrak içinde, şuur içinde kılanlardan eylesin. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği zaman, demek ki Mehmet Akif merhum bunun tabi güzel Arapça bilirdiği dini ilimlere vakıftı. Bu esrarını, manevi tefsirini, faydasını, feyzini bildiğinden bu ezanların kesilmemesini istiyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri şu beldemizden bu ezanları eksik etmez. Bu ezanların okunduğu, bir zamanlar okunduğu diyarlardan, şimdi bu ezanlar susturulmuş olan diyarlarda tekrar o ezanları okutmayı bizlere Allah nasip eylesin. Kırım bir zamanlar Müslümandı, Romanya Müslümandı, Karadeniz bir Müslüman gölüydü, Kafkasya Müslümandı, oradan ne alimler yetişmiştir, efendim Türkistan Müslümandı, efendim ta efendim Sicilya'yı almışlar Araplar, Malta'yı almışlar, İspanya'yı almışlar, Fransa'ya geçmişler. Yani hatta bir mecmuada makale yazıldı, okuduk ki İngiltere'nin kralı, bilmem kaçıncı bilmem adını unuttum şimdi, kral filanca, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye para bastırmış 8. asırlarda. Yani o üstünde böyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bulunan paranın resmini de neşrettiler ki o devirde İslamiyet demek ki İspanya'dan İngiltere'ye de geçmiş. Oralarda da Müslümanlık yayılmış. Ondan sonra yavaş yavaş hani diyorlar ki bir yerde eskiden Orta Asya'da bir büyük deniz varmış, kurumuş. Suyu çekilir gibi Müslümanlık çekilmiş. İspanya'dan çekilmiş, Fransa'dan çekilmiş, Sicilya'dan çekilmiş, Balkanlardan çekilmiş, Kırım'dan çekilmiş, Kafkasya'dan çekilmiş. Türkiye'den de neredeyse böyle bir çekilecek gibi bir hale geliyor. Allah-u Teala Hazretleri ezanları susturmasın. Allah-u Teala Hazretleri bizden sonra bizim evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi küfre düşürmesin. Bu imandan ayırmasın. Ama
Amin.

amin. Ama muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri her şeyi sa'i kanununa bağlamıştır. Yani çalışmaya, çabalamaya, gayret etmeye, uğraşmaya, didinmeye bağlamıştır. Çalışmadan olmaz. Çabalamadan, gayret sarf etmeden olmaz. Allah-u Teala Hazretleri en çok kimi seviyordu? Peygamber Efendimiz'i sevdiğini biliyoruz. Allah'ın sevgili peygamberi. Peygamber Efendimiz'in hayatını okursak, incelersek, devamlı böyle bir çalışma içinde, mücadele içinde, müşriklerden eza cefa görerek, uğraşarak, terleyerek, savaş meydanlarında mübarek dişi şehit olarak, efendim topuklara atılan taşlardan yaralanarak, bazı şehirlerde tebliğ edeyim diye gittiği zaman hakaretlere maruz kalarak Peygamber Efendimiz öyle çalıştı burada. Yani bir rahat bir yatak, rahat bir yastık bulayım, yan gelip yatayım, köşklerde, saraylarda sefa süreyim demedi. Eğer isteseydi Allah onu gene Hazreti Süleyman gibi hem hükümdar, hem zengin, hem saraylarda yaşayan, hem de peygamber yapabilirdi. Efendimiz onu istemedi. Ben onu istemiyorum ya Rabbi dedi. İstediklerini ahirete sakladı. Çalışmayı gösterdi bize. Kendisi çalıştı, çabaladı. Ömrünün sonuna kadar veda haccında da ya Rabbi tebliğ ettin mi? Ya Rabbi tebliğ ettin mi? Şahit ol ya Rabbi diye o Arafat Dağı'nın mübarek havasında Allah-u Teala Hazretlerine o hacıların şahitlikleri üzerine ya Rabbi şahit ol bak bunlar benim vazifemi tebliğ ettiğim şey yapıyorlar diye şehadet bitirtirdi. Onun için bizim de çalışmamız lazım. Herkesin çalışması lazım. Hepimizin çalışması lazım. Dini ilimlerde de bilginizi arttıracaksınız. Ve çalışacaksınız. Kendi ailenize İslamiyet'i kabul ettireceksiniz. Kendi çocuklarınıza zorbalıkla, fetle değil, döverek değil, sevdirerek kabul ettirmenin yolunu bulacaksınız. Çocuk sen olmadan da namaz kılacak. Çocuk sen onu bir yere götürdüğün zaman da namaz kılacak. Hanım sen evde yokken de sabah namazına kalkacak, kılacak. Buna hazırlayacaksın. Politika güdeceksin, hediye alacaksın, uğraşacaksın, didineceksin, çocuğa aferin diyeceksin, kurdele bağlayacaksın, efendim bilmem istediği şeyi alacaksın filan. Ama çocuk şey olacak, hak yolu sevecek. Her şeyine dikkat edeceksin. Çocuğa Peygamber Efendimiz'in sevgisini, Kur'an-ı Kerim'in sevgisini aşılamak senin boynunun borcu. Kur'an-ı Kerim'i sevecek çocuk. Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek çocuk. Peygamber Efendimiz'e bağlanacak. Canı gönülden bağlanacak. Hanım da bağlanacak. Geceliğin sen de teheccüde kalkacaksın. Hanıma da yalvarıp yakarıp şakalaşıp onunla kaldıracaksın. Hanım kalkmışsa efendisini kaldıracak. Hocamız geçenlerde Allah razı olsun ne güzel şey yaptı. Birisi varmış hanımına diyormuş ki hanımı için kendi memleketinde yani Doğu Anadolu'da dermiş ki efendi sen hocasın herkes elini öpüyor. Hadi kalk bakalım yakışmaz sana geceliğin yatmak diye teheccüde o kaldırmış onu. Yani ne güzel hanımlar var. Ne mübarek hanımlar var ki efendi hadi kalk bak herkes seni hoca diye hürmet ediyor. Kalk da bakalım teheccüd namazını kıl herkes elini öpüyor diye o şey yapar. İşte o ona öyle söyleyecek. O ötekisi ötekisine öyle söyleyecek. Öyle hanımlar var ki yani kaç tane erkek bir terazinin bir kefesine konulsa o kadının ağırlığınca olmaz. Öyle hanımlar var ki öleceği zamanı önceden biliyor. Efendim kocasına tavsiyesini yapıyor, nasihatini ediyor, vasiyetini ediyor. Şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın diyor. Zamanı gelince temiz elbiselerini giyiyor. Temiz yatağa uzanıp eşhedü en la ilahe illallah ruhunu teslim edip gidiyor. Öyle insanlar var. Edepli oldu mu? Terbiyeli oldu mu? Efendim zikirli oldu mu? Resulullah'ın yolunda gitti mi? Ne mertebeleri bulur? Kadınlardan da var. Kadınlardan da var, erkeklerden de var. Allah-u Teala Hazretleri cümleten böyle hepimiz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım, nasip eylesin. Hepimiz birden Allah'ın dinine yardımcı olalım. Hepimiz birden bu dini yaymak için, hepimiz birden bu dini yaşatmak için, hepimiz birden evlatlarımızı bu dine göre efendim hayat sürsünler diye o tarzda yetiştirmek için gayret sarf edelim. Allah-u Teala Hazretleri bize bu şerefi ihsan eylesin. İki cihanın hayrına nail eylesin. Huzuruna yüzümüz ak, alnımız açık olarak varmayı nasip eylesin. Bi hürmeti Esma-i Hüsna ve bi hürmeti Esrar-ı Suret-i Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra. Akra. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
2: Akra. Reklam.

0: Allahümme gfirli ve rahamni ve hedini ve afini ve rızukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, ve teruddu biha ulfeti, ve ta'asimuni biha min kulli su'u. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki, o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْاُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti ve lem tebluğhu mes'alati min khayrin va'adtahu ahadan min halqik au khayrin anta mu'tihi ahadan min ibadik fa inni arghabu ileyke fihi ve es'alukehu bi rahmetike rabbel alemin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel habli şedidi vel emri reşid. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın

0: sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
1: Allahümme cealne hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne velâ mudillîn, silmen li evliyâik ve aduven li a'dâik, nuhibbu bihubbike men ahabbek ve nu'âdi bi'adâvetike men hâlefek.
0: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimselere eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
0: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğit tesbihu illâ leh. Subhanezil fadli ve ni'am. Subhanezil mecdi vel kerem. Subhanezil celâli vel ikram.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Srebrenica'ya uzanacağız. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8372 Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenica'nın yıl dönümünde Putoşin Anıt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazında geniş bir katılım vardı. Peki Srebrenica'da neler olmuştu? Yaşananların başlangıcı Yugoslavya'nın parçalanmasına dek uzanıyor. Yugoslavya 1986-1992 yılları arasında yaşanan iç savaşlar sonrası parçalandı. Ardından 1992'de Alija Izetbegović önderliğinde yapılan referandumla Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık kararı Amerika, Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Ancak bu durum Bosna Savaşı'nın çıkmasını engelleyemedi. Sırplar bölgedeki Boşnak ve Hırvatları uzaklaştırmak için harekete geçti. Kısa sürede Boşnak şehirlerinin pek çoğu işgal edildi. Birleşmiş Milletler, Bosna'da sivil halkı korumak adına 6 yerleşim birimini güvenli bölge ilan etti. Srebrenica da onlardan biriydi. Güvenli bölge ilan edildikten sonra şehrin 24 bin civarı olan nüfusu 60 bini geçti. Sırpların buraya yaklaştığını gören halk, Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinden kendilerini savunmalarını istedi. Ne var ki bu istekleri kabul edilmedi. Boşnaklar, şehir güvenli bölge ilan edildiğinde ellerindeki silahları teslim etmişlerdi. En azından bu silahların iade edilmesini istediler ama kabul ettiremediler ve dolayısıyla tamamen savunmasız kaldılar. 1995 Temmuz'unda Sırp güçleri Srebrenica'daki Hollandalı Birleşmiş Milletler güçleriyle anlaşarak şehri hedef aldı. Bosna'daki savaş bu olaydan sonra dünya kamuoyundaki baskıların artmasına neden oldu ve aynı yıl ateşkes ilan edildi. Srebrenica'nın 1995-11 Temmuz'unda Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından yine Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar en az 8372 Boşnak erkeği öldürdü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlardan ağaçlarına ulaşılanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Putoşin Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Peki bu yaşananlardan sonra ne oldu? Hollanda'nın La Haye kentindeki Uluslararası Adalet Divanı 2007'deki kararında gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Ratko Mladic aralarında Srebrenica'nın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Aynı mahkeme 2016'da sonuca bağladığı davada Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadžić'e Srebrenica dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis

0: kazandıran, ancak beraberinde ülkeye karmaşık bir siyasi yapı getiren Dayton Barış Anlaşması, aradan geçen çeyrek asra rağmen tartışılmaya devam ediyor. Amerika'nın Dayton şehrinde 21 Kasım 1995 tarihinde paraf edilen ve Bosna'da yaklaşık 4 yıl süren işgali ve savaşı sonlandıran anlaşma, beraberinde getirdiği karmaşık siyasi sistem nedeniyle birçok konuda ülkenin ilerlemesine ve meselelerini çözmesine engel oluyor. Hakkında sık sık son kullanma tarihinin çoktan geçtiği ve güncellenmesi gerektiği yorumları yapılan anlaşma, özellikle de Bosna Hersek'in uluslararası kurumlara üyeliği noktasında önemli bir engel teşkil ediyor. Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesiyle 29 Şubat 1 Mart 1992'de Bosna Hersek'te bağımsızlık referandumu yapılırken, referanduma katılanların tamamına yakını bağımsız Bosna için evet demişti. Bosna'nın bağımsızlığının hemen ardından Yugoslav ordusunun desteğini alan Sırplar, kendilerinden olmayan halklara yönelik saldırı başlattı. Savaşın bilançosu ağır olurken 2 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Günden süren görüşmelerin ardından 21 Kasım 1995'te paraf edilen anlaşma 14 Aralık 95'te Fransa'da imzalandı. Boşnak, Hırvat ve Sırpların kurucu halklar olarak kabul edildiği anlaşmaya göre Bosna Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti entitelerinden ve özel bir statüye sahip Brčko bölgesinden oluştu. Bosna Hersek entitesi ayrıca her birinin kendi hükümeti ve parlamentosu bulunan 10 kantona ayrıldı. Bosna'nın en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi, Boşnak, Sırp ve Hırvat 3 üyeden oluşurken 4 yıllığına doğrudan halk tarafından seçiliyor. Üyeler dönüşümlü olarak 8 aylığına konsey başkanı olarak görev yapıyor. Merhum Boşnak lider Aliya'nın şu sözleri birçok insanın o dönemdeki düşüncelerini de ortaya koyuyordu. Bu adil bir anlaşma değil, ancak savaşın devam etmesinden daha adil. İçinde bulunduğumuz bu durumda ve böyle bir dünyada daha iyi bir barış sağlanamazdı. Anlaşmanın getirdiği karmaşık siyasi yapıda kanton, entite ve devlet düzeylerinde 13 başbakan ve 130'dan fazla bakan bulunuyor. Ayrıca Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 3 üyesinin yanı sıra 2 entitede de başkanlar mevcut. Karar alma mekanizmalarının zor çalıştığı ülkede sık sık yetki karmaşaları yaşanıyor. Basit bir kanun çıkarmak dahi aylar, hatta yıllar sürebiliyor. Dış politikada kararları 3 üyeli konsey alırken kararların alınması için mutabakat şartı gerekiyor. Mesela Boşnak ve Hırvat üyeler Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasını isterken Sırp üye karşı çıktığında bu karar alınamıyor. Çeyrek asır önce imzalanan barış anlaşması güncellenmeyi bekliyor. Yıl dönümünde Srebrenica'da olup bitenler, yaşananlar ve sonrasında neler olduğuna dair ülkenin son durumuyla ilgili notlarla birlikte paylaştığımız bir programımızın daha sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, sevgili Akra dinleyicileri. Hepiniz kahve molası programına, yeni bir söyleşiye, yeni bir muhabbete hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kahve molasında bildiğiniz üzere her programımıza birbirinden kıymetli konuklarımızı ağırlıyoruz ve ilgili oldukları alanlarla, branşlarla alakalı muhabbet ediyoruz. Bugün stüdyo konuklarımız Lütfi Kara ve Mehmet Zahit Baş. Kendileri ÇEKÜT adına, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği adına bugün bizlerin misafirleri oluyorlar. Mehmet Zahit Baş, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Lütfi Bey de projeler direktörü olarak sağ olsunlar bizleri kırmadılar ve stüdyomuza projeleriyle ilgili detayları aktarmak üzere bir araya geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olasınız.
3: Hoş bulduk.
1: Bugün ÇEKÜT'ün faaliyetlerini tabii dinleyicilerimizin aşina olduğu bir derneğimiz. Fakat ilk defa dinleyen, ilk defa duyan dinleyicilerimiz de vardır. O yüzden böyle A'dan Z'ye aslında bir tanımak istiyoruz. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKÜT kimdir? Nasıl yola çıkıldı? Ne zaman yola çıkıldı? Diye sorayım ve böyle bir kuruluş hikayesini dinlemeye başlayalım Lütfi Bey.
2: Çok teşekkür ederim. Akran da bize böyle bir imkan verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. ÇEKÜT 36 yıllık bir kuruluş. 89 yılında kuruluyor. Bir grup çevre gönüllüsü tarafından kurulan bir dernek. Türkiye çapında faaliyet yapan, hemen hemen bütün illerde temsilcisi olan bir derneğimiz. Çevre faaliyetleri yapıyoruz. Başta fidanlar dikiyoruz. Türkiye daha yeşil olsun diye. Meyve fidanları, orman fidanları, bunları dikiyoruz. Onun yanında çevre eğitimleri veriyoruz. Hı hı. Okullarda çevre bilinci eğitimleri veriyoruz. İşte su kullanma bilincidir, israfı önleme konularında, enerji verimliliği konularında eğitimler veriyoruz. Türkiye genelinde faaliyet yapan bir dernek olarak paydaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Protokol çerçevesinde Türkiye genelinde orman genel müdürlüğüyle beraber ormanlaştırma çalışmaları yapıyoruz. Hı. Fidanlar dikiyoruz. Hı hı. Yangından önce, yangından sonra Allah muhafaza etsin, yaz dönemi başladı. Hı hı. İnşallah böyle bir ihtiyaç olmaz ama biz TEKSAN'da faaliyetlerimiz devam ediyoruz.
1: Tabii geçtiğimiz senelerde geçtiğimiz 1-2 senede çok fazla yangın oldu. Yazın çok fazla yangın oldu ve çok fazla orman alanında maalesef kaybettik ağaçlarımızı ve bu yüzden aslında fidan dikme kısmı daha da her geçen gün daha da önem kazanmış oluyor. Biz şimdi ÇEKÜT'ün bu noktada böyle önemli işleri olduğunu biliyoruz ama hatta yurt içinde değil artık yurt dışından da yani uluslararası projelerin olduğunu da biliyoruz. Biraz o faaliyetlerin detaylarına gelmek isteriz, dinlemek isterim açıkçası.
2: 2021 yılında başlattığımız Çiftçi Hayat Olsun projemiz var. Hmm. Bu projeden özellikle bahsetmek isterim. Bu bir sosyal sorun projesi de aynı zamanda. Hı-hı. Burada imkanı az olan çiftçilerimize kendi yer arazisi varsa biz onlara o bölgede hangi meyve fidanı geçerliyse hı-hı, o meyve fidanından takdim ediyoruz. Çiftçi bu fidanları dikerek ondan geçişini sağlıyor. Hı-hı. Hatta arkadaşımız ziyaretler yaptı. Geçmişte diktiğimiz zeytinler bölgeden ziyaret etti. Hı-hı. Oralarda zeytinlerin yavaş yavaş çıktığını gördü. Hı-hı. Onu biz anlatırken o heyecanını görmek isterdim. Yani size keşke görseydiniz. Hı-hı. Orada zeytinlerimiz çıkmış. Çok mutlu olduk. Hı-hı. Yani bir zeytin yaklaşık bir 5-6 yılda kendine gelebiliyor. Hafif hafif meyve veriyor. Biz onu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Demek ki bu iş olacak inşallah. Evet. Çiftçi Hayat Olsun projesinde Türkiye genelinde yaptığımız faaliyeti biz Kilis'te başlattık. Hı-hı. Diğer illere yayılıyor. Depremden sonra da biz daha çok deprem bölgesi yoğunluklu bir çalışmaya başladık. O bölgelerde zeytin ve antep fıstığı yoğunluklu bir çalışmamız var. Hı-hı. O devam ediyor. Zeytin, antep fıstığı çok bereketli şeyler. Hı-hı. Yani çok fazla bir su istemiyor. Arazinin çok verilmesini istemiyor. Kırsal kesimde de bu olduğu için biz o bölgelerle oradaki paydaşlarımıza beraber istişare ederek oralarda hangi meyve fidanları olur biz onları çiftçimize takdim etmeye evet, çalışıyoruz.
1: Fidan ekim işi zaten başlı başına çok güzel bir iş ama mesela evet, meyvesi olmayan bir ağaç da ekseniz bunun bir katkısı var. Tabii. Ama en azından böyle bir meyvesi olan ve o bölgeye uygun doğru ağacı yetiştirmek üzere ekilen fidanlar daha da katma değeri artırıyor aslında.
2: Tabii aileler geçimini sağlıyorlar. Evet. Yani mesela diyelim ki 200 tane yetişmiş antep fıstığı olan bir çiftçi 5 kişilik nüfusu varsa o kendi

0: sağlayabiliyor. Ve çok kıymetli bir şey bu. Zeytin, evet, biliyorsunuz zeytinde biz Türkiye çok iyi durumda. Biz de buna katkı verdiğimiz çok mutluyuz.
1: Büyük, evet, mutluluk gerçekten. Evet, başka neler var? Birden çok faaliyetiniz var.
0: Tabii ya, onun yanında biz dediğim gibi ormanla beraber ormanlar yapıyoruz. Çocuklara dönük çalışmalarımız var. Bizim Tohum Top diye projemiz var. Bunu sosyal medyalarda, evet, veya medyada, evet, görürsünüz. Bilhassa okullarda o çocuklarla beraber tohum topları yapıyoruz. Hatta bunu bazı kurumlar istiyor, işletmelerde de yapıyoruz. Yani işletmeler diyorlar ki biz personelimize bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyoruz. Ne yapalım? Biz de sizinle beraber tohum topu yapalım. Sizinle beraber çevre temiz etkinlikler yapalım. Enerji verim üzerine çalışmalar yapalım. İşletmelerinizi o şekilde donatın diye. Tohum topu çok tuttu.
1: Onu biraz açalım mı? Tohum topu nedir? Nasıl?
0: Evet, tohum topu kil, toprak, saman, torf ve sudan oluşan bir şey. Aslında bir çamur. İçine tohumu koyuyorsunuz. Onu işte küçük kekler haline getiriyorsunuz veya tohumun büyüklüğüne göre. Daha sonra siz bunu kurutuyorsunuz. Sonra tabiata atıyorsunuz. Bu kendi kendine dışarıdaki tabiat şartlarıyla işte yağmur yağıyor, kar oluyor, güneş oluyor. Kendi kendi içinde tohum filizleniyor. Ondan sonradan fidan çıkıyor. Bu yaygın kullanılan bir şey. Biz bunu Türkiye genelinde daha çok yaygınlaştırdık. Hatta biz depremden sonra Türkiye genelinde İzli çocuklarla beraber tohum toplar yaptık. Tohum toplarını biner tane 81 ile gönderdik. 81 ile depremzede çocukların hediyesi diye. Çünkü Türkiye'miz çok sağ olsunlar. Yani deprem bölgesine çok büyük destek olundu. Bütün Türkiye genelinde. Onlar teşekkür mahiyetinde tohum top yaptırdık çocuklara ve bunları illere gönderdik. O illerde tohum toplar tabiatla buluştu. Belki onlar şu anda filizlendi.
1: Tohum topunu, yani o zaman bir kazma, ekme gibi bir ritüel olmadan.
0: Hayır.
1: Yani,
0: direkt tabiata atıyorsunuz tabii.
1: Fırlatıp atıyorsunuz.
0: Özelliği de ulaşamadığınız yerlere atıyorsunuz. Mesela sapanlı olur bu, drone'lu olur, helikopterli olur. Uçurtmayla artık hangi yöntem bulabiliyorsunuz ve elinizde olur. Bu şekilde. Ve bunu çocuklar yaparken de çok hoşlarına gidiyor. Çamurla beraber buluşmuş oluyorlar.
1: Evet,
0: yani
1: evet,
0: steril bir ortamda yetişen günümüz çocuğu bu şekilde elle çamura değerek toprakla da buluşmuş oluyor.
1: Evet, doğru.
0: Böyle de bir şeyimiz var. Evet. Aynı zamanda biz çocuklarla beraber dikili bostan var diye bir proje yapıyoruz. Bu nedir? Çocuklarla beraber sebzeler yetiştiriyoruz. İşte domatestir, biberdir, patlıcandır. Bu günümüz çocukları maalesef biraz steril ortamda yetiştikleri için domates sanıyor ki markete gittiği zaman kasada yetişiyor. Ya biber kasada yetişiyor. Toprakta yetiştiğini çocuklara göstermek istiyoruz. Ve bunları biraz okullarda, okulların arazileri müsait olan okullarda biz bu uygulamaları gösteriyoruz. Tabii fideler dikerek.
1: Yetiştiriyorlar.
0: Orada yetiştirip orada görsünler diye böyle bir projemiz var. Bunu da biz Türkiye genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz.
1: Çocuklar da aslında böyle bir toprak gibi, onlara da böyle çevre bilinci fidanlarını atıyorsunuz aslında.
0: En azından eller toprağa değiyor çocuklara.
1: Çok enteresan mesela, hakikaten bir domatesin büyümesini beklemek, onun kızarmasını beklemek, tabii, kızardıktan sonra yemesi, ama onu kestikten sonra hemen 2-3 dakikada yiyebiliyorsun domatesi, ama onun yetişmesi için çok fazla bekliyorsun. Haliyle bunu gören bir çocuğun işte meyveyi, sebzeyi israf etmemesi, aslında bu çok güzel bir bilinç kazandırıyordur,
0: tabii,
1: değil,
0: evet,
1: mi?
0: Tabii, evet. Nasıl büyüdüğünü onu görüyorsun. Hangi zorluklarla büyüdüğünü, bir süre gerektiğini. Yani bir anda yediğin şeyin dediği gibi ne kadar bir süre içeriden geçtiğini.
1: Evet.
0: Çocuk bunu görmüş oluyor.
1: Evet.
0: Bu çok kıymetli bir proje. Bunu da Türkiye genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Onun yanında bizim bir de çevre temizlik etkinliklerimiz oluyor. Bunu biz okullarda yapıyoruz, kurumlarda yapıyoruz. Çevreyi temiz tutalım diye farkındalık etkinliği bu. Bizim çevre gönüllülerle beraber gidiyoruz sahalara. Orada çöpleri poşetlere doldurup daha sonra gerekli şey yapıyoruz. Bunun yanında geri dönüşümle alakalı çalışmamız oluyor. Çocuklara bunu öğretmeye çalışıyoruz. İsraf etmeden geri dönüşüm nasıl yapılabilir? Bu konularda da eğitimler veriyoruz. Okullarda çevre bilinci eğitimleri veriyoruz. Su verimliliği, işte enerji verimliliği, sofrada sıfır artık diye bizim başlattığımız, daha sonra sıfır artık olarak devam eden projeyi israf etmeden nasıl yaşanılabilir konularını biz okullarda eğitim olarak veriyoruz. Geri dönüşüm hususunda eğitimler veriyoruz. Yani elimizdeki her şeyi çöpe atmak durumunda değiliz. Bunlar dönüştürülebilir. Hatta geri dönüşüm de ileri dönüşüm var. Biliyorsunuz geçmişte bizim dedelerimiz, nenelerimiz, annelerimiz yamalık yaparlardı.
1: Evet.
0: Aslında bu yamalık ileri dönüşüm projesiydi.
1: Evet.
0: Tabi o zaman imkansızlıktan yapılıyordu ama şimdi baktığımız zaman aslında bir ileri dönüşüm yapılıyormuş.
1: Yani ileri dönüşüm kavramı aslında çok böyle yeni böyle duymaya başlıyoruz. Evet. Ama
0: biz geçmişte kullanmışız.
1: Evet, yani aslında eskiden ileri dönüşüm daha fazla, geri dönüşüm hiç yoktu.
0: Hiç yok. Tabii.
1: Şimdi artık ileri dönüşüm sanki böyle daha yeni bir kavrammış gibi, ama aslında kullanılan bir şey.
0: Yani kullanılmayan malzeme yok aslında.
1: Evet.
0: Her malzemeyi farklı bir fonksiyonda tekrar kullanabiliriz. Biz bunu çocuklara anlatmamız lazım. israfı azaltmamız lazım. Bundan alakalı biz geçmişte sofrada sıfır artık diye bir proje başlatmıştık. Daha sonra bu devlet politikası olarak sıfır artık diye devam ediyor. Biz bundan çok mutluyuz. Böyle bir proje öncülük ettiğimiz için ve biz bunu destekliyoruz. Güzel de bir proje.
1: Kesinlikle evet. Öyle. Kahve molası. Peki, şimdi çektiğim birbirinden güzel faaliyetler var. Özellikle böyle çocuklara dokunan faaliyetler beni gerçekten daha da böyle bir heyecanlandırıyor. Tabii onların da biraz önce zeytin örneğinde verdiniz ya, işte bir zeytin ağacının işte meyve vermeye başlaması 4-5 yılı buluyor. İnşallah bu çocuklarda da atılan bu eğitimlerin meyvelerini daha hızlı bir şekilde inşallah göreceğiz.
0: Bir de bizim Ormanda Hayat Var diye başlattığımız bir projemiz var. Ormanda Hayat Var. Bu projede de biz istiyoruz ki insanlar tabiatla beraber olsunlar, ormanla, ağaçlık ortamlarla beraber olsunlar, yürüsünler. Hareketsiz bir dünyada yaşıyoruz. Statik bir yaşam içerisindeyiz. İstiyoruz ki insanlar tabiatla beraber olsunlar. Biz de bunu Ormanda Hayat Var diye projelendirdik.
1: Bunu merak ettim. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani?
0: Şöyle, güneşten mesela bir saat sonra tabiata çıkıyorsunuz. Orada grup halinde yürüyorsunuz. Ondan önce bir kültür fizik hareket yap, ısınıyorsunuz. Sonra yürüyorsunuz. Bir 15 dakika sessiz yürüyorsunuz. Bu çok tatlı oluyor. O sırada tabiatı dinleme imkanınız oluyor. İşte kuşlar cıvıldıyor. Orada karıncaları görüyorsunuz. Ağaçların şıkırtısını duyuyorsunuz. Yani orada kendinizi iç dünyanızla beraber kalıyorsunuz. Burada bir rehabilite durumu da var. Temiz bir hava içerisinde, oksijenli bir ortamda. Daha sonra bir yerde gidip orman içerisinde kendinizi bir kaybediyorsunuz. Orada tekrar bir ormanla beraber oluyorsunuz. Yaklaşık bir saatlik bir proje bu. Biz de bunu Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Başladık. Bazı illerde başladı. Bunu devam ettirmek istiyoruz.
1: Yani. İnşallah. Peki. Evet. Biz bunları nereden görebiliriz? Nereden öğrenebiliriz? Nasıl katılabiliriz?
0: Ya bizim Çekut.org sitemizden. Sosyal medyada da takip edebilirler. Aslında bir de Ormanda Hayat Var diye sitemiz var. Oradan da takip edebiliriz. Sosyal medyamız var. Ayrıca yaptık.
1: Eyvallah.
0: Onları takip edebiliriz.
1: Bu proje Ormanda Hayat Var. Kendisi ayrı bir sitede oldu.
0: Tabii yani. Tabii. Sitesi var. Ayrı sitesi var.
1: Dijital anlamda da böyle gayret ettiğiniz bir nokta var. Yani evet, çevreyle alakalı çalışmalarınız ama bunun dijital yansımalarını, insana ulaşması noktasında da hem sosyal medya çalışmaları, içerik üretimleri, hem internet sitesi gibi imkanlarınız var. Biraz o kısmı da sizden dinlemek isteriz Zahit Bey.
2: Tabii. Lütfü Bey projelerle alakalı çok güzel ayrıntılı bilgiler verdi. Ve şimdi bu projelerimizi geniş kitlelere duyurabilmek için profesyonel bir şekilde dijital sahada, dijital dünyada kendimizi anlatmamız gerekiyor. En baştan ne yapıyor bağışçılarımız? Dijital bir platformlar üzerinde. Dikileağacımvar.com üzerinden veriyorlar. Biz yakın bir gelecekte dikileağacımvar.com sitesini yeniledik. Yepyeni, pratik, güzel bir hale bağışçılarımıza sunduk. Bunun yanında Çekyut'un sitesini yenileme kısmındayız. Sitelerdeki değişimle beraber aynı temayı, aynı tonlarda sosyal medya hesaplarımızı da kullanmaya çalışıyoruz. Yani bir bütünlük, Çekyut'u bir bütün olarak görsünler istiyoruz. Hüseyin Bey, sizin de Çekyut gönüllüsü olduğunuzu düşünüyoruz.
1: Tabii, her zaman.
2: Şu ana kadar biz milyonlarca ağaç diktik sahada, milyonlarca ağacımız var. Bizim bu konuda işte ne yapmamız lazım? Çevremiz, sosyal medya aracıyla, dijital platform aracıyla Çekyut'u daha iyi tanıtmamız lazım.
1: Evet. Ya bu güzellikleri yaymak lazım. Çünkü artık şehirde yaşayan insan için doğaya gidip ağaç dikmek, işte kazma almak, kürek almak, onu oraya tohum falan, bunlar biraz artık zahmetli, meşakkatli olabiliyor. Haliyle gündemimizden çıkıyor. Ama bunu sağ olsun Dikili Ağacım Var, Çekyut bu hizmeti veriyor. Biz de o yüzden bu güzellikleri birbirimize yaymamız, güzellikler böyle biraz paylaşarak çoğalıyor. Siz
2: tabii
1: böyle
2: ki
1: dijitalden, sosyal medya hesaplarınızdan falan bahsedince ben de bunu da iletmiş olayım. Ve fidan bağışı yapmak da gerçekten çok kolay bir hale geldi ya, yenilenen sistemle birlikte. Hızlı bir şekilde dakikalar içinde böyle pratik bir işlem haline geldi. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bu çalışmalarınız için. Hepsi birbirinden kıymetli. Düşünülmüş, ince düşünülmüş ve hem kısa vadede hem uzun vadede fayda sağlayacak çalışmalar. Kahve molası. Şimdi tabii ki yakında bir 27 Temmuz'da bir program var Elazığ'da. Doğuş Elazığ programı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin doğumlarıyla vesilesiyle yad edildiği bir program olacak Elazığ'da. Ve bu program vesilesiyle de yakın zamanda sizin ayrı bir proje başlattığınızı gördük, öğrendik. Bunu da dinleyicilerimize paylaşmak istiyoruz. Doğuş Elazığ programı vesilesiyle yapılacak fidan bağışı nasıl bir organizasyon? Biraz detaylarını dinlemek isteriz.
0: Şimdi daha önce de bahsettiğimiz gibi bizim Çiftçi Rahat Olsun projemiz çerçevesinde Elazığ'da bu doğuş programı başlayınca bize dedik ki Elazığ'a gitmişken orayı da biz fidanlarımıza gidelim. Elazığ'a bir hediyemiz olsun. Badem fidan temin ettik. Bu da bağışçılarımızdan gelen desteklerle beraber nasip olsa fidanlarımızı şu anda dikim mevsiminde, dikimler sonbaharda olduğu için fidanlarımızı sonbaharda dikeceğiz nasip olsa Elazığ'a.
1: İnşallah. Evet. İnşallah.
2: Hatta dinleyicilerimize şöyle bir not düşelim. Sosyal medya hesaplarımızdan, çekiş sitemizden bu dikim alanlarını ve tarihlerini paylaşacağız. Takip ederlerse oradan dikim alanında fidan dikimini de buradan davet etmiş olalım.
1: Eyvallah. Tabii bu organizasyon için belli bir fidan hedefi de koyuldu galiba, değil mi?
0: Evet evet. 20 bin diye hedef koyduk. Büyük bir tercih var bu projeye. Daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle burada Elazığlı Kakkoş kardeşlerimizden bu fidan kampanyasına destek olmalarını istiyorum.
1: Eyvallah.
0: Onlar da girsin sistemimize ve kendi memleketlerine badem fidanlarını göndersinler.
1: Şimdi şöyle bir toparlayayım o zaman. Şimdi 27 Temmuz Elazığ'da bir program yapılacak. Mevsim olarak dikim mevsimi olmadığı için bu fidanlar sonbaharda dikilecekler. Evet, Zahit Bey'le gayet şeffaf bir şekilde katılmak isteyenleri de o sonbaharda duyurular yapıldığında dikime de katılabileceklerinin söyledi ve davetini yapmış oldu. 20 bin gibi bir hedef var. Tabii bu hedef alt limit diyelim aslında, yani 20 bin üzerine de çıkarsa da ne mutlu, daha da çok yeşillenmiş olacak ve burası için de ağacını, badem fidanını tercih ettiniz. Neden badem fidanı tercih edildi onu merak ediyorum. Hem bunu sormuş olayım hem de sonrasında da dinleyicilerimiz, ya ben de orada o yeşillikte benim de bir katkım olsun derse ne yapması lazım onu da sorayım, ama önce neden badem fidanı onu soralım.
0: Dediğim gibi biz Elazığ'ı yeşillendirmek niyetlendik 20 bin fidan hedefiyle. Oradaki tarım müdürlüğüyle beraber oradaki arkadaşlarla görüştük, istişare ettik. Orada hangi tür meyve fidan gider diye badem için çok müsait bir ortam dediler. Biz de badem araştırdık. Bademin daha verimli olduğunu, topraktan badem için daha müsait olduğunu, tabiat ortamını diye gerekli araştırmaları yapıp badem fidan bağlantılarımızı kurduk. Buradaki kullanacağımız badem fidanları yerli olacak ya aşı olacak. Badem fidanları yaklaşık 1 metreden daha büyük oluyor dikildiği zaman. 1,5 metreye yakın oluyor. Ve badem diğer meyveler gibi değil de bir sene içerisinde çağla dediğimiz ürünler vermeye başlıyormuş. Böyle de bir güzel bir hadise.
1: Çok güzel.
0: Biz bu badem fidanlarda Çiftçi Hayat Olsun proje çerçevesinde yine oradaki çiftçiler vereceğiz.
1: Onu soracaktım. Evet. Orada mesela ormana mı dikiliyor, bademler ne oluyor?
0: Şöyle oluyor. Tam dürle protokol yaptık. Orada ihtiyacı olan çiftçilere badem fidanlar takdim edilecek arazisine göre. Araziler tespit ediliyor, çiftçiler tespit ediliyor. Daha sonra biz çiftçilere mevsiminde o badem fidanlarını takdim etmiş olacağız. Ve ileride göreceğiz ki badem fidanı 20 bin Elazığ için çok az. Belki kampanya daha da ileri götüreceğiz. Daha uzun soluk bir kampanya yapıp belki yıl sonuna kadar süren bir kampanyayla daha fazla çiftçimize bu fidanları ulaştırmak istiyoruz. Özellikle söylüyorum, badem fidanları aşılı olarak gelecek bize. Ve verimli bir badem fidanı olacak, yerli badem.
1: Aşılı olarak gelecek ne demek tam olarak?
0: Şöyle, yani aşısı olduğu zaman bu bademler, yani yine uzmanların söylediğine göre yetişmesi düzgün olmuyor, kuruyabiliyor, verimli olmuyor. Aşılı olduğu zaman daha fazla verimli oluyor.
1: Herhangi bir badem fidanı değil, verimli tabii, böyle en böyle güzel fidanlar.
0: Özellikler olan, yani ithal olmayan, yerli, kendi öz ürünümüz olan badem fidanlarını kullanacağız.
1: Eyvallah. Doğuş Elazığ programının böyle bir çıktısının da olması gerçekten çok böyle mutlu edici. Peki bağış yapmak isteyenler nasıl yol izlemesi gerekiyor diye de Zahit Bey sormuş olayım. Mesela şimdi biraz önceki projelerden bahsederken böyle kurumsal çalışmalardan bahsedildi. Bireysel çalışmalar da var. Hani çok mu bağışlamak lazım? Bir de yeter mi? Kurumlar nasıl yapabilir? Bu kısmını özellikle bir sormak istiyorum.
2: Tabii. Şimdi dikilacımvar.com sitemizi ziyaret ettikleri zaman orada 3 tane bağış türü görecekler. Bireysel bağış, kurumsal bağışlar ve topluluk bağışlar olmak üzere 3 ayrılıyor. Bireysel bağış adı üzerinde bireylerin kendi adlarına veya başka adlarına hediye, fidan bağışı yaptığı bağış türleri. Hı hı. Topluluk bağışı dediğimiz belli bir niyet dahilinde toplanmış insanların belli bir hedef dahilinde bağışladıkları fidanlar. Bunlara biz topluluk bağışları diyoruz.
1: Mesela bir örnek verecek olsak, bir okul bağışlamak istedi. Öğrenciler
2: tabii
1: bağışlamak istedi. Ondan sonra kendi işlerinde bir kamp yaptılar ve bunu bu şekilde bir topluluk bağışı olarak yapabiliyorlar. Yani.
2: Tabii tabii. Sitemiz buna müsait. Hatta o topluluğun başındaki organizatör arkadaş kendi siteden girip bunu kolaylıkla, hı, topluluk bağış kampanyasını kolaylıkla kendi sitemize girip, hı, bunu başlatabilir. Tabii bunu başlattığı zaman biz de değerlendiriyoruz. Süreç eğer olumlu karşılanırsa biz bu topluluk bağışını kamuoyuna duyurmuş oluruz sitemiz aracıyla. Diğer bir konuda da kurumsal bağışlarımız. Kurumlarla belli şartlar altında anlaştığımız belli bir fidan üzerindeki bağış kampanyamız oluyor. Hı hı. Biz burada minimum 10 bin fidan üzerinden başlayıp bunu milyonlara kadar götürdüğümüz kurumlar var şu anda. Hı hı. Kurumlar da son yıllarda özellikle ciddi derecede kurumsal bağış kampanyalarına dahil oluyorlar. Elazığ'daki kampanyamız için bu bir topluluk kampanyası oluyor. Bağış yapmak isteyenler şimdi dikilacımvar.com sitemizi ziyaret ettikleri zaman orada topluluk bağışları kısmı var. Bizim Elazığ kampanyamızı görecekler. Hı hı. Orada şimdi bağış yapla devam edebilirler. Hı hı.
1: İstedikleri kadar, istedikleri miktarda fidan bağışını yapabilirler.
2: Aynen öyle. Hani bir tane bağış bile bizim için kıymetli.
1: Çok kıymetli.
2: Değerli, çok, hı, kıymetli. 100 tane bağış yapan bağışçımız da kıymetli. Bunun yanında bize bir tane fidan bağışı yapan bağışçımız da bizim için çok kıymetli. Kendi gücü nispetinde bu bağışları yapabilirler.
1: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel, çok ince düşünülmüş bir proje. Elinize emeğinize sağlık. Programımızın böyle sonuna gelirken de son eklemek istedikleriniz varsa diye de dönmüş olayım Lütfü Bey.
0: Öyle tahmin ediyorum ki herkes, bizi dinleyenler ellerine telefonlarını aldılar veya bilgisayarın başında. Peki. Elazığ'ı yeşillendirelim hep beraber.
1: İnşallah, inşallah.
0: Evet. Bir başka bir konuda müsaade ederseniz.
1: Tabii.
0: Şimdi bu fidan bağışını biz yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani farklı etkinliklerde, farklı durumlarda fidan bağışlasın istiyoruz. Doğum günü mü? Fidan hediye. Birini efendim, hı hı, göreve atanmış, tebrik mi etmek istiyorsun? Fidan bağışla. Bizim o konuda yaklaşık 50'ye yakın sertifika türümüz var sitemizde. Dikilacımvar'a girdikleri zaman orada sertifikalarımızı görecekler. Orada her türlü sertifikamız var. Oradan takdim edebilirler. Dijital olarak gönderebilirler. Hı hı. İsterlerse kargoyla gönderebilirler sertifikalarımızı. Mesela şimdi aklıma geldi. Vefatlar oluyor. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Hı. Gidiyorsunuz cami avlusuna, bakıyorsunuz çelenkler var. Oraya koymayacağız. Bir sürü çiçekler, daha sonra da çöp oluyor. Biz istiyoruz ki çelenkler yerine insanlar vefat edenin arkasından fidan diksinler. Hı hı. Hem sadaka-i cariye olmuş oluyor, hem tabiata bir katkı yapmış oluyoruz. Bu şekilde de faydamız, hı hı, olmuş oluyor. Fidan dikin diyoruz.
1: Evet,
0: vefat edenin,
1: doğru,
0: arkasından.
1: Çok,
0: evet. Veya çocuk doğdu. Hediyorlar fidan dikin. Çocukla beraber fidan büyüsün. Çocuk büyüdükçe o da büyüsün. O da yeşillensin. Evet. Çocuk büyüsün. Öyle devam etsin inşallah.
1: Doğru. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ayk Bey, size de son olarak dönmüş olayım.
2: Bu proje için heyecanlıyız. 20 bin fidan hedefi, Lütfü Bey'in de dediği gibi bunun kat kat üzerinde, yani hedefler üzerinde, hmm, Elazığ'a fidan dikmek istiyoruz. Hatta bakarsınız badem dışında uygun farklı fidanlar da Elazığ'a, hmm, çevre illere bir şehir kalmasın. İhtiyaç varsa oraya ulaşalım. Tabii bu ne? Gönüllerimiz aracılığı da oluyor. Hmm. Sadece hani fidan bağış yapmak değil, sahada, hmm, da gelip bize destek veren arkadaşların bize desteğine çok ihtiyacımız, hmm, var. Hmm. Bu konuda da özellikle belirtmek istiyorum.
1: Eyvallah.
2: Sahada, her türlü sahada, dijital sahada diyelim, normal fidan dikim sahalarında, diğer projelerimizde bizim de beraber aynı yolda yürüyecek gönüldaşlarımıza ihtiyacımız var.
1: Peki, bu güzel çağrılığı da tamamlamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz güzel bilgiler için, bizlere vakit ayırdığınız ve projelerinizi dinleyicilerimize ve bizlerle paylaştığınız için. Evet sevgili dinleyenler, bugün kahve molasında Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahit Baş ve Projeler Direktörü Lütfi Kara Beyefendi bizlerle birliktelerdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yapmış oldukları çalışmalar ve bizlere vakit ayırdıkları için bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik. Üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafet denenmesi ya da kargo ile gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte feçli bir hastaysa yıllarca parazit çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili. Kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya da parazitin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak ütüyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar, mesela sırtımıza aldığımız şallar, bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır, bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu, sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında, parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz, gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan hastamız veya yakınımız var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen, kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor? Hocam başımdan, boynumdan yukarısında olmuyor.

0: bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta, deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum, bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

0: Yazarı Münevverler, Akra'da İrfan Medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, efendim yine sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenler, hemen hemen her evde, her yerde adı sıkça anılan, sözlerinden, eserlerinden bahsi olan bir değerli büyüğümüz, büyük aşık, aşıklar piri, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi. İstedik bu konuyu işleyelim. Muhterem hocamız Emin Işık buradalar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam bir büyük umman, bir büyük derya. Aşk denince kalemin, kelamın dillerden düştüğü ve kulaçların atıldığı bir derya. Anlat anlat bitmiyor, oku oku bitmiyor. Okudukça, anlattıkça çoğalıyor. Böyle sözü Londra. Size bırakıyoruz.
2: Evet, Hazreti Pir Mevlana Celaleddin-i Rumi, daha önceki adı Belhi'dir.
1: Belhi.
2: Evet. Yani Konya'dayken Belhi diyorlardı. Vefatından sonra işte Rumi diyorlar. Evet, Belhi 1207 tarihinde doğdu. 30 Eylül 1207. Sahih rivayetlere göre, yani araştırmaların neticesinde varılan tarih, kararlaştırılan tarih budur. Belhi şimdiki Afganistan'ın kuzeydoğu bölgesinde, kuzey kısmında, yani Özbekistan sınırına yakın bir yerde, o tarihte Harzemşahların baş şehri, İpek yolu üzerinde büyük bir ticaret merkezi, büyük bir güzergah ve baş şehir tabi, kültür merkezi, ulemanın, meşayihin bulunduğu. Hazreti Mevlana'nın babası Sultanül Ulema adıyla yad olunan Muhammed Bahauddin Veled o şehirde doğuyor. Annesi Harzemşahlar sülalesinden. Yani Mevlana'nın baba annesi padişah Harzemşahlar sülalesinden, yani saraydan gelmiş. Dedesi Hüseyin Hatip, çok yine ilmiyeden müderris bir zat. Hitabeti de yani üstün derecede fasahatla, belagatla olduğu için o unvanı vermişler ve saraydan kız vermişler. İşte Mevlana'nın baba annesi oluyor tabi. Dedesi Hüseyin Hatip, öyle yukarı doğru işte 5-6 nesil, ben şecereyi söylemeyi uzatmaya gerek yok, Hazreti Ebu Bekir'e dayanıyor soyları bir tarafıyla. Ama kendisi ben Türk'üm diyor. Yani gerçi Farisi söylerim ama ben Türk'üm diyor kendisi. Annesi Mümine Hatun, Sultan Veled'in Bahauddin Veled'in hanımı, büyük annesi yani baba annesi saraydan. Yine ulemadan bir zat, ilmiyeden, eşraftan bir ailenin kızıdır. Çok iyi bir kadın Mümine Hatun. Belli oluyor zaten, çilekeş bir kadın. O tarihte Belk Moğol tehdidi altında. Ceyhun Nehri'nin doğusundaki bütün Türkistan illeri Moğolların işgali altına girmiş. Mevlana'nın doğduğu yıllarda Moğollar iki defa Belk'i almak üzere, Belk üzerine hücuma geçmişler. Fakat Celaleddin Harzemşah ve işte Harzemşahlar ordularının gücüyle tekrar Ceyhun Nehri'nin doğusuna atılmışlar, yani geri püskürtülmüşler. Belk her zaman için üçüncü bir hücumu bekliyor. İşte Mevlana böyle bir tarihte doğuyor, dünyaya geliyor. Zaten 1212'de

0: belki terk ediyorlar. Ailecek, 70 kişilik kadar bir kafile, işte babası, yakın akrabaları, Hazreti Mevlana'nın abisi var, Alaaddin ve talebeleri, yakın talebeleri, hısım akrabalarıyla böyle 70 kişinin üstünde bir kafileyle Belh şehrini terk. Belh şehrinin terk edilmesine bir tane sebep gösteriyorlar. Mesela Sipahsalar'da diyor ki işte bir yerde iki sultan olmaz. Ya o şehri terk etsin demiş. Titiş var. Sultan Muhammed Titiş. O zaman Belh hükümdarı. Yahut ben bu şehri terk edeyim demiş. Bu biraz şey, uyduruk bir bahane gibi geliyor. Yani bu biraz kırgınlıklar var. Gerçi sarayla arasında eski şey yok, muhabbet falan yok. Bir limonilik dediğimiz biraz gerginlik var.
1: Sultan Veled'in.
0: Sultan Veled'le saray mensupları, bilhassa daha çok vezirler ve saraya yakın ulema sürekli Sultan Bahaeddin Veled'e karşı bir tavır içindeler. Onun da sebebi şu, Fahreddin Razi o devirde büyük bir ünvan, tabi büyük ünlü bir alim, daha çok akli meseleler üzerinde dini yorumluyor. Yani dini akılla izah etmeye çalışıyor. Sultan Veled de tabi şeyler, tasavvuf ekolüne mensup. Onun da hocası Necmeddin-i Kübra, Kübreviye tarikatının kurucusu. Necmeddin-i Kübra Aynül Hayat diye bir tefsiri var. Tasavvufi bir tefsirdir. Çok önemli bir tefsir ve büyük bir zattır. Hatta şöyle bir rivayet var. Fahreddin Razi ona intisap için geliyor. Necmeddin-i Kübra'ya. 3 gün diyor misafirlikten sonra buyur. Ne emrediyorsun, ne istiyorsun deyince. Fahreddin gibi bir büyük alimi bizim dergahımızda ağırlamak bizim için şeref olur ama ne istiyorsun? Ben diyor size intisap etmek istiyorum diyor. Ama bakarız diyor. Feda edemeyeceğin neyin var diyor dünya malı olarak. Çok zengin Fahreddin Razi. Büyük bir, çok zengin bir doktorun, tabibin kızını almış, hekimin. Kayınpederinden ve kendi ailesinden çok büyük bir servete sahip. Belki Belh'in o zamanki şeyin, Rey şehri, şimdiki Tahran, eski Tahran yani. Razi demesinin sebebi o. Rey şehrinin en zengin ailelerinden. Diyor ki malımı, mülkümü, evladımı, evimi, yerimi, evladımı, her şeyi terk edebilirim. Ama yazdığım tefsiri diyor terk edemem. Ha diyor, şimdi yakaladık. O yazdığın tefsiri diyor, git Ceyhun Nehri'ne at, ondan sonra gel biz seninle konuşalım diyor. Aman efendim diyor, kıymayın, ona bir ömür verdim diyor. Yok diyor, bu şey değil yani, şaka değil. Bu yol böyle ister. Bu yolun şartı budur diyor ama kısmetiniz bizde değilmiş, gidip başka yerden arayabilirsiniz. Yine bir gün Necmeddin-i Kübra böyle müritleriyle beraber sohbet halindeyken bir ara şöyle bir irkiliyor, gözünü yumuyor. Bir 8-10 dakika o halde devam ediyor. Sonra oh elhamdülillah diye gözünü açıyor. Etrafındakilerle dikkatle bekliyorlar. Ne oldu efendim diyorlar. Şu anda diyor Fahreddin diyor sekerat halindeydi. Şeytan gelmiş ona soruyordu. Sen Allah'a nasıl inanırsın diyordu. O da bunun cevabını vermekte güçlük çekiyordu. Ben de gittim onun kulağına fısıldadım. Dedim ki Hazreti Muhammed gibi inanırım de, şeytanı def et.
1: Allah Allah.
0: O da o cevabı verdi ve aramızda ne de olsa 3 günlük bir hak hukuk var. Yardım ettik diyor. İmanla gitmesine, selametle imanla gitmesine yardımcı olduk diyor. İmanını kurtardık diyor falan böyle beraber Allah'ın izniyle. Öyle bir durum. İşte Moğol orduları Necmeddin-i Kübra'nın bulunduğu şehri almaya, işgale geldiği zaman diyorlar ki ona talebeleri, hocam işte siz dua edin de bu belayı Allah def etsin falan. Hayır diyor. Takdiri ilahi diyor, bu bela garp illerine kadar gidecektir bu felaket.
1: Batıya doğru.
0: Batıya doğru gidecek. Evet. Siz diyor bize düşen, şu anda bize düşen şey buna karşı müdafaa etmektir. Peygamberin yaptığını yapıyor. Haydi silahlarınızı alın. Moğollara karşı savaşacağız. 300 kişi talebesiyle beraber o şehrin savunmasında kendisi de şehit oluyor. Bize şimdi diyor cihat vazifemiz. Şu andaki vazifemiz cihattır. Öyle. Öyle bir adam yani. Çok kıymetli bir veli, güçlü, nazar sahibi bir insan böyle yani, şimşek gibi bir şey. Buna rağmen işte böyle, ama adamları var ya, şimdi kraldan fazla kralcılar var zaten o tarihte. 1209'dur şeyin Fahreddin.

0: Razi'nin vefatı, yani Mevlana'nın doğumundan 2 sene sonra. Fahreddin Razi vefat etmiş ama onun taraftarları Belk şehrinde şey ediyorlar, hava estiriyorlar. Böylece yani ikinci sebep de Moğol tehdididir. Tabi zaten göç başlamış. Bütün Türk illerinden, Türkistan illerinden batıya doğru kılıç artığı, kılıçtan kurtulanlar, kendini kurtaranlar batıya doğru can atmak üzere. Kafileler halinde sürekli göçler, aylarca, yıllarca süren bir göç hareketi başlamış. Hali vakti yerinde olan, biraz erken davranan pılısını pırtısını toplayıp batıya doğru göç ediyor. Moğol tehdidi altında. Zaten sürekli haber geliyor. Sonra Moğolların yaptığı, aldığı şehirlerde, yani işgal ettikleri şehirler, fethetmek diye dilim varmıyor onun için.
1: Yağmacılık.
0: Yağmacılık, talan, korku, tehdit. Yani teslim olsan kurtulacağın belli değil. Şöyle göze batan bir tarafın varsa, yani biraz ilim ehliysen, biraz göz dolduruyorsan sosyal tarafı bakımından, eşraf dediğimiz, ulema dediğimiz, işte aydın dediğimiz kesimi, zaten hepsini kılıçtan geçiriyor. Köylü, kentli, sağda solda ekip biçenler belki, tarlada falan, onlara belki fazla bir şey olmuyor ama şehirler talan ediliyor, yıkılıyor. Böylece işte kafile, uzatmayalım, harekete geçiyor. O bir felaket yıllarıdır. Yani Mevlana, Mevlana olmuş, kendiliğinden oturduğu yerde böyle mantar gibi bitmiş değil ki. Mevlana'nın de yolculuğu 9 sene sürüyor. Yani 8-9 sene süren bir yolculuk. Berk'ten kalkıyorlar. 1212. Nişabur'a geliyor kafile. Nişabur'da Feridüddin Attar misafir ediyor.
1: Mantık-ı-Tahir.
0: Mantık-ı-Tahir'in sahibi kendisi.
1: Sahibi.
0: Esrarname'yi veriyor. Küçük bir risale. Bunu sen diyor sonra okursun diyor. Yazmış Esrarname'nin bir nüshasını Mevlana'ya hediye ediyor. Ve bu çocuğa dikkat edin diyor.
1: 5 yaşlarında.
0: 5-6 yaşlarında. Belki o zaman 6-7 yaşındadır. Nişabur'a geldikleri zaman.
1: Esrarname.
0: Oradan Bağdat'a geliyorlar. Bağdat'ta bizzat halife tarafından misafir ediliyorlar. Konuklar ediliyorlar. Ve halife görüşüyor. Yine Menakıb-ül Arif'inde Sultan Bahauddin Veled Sultanül Ulema, o Moğolların doğu illerinde yaptığı, ama orada bir yanlış var, eksik yahut da bir zuhul diyeceğim, Belh'in alındığını anlatıyor. Çünkü Belh alınmadan çıktılar, yani Belh'in alındığını görmedi ama öteki şehirlerde yapılan mezalimi fasih bir dille diyor şeye anlattı, halifeye, ve halife başladı ağlamaya diyor.
1: Abbasi Halifesi
0: Bağdat'ta. Ama orada Spesyalar'da bir yerde diyor, Belh'in diyor, Belh'te yapılan mazalimi anlattı diyor. Ama Belh şehri onlardan çok sonra, Bağdat'tan sonra alınıyor yani Moğollar tarafından. Fakat Türk illerinde yaptıkları mezalimi herkes biliyor zaten. Birkaç ay Bağdat'ta kaldıktan sonra hac mevsimi yaklaşınca Mekke'ye gidiyorlar. Hac vazifesini yapıyor. Medine'ye geliyorlar. Medine ziyaretleri yapılıyor. Oradan Şam üzerinden Şam'a geliyorlar. Şam'da işte biliyorsunuz şeyle görüşüyorlar. Muhiddin Arabi ile. Muhiddin Arabi de diyor ki Allah Allah diyor. Bir nehir koca bir deryayı arkasından sürüklemiş götürüyor diyor. Yani Sultan Bahauddin Veled'i nehire, Mevlana'yı da denize benzetiyor. Bu çocuk diyor başka bir hal var bu çocukta falan. İşte o zaman da 9-10 yaşlarında olması lazım yani en fazla.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
0: Tabii Şam'dan sonra Halep'e geliyorlar. Halep'ten Malatya'ya, Malatya, Erzincan, Erzincan'dan bizzat Karaman Bey'inin, Atabek tabii onlar da vilayet valiler Atabek durumundadır. Selçuk, Anadolu Selçukluları Atabey'inin daveti üzerine Erzincan'dan, ama her gittikleri şehirde bazen birkaç ay, bazen bir iki sene ikamet ediyorlar. Mesela Malatya'da 2 sene kaldıkları rivayet söyleniyor. Erzincan'da bir hayli, 1 seneden fazla ikamet ediyorlar. Bunlar hasılı 1219 senesinin sonuna doğru Karaman'a geliyor. 1212-1219. 7,5-8 sene süren bir yolculuk. Yani 5-6 yaşında işe başlayan çocuk ve dersler devam ediyor. Mevlana bu yolculuk içerisinde her gün dersine takip ediyor. babasından, hocalarından, özel hocalarından dersler, sadece Mevlana değil tabii, bütün ailenin çocukları dersleri de sürekli bu sefer halinde. Ama Mevlana bu kendisi gezerken gider

0: Derken o yoldaki sefaleti de görüyor. Yani insanların nasıl sıkıntı içerisinde, nasıl korku içinde yaşadıklarını bizzat görerek yaşıyoruz. Onun için Mevlana'daki müşahedeler dikkate dayalı şeylerdir. Çok keskin bir görüş sahibi ve çok düzgün tespitleri vardır. Söylediği şeylerde %100 isabet vardır. Öyle bir durum. Sultanül Ulema ünvanı da Mevlana'nın babasına bizzat bir rüya üzerine veriliyor. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Sen Sultanül Ulema'sın, bundan sonra sana Sultanül Ulema denilecek diyor. Peygamber Efendimiz böyle müjdeliyor. Ertesi sabah, daha Berk'teyken tabi, 300'e yakın Müslüman, yakın çevreden işte talebelerden, cemaattan, tanıdıklardan kendisine gelip rüya gördüklerini, hatta birkaç tanesinin rüyasını dinledikten sonra efendim biz sizi akşam rüyada gördük. Ya peygamberimiz size de mi tembih etti bana Sultanül Ulema denmesini falan diyerek daha rüya sahipleri rüyalarını anlatmadan bu gördükleri rüyayı onlara söyledi diyor. Sonra 6-7 sene kalıyorlar. Demek ki 19-28 9 sene kalıyorlar. Larende denilen o günkü Karaman. Bugünkü Karaman'da, o günkü Larende adıyla. Orada Mümine Hatun, Mevlana'nın annesi vefat ediyor. Arkasından abisi Alaaddin vefat ediyor. Zaten türbeleri orada şimdi. Maderi Mevlana diye. Mevlana'nın annesinin türbesi. Orada tabi Bahauddin Veled de Sultanül Ulema da bir hayli yaşlanmıştır. O tarihte 80 yaşının üstündedir, 85 yaşında. Alaaddin Keykubat Konya'ya davet ediyor. Israrla haber gönderiyor. Onlara medrese yapıyor, yer hazırlıyor. Bizzat Alaaddin Keykubat'ın misafiri olarak geliyorlar. 1228 Konya'ya gelişleri. 19 demek 9 sene kadar da Konya kalıyorlar.
1: Karaman'da
0: kalıyorlar. Tabi yaşlı Bahauddin Veled Sultanül Ulema 1232, 4 sene sonra babasını kaybediyor. Mevlana o zaman işte kaç yaşında olur?
1: 1207, 1230.
0: O 25 yaşında olur. 25 yaşında. Yani tam 25 yaşındayken babasını kaybetmiş oluyor. 18 yaşlarında, 19 yaşlarında annesini kaybetmiş oluyor. Babası yine kendisini Gevher Hatun, babasının talebelerinden birini aşağı yukarı Mevlana ile aynı yaşıt o kızla evlendiriyor Gevher Hatun'la. Ve Gevher Hatun'dan iki tane oğlu oluyor. Büyük oğlu İşte bizim Bahauddin Veled ama biz ona hep Sultan Veled diye ikinci Veled yani ikinci Sultan Veled.
1: Dedesi.
0: Dedesinin adını taşıyan Sultan Veled Muhammed Bahauddin Veled'tir aslında. Zaten Mevlana Bahauddin diye söylüyor. Hep ona öyle hitap ediyor. Orada doğuyor. İkinci oğlunun adına da ölen abisinin adını veriyor.
1: Alaaddin.
0: Alaaddin diyor. Mevlana Konya'ya gelip yerleştiği zaman babasının yine hem dostu hem talebelerinden Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Hazreti Mevlana'ya sahip çıkıyor. Bu işte 1232'den 1240'lara kadar 6-7 sene Mevlana ile beraber. Yani Mevlana
1: Seyyid Burhaneddin
0: bilinen. Seyyid'dir efendim.
1: Kayseri'de
0: türbesi olan şu anda. Zaten işte bu Mevlana artık senin bana ihtiyacın yok diyor. Ondan sonra Seyyid Burhaneddin Tirmizi Kayseri'ye gidiyor. Mevlana kendisini daha hür, daha rahat hissettiğini. Ondan sonra da işte Şems-i Tebrizi ile karşılaşıyorlar. Şems-i Tebrizi ile büyük bir hadisedir. Sanki böyle yıllarca kalmış gibi. Hepsi 17-18 aydır ya, 1,5 senedir. Şems ile Mevlana'nın yani 1244 senesinde böyle Eylül'ünde sonunda karşılaşıyorlar. İşte 1246'nın başında Şems terk edip tekrar gidiyor. 2 sene kayboluyor. Tekrar geliyor. Tekrar geldi. İkinci gelişinde zaten fazla olmuyorlar. Çünkü Mevlana Şems'ten sonra Mevlana eski Mevlana olmuyor. O devirde tabi 1237 Alaaddin Keykubat büyük oğlu Gıyasettin, ikinci Gıyasettin tarafından bizzat zehirlenerek öldürülüyor Kayseri'de. Alaaddin Keykubat zamanında biraz bayağı nefes almış millet, işine gücüne bakmış, kervanlar çalışıyor, kervansaraylar yapılmış, tamir ediliyor, yollar düzgün, asayiş tedbirleri alınmış, soygunlar yok, önlenmiş falan 46'ya kadar. Ondan sonra 2. İzzettin Keykavus kardeşler arasında bu sefer şeyler başlıyor. Bir taraftan da Moğollar orduları yavaş yavaş geliyor, işte Erzincan, Sivas vesaire falan almış, Sivas'ta zaten. Bu kuşatma sırasında Hazreti Mevlana'nın 40 gün geceleri damlara çıkıp o ayazda Allah'a dua ettiği, Allah bu şehri korusun dediği, dua ettiği, niyaz ettiği Menakıbül Arif'inde anlatılıyor. Böyle bir keşmekeş içinde geçiyor. Böyle gerek siyasi bakımdan, gerek askeri bakımdan Mevlana'nın içinde yaşadığı hayat bu. Evet.
1: Hocam Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasınız. Şükranlarımızı sunuyoruz
0: dinleyicilerimize. İnşallah o yoldan bize feyizler gelir.
1: Allah razı olsun. Değerli dinleyenler, Hazreti Pir'i o dönemi konuştuk, konuşmaya çalıştık. Muhterem hocamız Emin Işık Beyefendi ile. Şimdilik bu kadar. Hoşça bakınız zatınıza. Allah'a ısmarladık.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

0: hayran olur hey.
1: Sağduyulu akıl.
2: Hayata sağduyulu bir bakış. Aklı selim olmak. Şöyle bir durup düşünelim. Hiç düşündük mü? Eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Hızla akıp giden hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Kararın ötesinde duygularımızla hareket ettiğimiz adımlar bizi istediğimiz sonuca taşıyor mu? Bitirmeye çalıştığımız işlerimiz, hızına yetişemediğimiz zamanın içinde tükenen anlarımız, yapay bir olguya emanet ettiğimiz fikirlerimiz düşünmeye fırsat bırakıyor mu? Nasıl olsa birkaç tuşla erişecek olduğumuz için artık hatırımızda, hafızamızda tutma gereği duymadığımız bilgiye kolay erişim lüksü bize kolaylık mı sağlıyor, yoksa fikirlerimizi, düşünme melekemizi azaltıyor mu? İnsanı insan yapan ulvi bir meleke, düşünmek, akletmek. Kavramlar bize ne anlatıyor? Düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanan akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağı. İnsan akletme niteliği sayesinde düşünen, karar verebilen, muhakeme edebilen, doğruyu ve yanlışı değerlendirebilen bir konumda yer almakta. Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmekte. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmetse derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Bu konuda Hazreti Peygamber, "Yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının." buyuruyor. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvet. Tefekkürde esas olansa akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütünlüğü tanımlayan bir başka kavramsa şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonları ile ilgili bir başka akletme çeşidi olan şuur, bir şeyi hissetmekle bilmek anlamını taşıyor. Sağduyu kelimesi doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim şeklinde sözlükte yer buluyor. Aklı selim ise kelime kökeni itibarıyla selim, saf, temiz ve akıl, düşünme yetisi, idrak gücü sözcüklerinden oluşuyor. Kavram olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğru karar verebilme yetisini ifade ediyor. Aklı selim olmak, aklın en yüksek aşamasına ulaşmak ve nefsin arzulardan arındırılarak hakikati kavrayabilmesi anlamına geliyor. Sağduyu kelimesinin İngilizce karşılığı olarak good sense kelimesi, kesin bir delille veya akıl yürütmeyle çözümü mümkün olmayan durumlarda, pratik hayatta soğukkanlı ve dengeli muhakemede bulunmak anlamıyla bize başka bir boyutu vurgular.

kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim perspektifinde akıl ve sağduyu. Akıl insanı insan yapan, onun her türlü eyleminde ilahi emirlere karşı sorumluluk ve yükümlülük altına girmesini sağlayan önemli bir değer. Kulluk onunla anlam kazanır. Dünya yaşantısından yararlanmak, ahiret yurdunun kazanılması yine ona bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insan, akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Esasen Kur'an'ın muhatabı doğrudan akıldır. Ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Pek çok ayet, insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp, aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmektedir.

kılavuzumuzun çarpıcı sorusu, akletmez misiniz? Birçok ayette akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz. Akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Ayet-i kerimelerde yöneltilen bu sorular, bizi her daim akletmeye, düşünmeye, hikmeti aramaya davet ediyor. Alimlerin ve filozofların nazarında sağduyu ve akıl. İslam felsefesinde akıl, insanın hakikati kavrama gücü olarak değerlendirilmiştir. Kelam ve fıkıh alimi Seyyid Şerif el-Cürcani'ye göre akıl, kalpte bulunan ve kendisiyle doğruyla yanlışın, hakla batılın ayırt edildiği nur. Ünlü fakih Maverdi'ye göre varlıkların hakikatini bilme ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme gücü. Muhaddis Tirmizi'ye göre ise aklın anlamları şöyle. İyi ile kötüyü ayırt etme yetisi. Allah'ın hitabına muhatap olmayı sağlayan meleke, tecrübeyle edinilen bilgiler ve nesilden nesile aktarılan miras aklı. Farabi'ye göre faziletli ve iyi olanı tercih eden kişinin düşünme ve akletme. İbn Sina'ya göre aklı selim, insan aklının faal akılla ittisal kurarak en yüksek idrak seviyesine ulaşması anlamına gelir. Gazali'nin yaklaşımına göre saf akıl sınırlıdır ve ancak kalbin arınması ile hakikate ulaşılabilir. Aklı selim, nefsin arınması ve marifetullah'a erişimle mümkün hale gelir. Tüm bu kavramlar ve yaklaşımlar ışığında günümüz sorunlarına yaklaşım olarak kalbi selamette tutmak, istikamet üzere olmak, tüm davranışlarımızın sorumluluğunu taşımak, muhakeme yapmak, akıl ve kalp bütünlüğünü koruyarak hareket etmek gerektiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağduyulu bir akılla sıhhatli kararlar verebilir ve yol alabiliriz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Akra. Sağduyunun sesi.
1: Akra. Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra. Reklam.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الدين النصيحة صلى الله عليه وسلم يشتفى تكرمش دين ancak nasihatle kaidir ve la tuh hırsızlık yapmayacağınıza dair söz ver bakalım. Müslüman olmak istiyorsan şirki ve küfrü terk edeceksin. Bunlar sözü. Bir de hırsızlık yapmayacağına dair sözü. Hırsızlığın 1001 çeşit devri var bugün. 1001 çeşit devri var. Alışta, verişte, konuşmada, her şeyden hırsızlık var. En büyük hırsızlık namazı kılarken namazından çalmak. Namazdan çalarak namazı kılmak. Hoca ben namazdan çalınır mı? Rükû'a ve sücûde riayet etmeyerek, farzına, vacibine riayet etmeyerek kılınan namazlardır, çalınarak kılınan namazlardır. Hırsızcasına bir namaz. Orozun yattığı gibi, tavuğun yem topladığı gibi tıkır tıkır yatıp kalkmak değil. Burada bir huzur ve huşu lazım. Varlıkların sahibi Allah-u Teala'nın divanına duruyoruz. Daha başta ne istiyorsun? Bir reis cumhurun karşısına çıksan tiril tiril titresin. Bir valinin karşısına çıksan öyle de varlıkların sahibi karşısında nasıl insan titremez? Ve la tezni. Zina da yapmayınız. Zina peygamber diyor ki, söyle o benim senin mümin kullarına, bana iman edenlere. Kadın ve erkek. İman edenler diyor ki, birbirlerini gördükleri vakitte gözlerini kapasınlar. Birbirlerine yolda giderken neredeyse rast geldik, karşılaştık. Gözlerini kapasınlar, bakasınlar birbirlerine. Hoca efendi, bu devirde de olur mu bu dersin? Birbirler değişmez kardeşim. İşte bak, dünya yaratıldığı günden beri hep bu dünyadır, bu dünya. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın emrine ittibadan başka çaremiz yok. Ama bunda diyeceksin ki sen bugün nasıl olur bu tatbiki? Ben oraya karışmam. Tatbikin nasıl olacağına karışmam. Allah-u Teala'nın emri, Resulullah'ın emri. İslamiyet'in emri. İslamiyet böyle yaşanılır. Kar, kışın yağıyor buz gibi. Arkasından lodos gelir, güneş açar. Güneş açtığı vakitte, lodos geldiği vakitte, ugar dayanabiliyor da durmaya, dayanabilir mi? Gelir gider. İçeride Allah-u Teala'nın yarattığı, verdiği bir kuvvet var. Peki daha doğuşta bize veriliyor. Yani demek ki bu ezelde verilmiş bir kuvvet. Allah affetsin kusurlarımızı. Bunun için diyor ki birçok kızlar, hadi efendi ben bu kadar zamandan beri tofuluk taslarım. Hiçbir şey anlamadım. Nereden anlayacaksın bu kadar günahın altında? Şu bu neyse hepsi günah. İki hattın birleşmesiyle olur. İki hat birbiriyle müsavi olmazsa olmaz o iş. Hem bir tarafta günah, hem bir tarafta topluluk. O olmaz. Bu ne fehriz derler o zaman. Allah'tan korkmayan adamda ne fazilet var? Yazdığın günahların son, daha artık var ya, son yazabildiğin günah da belki bugün onu söylemek mesuliyeti de mucib olur. وَلَا تَأْتُوا بِمُحْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنِ اَيْلِيكُمْ اَرْضٍ Bu da ayrı bir dert. Allah, işte bunlar hep Allah korkusunun icapları. Allah'tan korkmazsan istediğin gibi herkese iftira da edersin, yalan da söylersin, mühtan da edersin. İstediğini yaparsın fakat Allah korkusu olunca gönlün genişinde insan ağzından çıkan sözü dirhemle söyler. وَلَا تَعْفُونِي فِي مَعْرُوفٍ Benim emrettiğim şeylerin hiçbirisinde İsyan etmeyeceğinize dair söz verin. İslam oluyoruz ya, peygamberin karşısına geçirdik. Bu da bize diyor ki işte böylece söz verin bana. وَلَا تَعْفُونِي ف۪ي مَعْرُفٍ Namaz.

0: bir kabahat yaptı, yakalandı. Derken neyse bir ceza verildi. Bu cezası ve kefaretün, buna bir kefaret nimet olur. Bu günahın cezasını dünyada çekmiştir, ahirette bir daha çekmeyecektir. Dünyada çektiğinden dolayı ahirette ikinci bir cezayı uğramaz. Ve men teterehullah, dünyadayken kabahat saklı kaldı, gizli kaldı, meydana çıkmadı. Tezerke ilallah, bu da Allah'ın emrine bağlı. İnşa'e azzebehu, isterse azab eder ve inşa'e takaradehu, isterse mağfur. Bu da Allah'ın bileceği. Bunların ravileri Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, Davud, an ubadeh kıldırlar. Ebşirû, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tebşirat, mükafat, sevinç. Ve vallahi Allah'u Celle ve Alâ'ya ben kasem ederek söylerim ki le'ene minkesleti şey, bir şeyin çokluğu, bolluğu. Ehvefü aleyküm, sizin için ben çok korkarım. Bir şeyin çokluğundan sizin için çok korkarım. Minkilletihi, azlıktan çokluğa geçmenizden dolayı çok korkarım diyor Cenab-ı Peygamber. İçin Cenab-ı Peygamber diyor, ahvefü aleyküm, en çok korkun. Min külletihi azını. Yine buyuruyor. Bu zamanki hale göre geliyor. Darlık vakti, bu darlık vakti bir vakit gelecek ki İslamiyet genişleyecek. O kadar bolluk olacak ki, genişlik olacak ki, hatta yu'tar racle el mi'ete dinar. Mi'ete dinar. Bir adama 100 tane dinar veriyor. 100 tane dinar veriyorlar adama. Feyyetlesek hataha, adam kızıyor. Bu da para mı, bunda verilir mi bu kadar bir para da adama? Almıyor. Allah affetim kusurlarımı. Bu bolluğun gelişinden korkarım ben size. Azlıktaki halinizden değişirsiniz. Ebşirû ya maşerel müslümin. Cenab-ı Peygamber sizi tefsir ediyor. Müslüman cemaati olarak da. Ebşirû hâzâ rabbüküm kad fetehe aleyküm bâben min ebuva vissemâ. Cenab-ı Hak sema kapılarını açmış, nazar ediyor. Bu bize, yani aşağı Cenab-ı Hak bir yer demiş de kapıyı açmış da bakıyor gibi şey vermesin. Bunu bize ancak başka türlü bildirmenin imkanı yoksa bu tabiri kullanmışlar. Yoksa Cenab-ı Hak kapı açma, pencere açma, bakma ihtiyacı yok. Hepimizin halini her an, her yerde görüyor. Onun için efdalül iman en te'aleme ennallâhe ma'ake hasumak. İmanın en efdali, sen nerede olursan ol, Allah-u Teala'nın seninle olduğunu bilmendir. Sen ki nerede oluyorsun? Dağda, bayırda, hiç kimsenin olmadığı yerde ama Allah seninle beraber. Yaptığın her hayrı görür, her şerri de görür. Elini hayra mı uzatıyorsun, şerre mi uzatıyorsun? Gözün nereye bakıyor, nereye bakıyor? Bunların hepsini Allah-u Teala bile vasıtıyor. Vasıtayı hiç görür. Onun için قَدْ فَتَعَ عَلَيْكُمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَ. Meleklere diyor Cenab-ı Hak hitabı, ey melekler, vaktiyle siz bana şöyle şöyle demiştiniz, insanoğlunun yaratılışından nakil. Şimdi bakın şu benim kullarıma, bak şu ibadethanelerde toplanmışlar da, nasıl benim peygamberime sözlerini dinliyorlar, hitabını dinliyorlar. Diyerekten övünmek Cenab-ı Hakk'a isnat edilmez. Bu bizim tabirimizdir. Bununla mübahat ediyor, bakın görün. Çünkü siz meleksiniz, sizin vazifeniz ibadet taat. Onun için yaratın. Siz başka bir şey bilmezsiniz. Aklınız verdi. Üzerlerinde bir de şeytan var bunların. Bir de düşmanları var cislerinde. Onlara karşı yine gelmişler. Her bağlamışlar. Karşında benim divanım duruyorlar. Ne yapsın nasıl? Bak görün şunları bir kere. Yekûr. İnzurû ilâ ibâdî. Şu benim kullarıma bakın. Ey meleklerim bakın bakın. Kadadav farîdaten vühüm yentazirûne uhra. Öyle yıkıldılar da ikinliği bekliyorlar. İkinliği kıldılar da akşamı bekliyorlar. Akşamı kıldılar da yatsıyı da kılalım diyorlar, bekliyorlar. Yani camide beklemek şart değil de. Vakti bekliyorlar ki akşam vakti gelir, camiye gelir, yatsı gelir, camiye gelir. Böyle intizar halindedirler.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Sağduyunun sesi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandı

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili Akra dinleyicilerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ya eyyühennas, ey insanlar, kennel mevte fiha ala gayrına kütüp. Sanki ölüm bu dünyada bizden başkasına yazılmış. Ve ki ennel hakka fiha ala gayrine vecebe. Sanki hak burada bu dünyada bizden başkasına vacip olmuş. Ve ki ennemâ nüşeyye'u minel mevta an galilin ileyna raci'un. Sanki ölülerimizi biz uğurluyoruz kabristana. Az bir zaman sonra geriye döneceklermiş gibi bir eda ile uğurluyoruz. Büyütüm ecdasuhum, evleri, kabirleri sanki evlermiş gibi düşünüyoruz. Ne ve ne külü türasehum, miraslarını yiyoruz. Ke enna muhalledüne min ba'dihim, sanıyoruz ki biz onlardan sonra dünyada ebedi kalacakmışız. Halbuki böyle değil. Ölüm bize de yazılmıştır efendim. Ve Allah bir takım ödevleri bizim boynumuza yüklemiştir. Dini vazifelerimiz var, vacipler, farzlar var. Onları yapmamız gerekir. Ölüleri böyle gafil uğurlamamalıyız. Efendim onlar bir gittiler, bir daha ölümden sonra geriye gelmek yok. Efendim biz onlardan sonra ebedi kalacak değiliz. Biz de öleceğiz. Fetuva limen şagalehu aybuhu an aybi gayrihi. O halde ne mutlu kendisinin aybıyla meşgul olması onun, başkalarının aybına göz dikip onlarla meşgul olmasından onu alıkoyan kimseye ne mutlu. Yani buradan anlıyoruz ki kendi ayıplarımızla meşgul olacağız. Tuğba limen zelle fi nefsihi min gayri menkasatin ve tavada lillahi min gayri meskenetin ve enfaka malen cemaahu min gayri masiye. Yine devam ederek Efendimiz çok ibret alacağımız sözler ifade buyuruyor. Ne mutlu yine Tuğba, ne mutlu manasına, ne hoş, ne iyi, ne mutlu manasına. Kendisinde bir noksanlık, bir kusur olmadığı halde kendi nefsinde kendini efendim böyle küçülten, nefsini horlayana ne mutlu. Efendim ve tevada lillahi min gayri meskenetin, miskinlik efendim durumuna düşmeden, öyle bir durumu olmadan mütevazı olan, Allah için tevazu gösterene ne mutlu. Ve enfaka malen cemaahu ve toplamış olduğu, kazanmış ve kesbetmiş olduğu maldan min gayri masiyetin, günaha değil hayra malını infak eden, harcayana ne mutlu diye üç hususu yine ne mutlu böyle yapanlara diye sayıyor. Şimdi bunların üzerinde biraz duralım ve hadisin devamına ondan sonra geçelim. Ne mutlu kendi nefsinde kendi kendine bir noksanlık olmadığı halde kendi nefsini horlayan, efendim aşağı görene. İkincisi ve tevada lillahi min gayri meskenetin, yani kendisinde herhangi bir miskinlik hali efendim, yani asil olmayan efendim böyle bir durum olmadığı halde Allah rızası için böyle tevazu gösterene ne mutlu diyor. Bu da lazım. İnsan ne kadar efendim itibarlı kimse olsa, soylu kimse olsa, zengin kimse olsa, alim kimse olsa, efendim padişah olsa, başkan olsa, vezir olsa, paşa olsa diyelim. Tabii bu gibi insanlara da tevazu lazım. Kibir Allah'ın sevmediği bir huy. Firavun kibir göstermiş. Nemrut efendim hakeza kibir göstermiş. Allah onları büyük cezalarla cezalandırmış. Kalbinde zerre kadar kibir olan insan efendim cennete girmeyecek diye bildiriliyor. İnsanın haddini bilmesi lazım. Herkesin eşittir Allah indinde durumu. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur malından dolayı, mevkinden, makamından dolayı. Allah yanında bir üstün derecesi yoktur. Üstünlük takvadadır, ibadettedir, duygulardadır, samimiyettedir. Efendim halis, muhlis bir kul olmasındadır. Binaenaleyh İnsan mevki makam sahibi de olsa, servet sahibi de olsa mütevazı olacak Allah rızası için. Bu bir de şu manaya anlaşılabilir. Ve tevada lillahi min gayri meskenetin, yani tevazu yapacak ama insan böyle artık kendisini de çok aşırı tevazu yaparak böyle ezdirtmeyecek gibi bir manada anlaşılabilir. Tevazuun da bir ölçüsü var. İnsanın tabii o ölçüye riayet etmesi gerekiyor diye o manaya da işaret olabilir bu ifade. ve enfaka malen cemaahu min gayri masiyetin ve toplayıp kazanmış olduğu, çalışıp kesbetmiş, helal yoldan kazanmış olduğu malı da günaha sarf etmeyen insana ne mutlu diyor. Evet, hepimiz çalışıyoruz, bir para kazanıyoruz. Burada bizim en çok dikkat edeceğimiz husus, acaba kazancımız Allah'ın rızasına uygun helal bir kazanç mı? Kazancımız temiz, tıyıp bir kazanç mı? Bunu çok dikkatli bir şekilde incelemeliyiz ve mutlaka kazancımızın helal olmasına ulaşmalıyız. Bu çok gerekli, çünkü haram lokma insanın boğazından geçti mi, harama insan bulaştı mı, onun temizlenmesi ancak cehennemde cezayı çekerek, yanarak oluyor. Takva yolunda da, tasavvuf yolunda da kazancın helal olması ana şarttır. Yani helalinden bir kuru lokma ekmek, haramla bulaşmış olan kaymaklı, böyle kebaplı ziyafetten daha tabii iyidir diye düşünmüşler. Kuru ekmeğe razı olmuşlar. Harama bulaşmama çok dikkat etmişler. Mallarının helal olmasına gayret etmişler. Bir alışveriş yaptığı zaman eğer burada bir şüpheli bir şey varsa infak etmişler. Bunu böyle yapmamız lazım. Burada bir de infak sözü var. İnfak yani nafaka olarak, hayır, sadaka olarak vermek demek. Yani malını infak edecek, harcayacak insan ama helalinden kazanacak, bir de günaha harcamayacak. Şimdi bazı insanlar diyor ki ben bu parayı kazandım, istediğim gibi harcarım, kim karışır benim keyfime diye çıkartıyor cüzdanını, olmadık yerlere paralarını saçıyor. Buna da hakkı yoktur. Yani kazancı helalinden kazanacak, harama da harcayamaz. Harcadığı zaman oradan da, harcamadan dolayı da günahlara girebilir. Buna da dikkat etmesi lazım. Sonra devam ediyor Efendimiz bu hadisi şerifinde nasihatlerine, işaretlerine. Ve rahime ehle zülli vel meskene. Bir de böyle miskin olan, zelil olan, zayıf olan, fakir olan, yoksul olan kimselere de acıyan bir kimse olacak. Ne mutlu böyle zelil ve miskin kimselere acıyana diyor. Tabii bu acıma iki türlü olur. Bir, bunlar da Allah'ın kulu. Aslında benim ondan, onun benden bir farkı yok. Belki o Allah'a güzel ibadet ediyorsa benden de iyi bir kimse olabilir diyecek. Bu bir duygu olarak, yani bir acıma şekli. İkincisi de yani bu zelil ve miskin kimseler, yoksul kimselere acıyacak. Kesesinin ağzını açacak, yardım edecek. Yani onları o zilletten, o zelillikten, o miskinlikten, o fakirlikten kurtaracak. Hayır hasenat yapacak, sadaka verecek, ev verecek, giyecek verecek, yiyecek verecek, çoluk çocuğuna bakacak. Böylece yani acımasını fiilen mümkünse gösterecek. Sonra ve halete ehlel fıkı vel hikme. Fıkıh ehliyle, hikmet ehliyle düşüp kalkacak. Onlarla dostluk edecek, onların meclisine gidecek. Evet, ehli fıkıh ne demek? Dinde anlayışı sağlam ve derin olan kimse demek. Yani ayetleri biliyor, hadisleri biliyor, dinin ruhunu kavramış, dinin emirlerinin, yasaklarının ne sebeple indiği hakkında derin bir sezgiye ve sağlam bir anlayışa sahip. Fıkıh budur. İşte bu fıkıh insanda nasıl hasıl olur? Tabii ayetleri, hadisleri öğrenmekle, ilmi fıkhı öğrenmekle olur. Ondan sonra kişi artık anlayışı, sezgisi kuvvetli, derinleşmiş, sezgisi kuvvetli bir insan haline gelir. Bunlarla düşüp kalkacak insan. Neden? Çünkü bunlar dini iyi biliyor. Bir de ehli hikmet ile düşüp kalacak. Hikmet ne demek? Bir şeyi yerli yerinde yapmak demek. Yani iki manaya geliyor. Bir, hakimane yapmak, bilgece yapmak. İki, muhkem yapmak, yani sağlam yapmak. Yanlışsız, sapasağlam, çürüksüz yapmak manasına geliyor. Binaenaleyh ehli hikmet de yaptığı her işi bilgece, hakimane, yerli yerince, usulüne uygun olarak ve sağlam bir şekilde yapan kimse demek oluyor. Bu hikmet, yani yaptığı işi güzel yapmak, çok güzel bir vasıftır, kıymetli bir vasıftır. Bunu Allah Peygamber Efendimiz'e vermiş, sevgili kullarına vermiş ve kime vermişse ona çok büyük bir ikramda bulunmuş demektir. Ve men yu'ter hikmete fakat u'tiye hayran kesira. Ne güzel adam ki oturuşu, kalkışı, sözü, sohbeti, işi, gücü, her şeyi yerli yerinde, hepsi hakimane, hepsi sağlam, hiç çürük işi yok. İşte böyle insanlarla düşüp kalkması lazım. Ne mutlu böyle zelil ve miskin kimselere acıyan ve böyle dinde anlayışı derin, bilge ve hakim, her işi sağlam olan kimselerle düşüp kalkıp ahbaplık eden kimseye diye bize bunları işaret ediyor Peygamber Efendimiz. O bakımdan bir vazifemiz de neymiş? Ehli fıkıh ve ehli hikmetle dost olup düşüp kalkmak, hayatımızı onlarla beraber geçirmek olacak. Bunu tavsiye ediyor Efendimiz. Ne mutlu bunlarla düşüp kalkanlara diye. Sonra hadis-i şerif devam ediyor. Çok güzel bir hadis-i şerif. Tuğba limen zelle efendim nefsuhu. Tabi burada zelle nefsuhu diye yazılmış hadis-i şerifte. Nefs müennes olduğu için zellet olması lazımdı veyahut zelle fiili ezelle olması lazımdı. Yani nefsini zelil edene ne mutlu. Tuğba limen zelle nefsuhu, nefsehu, ezelle nefsehu gibi bir mana olması uygun olurdu. Ve tabe kesbuhu ve saluhet serüretuhu ve kerumet alaniyetuhu ve azele anin nasi şerrahu. Bunları sıralamış. Bunların her birisi ayrı bir vaaz konusu. Çok güzel şeyler. Heyecanlanıyorum. Efendim ne mutlu nefsini hor ve zelil edene. Efendim veyahut nefsi horlanmış, islah olmuş. Efendim öyle kabarıklığı, küstahlığı kalmamış kimseye. Ne mutlu. Nefsi islah olunca tabii böyle haddini bilir. Efendim boynunu büker, teslim olur. Ne mutlu öyle insana. Ve tabe kesbuhu kazancı helal olan, tayyip olan, güzel olan kimseye ne mutlu. Evet, kazancımızın helal olması çok önemli diye biliyoruz. Efendimiz de ne mutlu öyle kimseye diyor. Ve saluhat seviretuhu, yani içi, gizlisi, kalbi, göğsü, içi salih olan, güzel olan kimseye ne mutlu. Tabii insanlar dışlarını süslüyorlar, taranıyorlar, boyanıyorlar, tıraş oluyorlar, berbere gidiyorlar, güzellik salonlarına gidiyorlar, efendim en güzel elbiseleri giyiyorlar. Bunların hepsi nedir? Dışı süslemedir. Peygamber Efendimiz dışı süslü olana ne mutlu demiyor. İçi güzel olana, hoş olana, salih olana, iyi olana ne mutlu diyor. Ne mutlu içi iyi olan kimseye diyor. İşte içimizin terbiyesi çok daha önemli. Ve kerumet alaniyetuhu, yani zahiri, dış görünüşü, alaniyesi de asil olan insana ne mutlu. Demek ki dinimiz birinciyi önce söylüyor iç temizliğini, ama dışı da efendim ihmal etmiyor ve onu kerumet diye beyan ediyor. Kerumet alaniyetuhu, yani zahiri de asil olan kimseye ne mutlu diyor. Yani süslü olan demiyor da asil olan kimseye ne mutlu diyor. Güzel olan kimseye ne mutlu. Süs ve ziynetten ziyade insanın asıl zahirinin asil olması lazım. Efendim o daha önemli, onu anlıyoruz. Ve azela anin nasi şerrahu, ve insanlardan şerrini efendim uzak edene, def edene ne mutlu. Tabi yani buradan maksat ne? İnsanlara kötülük yapmayana ne mutlu demek oluyor. Son cümleye geldik. Bu uzun hadis-i şerifin içinde hazineler var. Çok güzel nasihatler var. En son cümlesinde söylüyorum. Tuğba limen amile bi ilmihi ve enfakal fadla min malihi ve emsekal fadla min kavlihi. Ne mutlu diyor gene Efendimiz burada. Tuğba ne mutlu limen amile bi ilmihi. Bildiğiyle, ilmiyle amil olana ne mutlu. Evet, biz Müslümanlar duyduğumuzu, bildiğimizi uygulayacağız. Öyle içeride kafada bilgi olarak kalıp işimize aksetmezse, fiiliyatımızda da görünmezse kıymeti yok. İlmiyle amil olmak çok önemli. Ne mutlu bildiğiyle amel edene. Güzel şeyleri biliyor, yapıyor. Kötü şeyleri biliyor, onlardan da sakınıyor. Kötü şeyi de bilmek lazım. Onun için denmiş ki men lem ya'rifi şerre yaka fihi. Kötülüğü bilmeyen içine düşer kötülüğün. Kötülüğü de Müslüman bilir, yapmamak için bilir. Yani bu kötüdür, o halde bunu yapmayayım diye bilir. İlmiyle amil olmak böyle. Bildiği iyi şeyleri yapacak, bildiği kötü şeyleri, kötü olduğunu bildiği şeyleri de yapmamak hususunda azimli, dikkatli olacak. Her fiili hoş olacak, olumlu, müsbet olacak. Ve enfakal fadla min malihi, malından fazla olanını infak edene ne mutlu. Evet, malımız var, bize yetiyor, fazlası da var. Tamam, fazlasıyla Müslümanlara infakta bulunacağız. Ve emsekal fadla min kavlihi, Yani evet, malının fazlasını infak edecek, harcayacak ama emsekel fadla min kavlihi, sözünün fazlasını ne yapacak? Tutacak. Burada bir güzel şey sergiliyor. Efendim, edebi sanat sergiliyor Peygamber Efendimiz. Malının fazlasını harcayacak, infak edecek ama sözünün fazlasını da tutacak. Evet, İslam'da çok konuşmamak, konuştuğu zaman güzel konuşmak, efendim gereksiz konuşmamak, mala yani gereksiz konuşmamak çok önemlidir. Ve sükût ibadettir. Onun için Müslüman biraz sükûti görünen bir insandır. Yani lüzumsuz konuşmaz. Gerektiği zaman konuşur. Konuştuğu zaman hakkı söyler, batılı söylemez. Hakkı yerine getirmek için söyler. Fazla da konuşmaz. Az konuşur, öz konuşur. Peygamber Efendimiz gibi. Peygamber Efendimiz kısa konuşurdu ve kısa konuşmasıyla efendim maksadını çok güzel cümlelerle tane tane anlatırdı. Birkaç defa tekrar ettiği de olurdu cümleleri, anlaşılsın diye. Evet, bu hadis-i şerif çok çok güzel bir hadis-i şerif. Bunu çoluk çocuğumuzla müzakere edersek, onlara öğretirsek, kendimiz öğrenirsek ve hayatımızı bu hadis-i şerifteki efendim bilgilere göre geçirirsek çok iyi bir Müslüman olacağız. Ne mutlu dediği kimselerden olacağız. Ne hoş o kimse dediği kimselerden olacağız Peygamber Efendimizin. Allah bizi Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini derin bir anlayışla anlayanlardan, sevenlerden, kavrayanlardan eylesin. Bildiğimizi, efendim anladığımızı da ihlas ile uygulayanlardan eylesin. İçimiz temiz olsun, dışımız asil olsun. Malımızın fazlasıyla hayrat ve hasenat yapalım. Efendim kazancımız helal kazanç olsun. İnsanlara zararımız dokunmasın. Konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlar ehli fıkıh ve ehli hikmet olsun. Soylu, alim, fazıl, temiz, asaletli kimseler olsun. Ama böyle fakir, yoksul kimselere de acıyıp onlara da efendim ilgi gösterip onlara da iyilik yapalım. Ömrümüzü güzel geçirip Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak yüzü ak, alnı açık varalım. Rabbimiz bizi rahmetine gark eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Habibi edibine firdevsi alasında komşu eylesin. Cemaliyle bir şeref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
0: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Beyit. Beyit klasik Türk şiirinde iki mısradan oluşan temel nazım birimidir. Bu iki mısra mutlaka aynı vezinle yazılır ve çoğu zaman anlamca birbirini tamamlar. Bu nedenle beyit biçimsel bir birlik olmanın yanında anlamın yoğunlaştığı küçük bir şiir dünyasıdır. Beyit kelimesi Arapça beyt, ev, barınak sözcüğünden gelir. Bu ilişki tabii tesadüf değildir. Bir beyit iki mısranın yan yana duran iki oda gibi anlamı birlikte taşıdığı bir mana evidir. Klasik şiir bütünüyle beyitlerden oluşan bir düşünce mimarisi olarak görülmüştür. Klasik şiirde bazı beyitler şiirin yapısındaki konumuna göre adlandırılır. Matla şiirin ilk beyti, makta şiirin son beyti, mahlas beyti şairin adının geçtiği beyit, beytül gazel, beytül kasid şiirin anlamca en güçlü beyti. Bu terimler beyitin yalnızca bir ölçü birimi değil, şiirin estetik ağırlık noktası olduğunu gösterir. Fuzuli'den bir beyit. Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylu kal imiş ancak. Fuzuli varlığın özü olarak ilahi aşkı gösteriyor bu beyitinde. Evet, Şeyh Galip'ten bir beyit dinleyelim. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. İnsan kainatın özeti, varlığın göz bebeğidir. Şeyh Galip insanın kendi varlığını yaradandan ötürü değerli ve anlamlı görmesi gerektiğini hatırlatıyor.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Allah'ın şeriksiz, nazirsiz, vahid, ehad, fert, samet olduğunu bütün insanların anlayabilecek tıynette, kabiliyette, hılkatte yaratıldığı için anlaması lazım bu hakikat. İslam ilk önce bunun için gelmiştir. İlk önce bütün insanlara اَفْتَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّنَ مِنْ قَبْلِ benim ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği sözün en üstünü La ilahe illallah sözüdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlk önce bizim de öğreneceğimiz bu tevhiddir. La ilahe illallah. Bütün insanların da bulması gereken hakikat budur. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Cennete girişin sebebidir. Efendim semenül cenneti la ilahe illallah. Efendim cennetin bedelidir. La ilahe illallah diyen cennete girecek. Acaba ya bu kadar kolayca bulabilir mi herkes Allah'ın bir olduğunu? Evet, bulabilir. Bunu matematikle de ispatlamak mümkün, fizikle de ispatlamak mümkün, kimyayla da ispatlamak mümkün, biyolojiyle de ispatlamak, ilmi hayatla, efendim, her şeyle ispatlamak mümkün. Einstein bile sormuşlar kendisine ki, sen Allah'a inanıyor musun? Bak yani bazı münevverler, aydınlar inanmıyorlar, inançsız falan oluyorlar. Sen diyorlar Allah'a inanıyor musun? Diyor ki ben kainatı inceledim. Hem gökyüzü, makrokozmos, büyük kozmos, büyük kainat, hem atom alemi, küçük kozmos, bunları biliyorum, fizikçiyim ben. Bunların hepsini biliyorum ve burada muazzam bir düzen görüyorum. Bir matematik yönünden mükemmellik görüyorum. Kat sayıların birliğini görüyorum, tamlığını görüyorum ve biliyorum ki, kesin olarak anlıyorum ki bu düzeni, bu kainata veren bir yaratıcı var. Eğer sizin din dediğiniz, iman dediğiniz şey bu kainatı böyle yaratan varlığa inanmaksa ben inançlıların en başında geliyorum diyor. En başta gelen inançlıyım diyor.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Işıklandır nurumu. Nurlandır beni. Akra, akra.

İbnül Benna el-Merrakuşi ve Matematik Sayılar. Asıl ismi Ahmet bin Muhammed bin Osman el-Ezdi el-Merrakuşi olup künyesi Ebu'l-Abbas'tır. Hicri 9 Zilhicce 654, miladi 28 Aralık 1256 tarihinde Kuzeybatı Afrika'da Marakeş'te doğdu. Ailesi Granada yani Granada kökenlidir. Babası yapı ustası olduğundan mimar oğlu anlamına gelen Ebu'l-Benna unvanıyla matematikteki şöhretinden dolayı da adedi nispetiyle anılır. Marakeş'te Kur'an ilimleri, fıkıh, hadis ve Arap dili ve edebiyatı okudu. Ders gördüğü hocalarından kaynaklanan sofi eğilimleri olmuştu. Gördüğü dini ilimlerin yanı sıra buradayken hocalarından aldığı aritmetik bilgilerinin daha sonra kaleme aldığı matematik eserlerinde anlatılan sihirli kareler, rasyonel sayılar gibi konularda etkili oldukları görülmektedir. İbnül Benna daha sonra Fas'a geçerek tahsilini tamamlamaya çalışmış, bu şehirde İbn Hacele Er-Riyazi'den matematik, tıp ve astronomi, Kadı Ebu Abdullah Muhammed bin Ali Eş-Şerif'ten nahiv, matematik, özellikle geometri, Ebu Abdullah Muhammed bin Mahluf Es-Sicilmasi'den astronomi okumuştur. Kaynaklar onun ayrıca Mirrih adlı hekimden tıp tahsil ettiğini yazmaktadır. Ebu'l-Benna'nın matematik sahasında fikirlerinin oluşmasında ve zihniyetinin şekillenmesinde Fas'taki hocalarının etkisi büyük olmuştur. Öğrenimini bitirdikten sonra ders vermeye başlayan Ebu'l-Benna felsefe ve fıkıh alanında birçok ünlü isim yetiştirmiştir. İbnü'l-Benna hakkında birçok bilginin kaynağı olan İbni Künfüs, onun defalarca Fas'a gittiğini, Merini sultanları ile sıkı ilişkisi bulunduğu halde resmi görev almadığını ve Hicri 5 Recep 721, miladi 31 Temmuz 1321 tarihindeki vefatına kadar Marakeş'te öğretimle uğraşarak çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini bildirmektedir. Marakeş'te Bab-ı Ahmet haricine defnedilen İbnü'l-Benna'nın Fas halkı arasında Sidi Bulübenna lakabıyla tanınmasının ve mezarının bugün dahi ziyaret edilmesinin sebebi onun dini bütün bir örnek şahsiyet ve sayılan bir mutasavvıf olmasıdır. İbnü'l-Benna din ve fen ilimlerinde söz sahibi bir alimdi. İlim aşıkları onun derslerine koşardı. İbni Haldun da İbnü'l-Benna'dan ders alan talebeler arasındaydı. Merrakuşi, matematik ilimleri ve astronomi sahasındaki eserleriyle tanındı. Yazdığı eserler özellikle matematik ilimlerinin gelişmesinde rol oynadı. İrrasyonel sayıların yaklaşık karekökünün tespitinde büyük başarı kaydetti. Mağrib matematiğinde onun başlattığı bu çalışma öğrencileri ve şarihleri tarafından sürdürülmüş, özellikle Kalesadi ile doruk noktasına ulaşmıştır. Gerek eserlerinde ve gerekse ders ve sohbetlerinde gayet metotlu ve sağlam bir üsluba dayanarak ilmi konuları ele alıp izah ederdi. Telif ve tedris üslubu öğrencileri tarafından yaygınlaştırılan İbnü'l-Benna'nın eserlerine ders kitabı olarak okuttukları için çok sayıda şerh yazılmıştır. Böylece Mağrib'te bir İbnü'l-Benna okulu oluşmuş ve bu okul Hicri 9. miladi 15. yüzyılın sonlarına, yani bu geleneğin içerisinde yetişmiş Kalesadi'nin eserleriyle üslubunun birleşip yerleşip yaygınlaşmasına kadar canlılığını korumuştur. İbnü'l-Benna kesirler ve üslü sayıların dört işlemi konusunda nazariyeleriyle başarı kazandı. Birinci dereceden denklemleri hata-ayn denilen kendine özgü bir metotla çözdü. Özellikle ihtimam gösterip keşfettiği matematik metotlarından birisi, gerçek kuvveti gösterilmeyen köklerin takribi kıymetlerinin tespit edilmesidir. Francis Cogori, An Introduction for the History of Mathematics adlı eserinde bu konuda şöyle demektedir.

İbnül Benna kesirli sayıların köklerini almakta, takribi kıymetler tayin etmek suretiyle yeni matematik metotları geliştirmiştir. Sayının tarifi ve sonsuzluk kavramı gibi konularda İbnül Benna'nın ileri sürdüğü fikirler, matematik tarihi ve felsefesi yanında genel felsefe tarihini de ilgilendirmektedir. Sayılar teorisinde ise İbnül Benna özellikle Ref'ul Hicab adlı eserinde ortaya daha önce Kereci ile bazı sözlük yazarlarının örneklerini verdikleri ve Kemalettin Farisi'nin geniş bir şekilde ele alıp incelediği kombinatör analiz konusunda çalışmalar ortaya koymuş. Ayrıca bu çalışmalarını salt sözel ifadeyle bırakmayıp matematik formülasyon şekline de getirmiştir. Bu formülasyon daha sonra Pascal üçgeni adıyla anılacak olan El-Müsellesül Hisabiyi kullandığı görülür. Öte yandan işlemlerini yürütürken tümevarımın çeşitli metotlarına başvurduğu gibi bu bağlamda sayısal dizilerle de ilgilenmiştir. İbnül Benna'nın sayı kavramını tanımlaması El-Mülakatul İlmül Hisab gibi ilk eserinde eski Mısır matematiğinden gelip Fisagor Öklit geleneğinde son şeklini alan ve hem Doğu hem de Batı İslam dünyasında yaygınlıkla kullanılan birbirlerinin bir araya gelmesinden oluşan çokluk tanımına uygun iken daha sonra Telhis vel Ref'ul Hicab'da İbn Sina'nın fikirlerinin de etkisiyle birbirlerinin birleşmesinden oluşan şey, tekil haline dönüşmüştür. Ancak İbnül Benna sayının tarifinin mantık değil matematik açısından ele alınması gerektiğini ileri sürer. Çünkü ona göre sayı matematiğin bir aracıdır ve tabiat da ona uygundur. Dolayısıyla sözlerle nitelendirilmesi değil de gözle görülebilir biçimde şekil ve çizimlerle tanıtılması mümkündür. Klasik gelenekte bir sayıların ilkesi sayıldığından sayı kabul edilmez. Çünkü ilke ilkesi olduğu şeyle aynı kategoride konulamaz. İbnül Benna'ya göre ise birin işlemlerde kullanılmasının yanı sıra bütün matematik kurallarına uyması onun da diğerleri gibi bir sayı olduğunu gösterir. İbnül Benna'nın bu kabulünün başka bir gerekçesi de birin tekil sayılardan olması fakat aynı zamanda belirli bir çokluğa dalalet etmesidir. İbnül Benna el-Merrakuşi, zihni seviyesindeki soyut sayıların sonsuzluğu ile maddi ve sonlu sayılardaki uygulanışları arasında bir ayrıma gitmiştir. Çünkü onun için matematik, varlığın hakikatini araştıran belirli bir yöntem olup salt pratik bir ilim değildir. Dolayısıyla sonsuzluk kavramını da matematiğin tabiatı açısından ele alır. İbnül Benna, kesri, parça konumunda olan iki sayı arasındaki oran şeklinde tanımlar. İbnül Benna'nın eserlerini matematik, astronomi, dini ilimler ile dil, edebiyat, felsefe diye gruplandırarak incelemek mümkündür.

Bir mucit, bir icat. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ma min abdin müslümin ya'udu mariden lem yahtur eceluhu feyekulu seb'a merratin es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyeke illa ufiye. Sadaka Resulullah fîmâ kâl. Tirmizi'nin Ahmed İbni Hanbel'in İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Kalemleri çıkarıp bu duayı yazmanız lazım. Diyor ki hiçbir Müslüman kul yoktur ki bir hastayı ziyarete gider. Eceli gelmemiş bir hastayı. Allah takdir etmemiş, daha ölmeyecek. Eceli gelmemiş olan bir hastayı ziyaret eder de 7 defa şu duayı okursa mutlaka o hasta şifa bulur. Şimdi eczane reçetesi yazın bakalım. Ne buyurmuş? 7 defa ne diyecek bir Müslüman kardeşini, hasta kardeşini ziyaret ettiği zaman? Onu söyleyeceğim. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği duayı. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. Bu kadar kısa. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. 3 kere söylemiş olalım. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. Manasını söyleyelim. Es'elullah, ben Allah'tan dilerim. Nasıl? El azim, azamet sahibi Allah'tan dilerim. Yüce Allah'tan, ulu, ulu Allah'tan, azamet sahibi olan Allah'tan dilerim. Rabbel arşil azim, arş-ı azimin Rabbi, sahibi olan o ulu Allah'tan dilerim. Neyi dilerim? En yeşfiyeke, sana şifa vermesini dilerim. Bu kadar. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. Es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyek. 7 defa bunu böyle deyince, eğer o şahsın eceli takdir edilmemişse ecel değişmez. Allah o hastalıktan şifa verir diyor Peygamber Efendimiz. Şifayı kim veriyor? Allah Celle Celaluhu. Hastalığı da veren o, şifayı da veren o, yaratan da o, öldüren de o, dirilten o, yükselten o, alçaltan o, hepsi ondan, hepsi ondan. Her şey ondan. Ama sen onu göremezsen, göremezsin.

0: Göremezsen göremezsin. Çünkü görmek için derin gözü olması lazım, nüfuzu, nazarı olması lazım hadiselere. Derinlemesine bakabilen bir göz lazım. Perdenin arkasını görebilen insan lazım.
1: Dostça bir tavsiye.

geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: Fren.
1: Devrana girin, seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya Allah.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Bu programımızda okuyacağımız ilk başlık, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin tamamıyla gelip Zi-Tuba'da toplanışı. Savaş erleri Zi-Tuba'ya varınca orada durdular ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oraya gelmesini beklediler. Peygamberimiz Aleyhisselam Zi-Tuba'ya geldi ve orada durdu. Süvariler her yandan gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çevresinde toplandılar ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ortalarına aldılar. Kureyş müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ı 8 yıl önce Mekke'den ayrılmak zorunda bırakıp, Peygamberimiz Aleyhisselam oradan ayrılırken, "Vallahi biliyorum ki sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Yüce Allah'a da bana da en sevgilisi olanısın. Senin halkın beni senden zorla çıkarmamış olsalardı, senden çıkmaz, ayrılmazdım" diyerek duyduğu üzüntüyü açıklamıştı. O zaman Yüce Allah Peygamberimiz Aleyhisselam'a, "Herhalde Kur'an'ın tebliğini sana farz kılan

Allah seni yine döneceğin yere Mekke'ye döndürecektir buyurmuştu. Yüce Allah 8 yıl içinde Kureyş müşriklerini Bedir'de ağır bir hezimete uğratmış, bütün kabilelerden topladıkları 10 bin kişilik ordular birliğiyle bir ay gece gündüz uğraştıkları Medine muhasarasında, Hendek Savaşı'nda hiçbir şey yapamadan elleri boş olarak geri çevirmiş, Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza ve Hayber Yahudileri gibi güçlü ve azılı İslam düşmanlarını da ortadan kaldırmış ve en sonunda Mekke'yi fethettirip kendisini sevdiği yurduna döndüreceği hakkında yapmış olduğu vaadini de yerine getirmek üzere peygamberini Mekke'nin başucuna getirmiş ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek gönlü bütün bunlardan dolayı Yüce Allah'a karşı minnet ve şükran duygularıyla dolup taşmış bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Zituva'da hayvanının üzerinde başını Allah'a karşı tevazuyla önüne doğru eğdi. O derece eğdi ki sakalının ucu devenin semerine değiyordu. Ve "Ey Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır." diyordu. Mekkeli müşriklerin karşı koymaya ve çarpışmaya hazırlanmaları. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr, bütün Mekke halkını Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmaya davet ettiler. Kureyşilerle Beni Bekriler ve Huzeylilerden birçok kimseler bunların davetine icabet ederek silahlandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Mekke'ye harple sokmayacaklarına yemin ettiler ve "Muhammed'i Mekke'ye asla sokmayacağız." dediler. Yanlarına Ehabiş'le Beni Haris bin Abdümenatları ve Huzeyl'leri de aldılar. Çarpışmak üzere Handeme mevkiinde toplandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin savaş ve Mekke'yi fetih düzenine konulması ve kumandanlara harekat hakkında talimat verilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Mekkelilerin savaşmaya hazırlandıklarını haber alınca askeri birlik savaş düzenine koydu. Sağ kol, sol kol, kalp ve öncü birliği olmak üzere dörde ayırdı. Zübeyir bin Avam'ı sol kol birliklerinin başına geçirdi. Bunlar, muhacirlerle onların süvarilerinden oluşan birliklerdi. Zübeyir bin Avam'a Mekke'ye Küda mevkiinden girmesini, bayrağını Mekke'nin yukarısındaki Hacun mevkiine dikmesini emretti. Kendisine, "Bayrağı dikmeni emrettiğim yerden ben gelinceye kadar ayrılma." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Halid bin Velid'i sol kol birliklerinin kumandanlığına tayin etti. Bu birlikler, Eslemler, Süleymler, Gıfarlar, Müzeyneler ve Cüheynelerle diğer Arap kabileleri cemaatlerinden kurulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Halid bin Velid'e Mekke'ye aşağı taraftan Ellittan girmesini, bayrağını evlerin yakınına dikmesini emretti. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı da zırhsızların başında kumandan olarak gönderdi. Bunlar Mekke Vadisi'nin ortasını tuttular. Peygamberimiz Aleyhisselam da bir askeri birliğin içindeydi. Ebu Hureyre'yi görünce, "Ebu Hureyre, bana Ensar'ı çağır." buyurdu. Ensar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına koşarak geldiler. Kureyş müşrikleri kendilerine muhtelif kabilelerden bir takım serseriler ve tabiler toplamışlar ve "Bunları ileri sürelim. Şayet ellerine bir şey geçerse onlarla beraber oluruz. İsabet alırlar, ölürlerse bizden istenileni veririz." demişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ensar topluluğu, Kureyşilerin ev başını görüyor musunuz?" diye sordu. Ensar, "Evet." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, kumandanlara, "Benimle buluşma yeriniz Safa Tepeciği'dir." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam, kumandanlarına Mekke'ye girme emrini verdiği sırada, kendileriyle çarpışmaya kalkışmadıkça hiç kimseyle çarpışmamalarını, ancak aşağıda isimleri yazılı bazı erkeklerle kadınların Kabe'nin örtüsü altına sığınmış olarak bulunsalar bile öldürülmelerini emretmişti. Bunlar İkrime bin Ebu Cehil, Hebbar bin Esved bin Muttalip, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh, Mikyas bin Sübabetül Leysi, Huveyris bin Nükays, Abdullah bin Hilal bin Hatal, Hint binti Utbe bin Rebiya,

0: okumamızı sürdüreceğiz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışla gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın beleninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek, işte çocuklarla da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi, kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım, iyi geldi ve anladım ki evet düştüm ve bir şey olmadı. Hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi, kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
3: Habib ibn Zayd, Imara and Abdullah al-Ansari radiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said about them, "This is a family that should be blessed by Allah. This is a family that should be granted mercy from Allah." Habib ibn Zayd al-Ansari radiyallahu anhu was brought up in a house of believers. Unlike many of the early Muslims, he had no need to rebel against his family. Both his parents were among the first Muslims of Medina, and their two boys became Muslim with them. They were among the first sincere followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The father of this family was Zayd ibn Asim radiallahu anhu. Although he died when his sons were still quite young, his loyalty to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and sincere faith in Allah subhanahu wa ta'ala were very clear. Their mother was Imara, Nasiba al-Mazniya, radiallahu anha, the first woman to

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Efendim merhaba. Peygamber Efendimizin veda haccını okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arafat'a gelmişlerdi. Bundan sonra Nemire'de bir çadırda öğle vakti, zevalede gölgelendi, dinlendikten sonra kalktı. Devesinin üzerinde vardı meydan ortasına, huşu ile

Rabbim dedi, çok şükürler olsun sana. Ey insanlar, sözlerimi bugün iyi dinleyiniz. Belki de bu yıldan sonra buluşmayız bir daha biz. Size nasıl mukaddesse bugün, bu ay, bu şehriniz, bütün can, mal, ırzınız da öyle kutsal, öyle aziz. Ey ashabım, Rabbinize ererseniz siz muhakkak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. Sakın sizler benden sonra dönüp küfrü dalalete, boynunuzu vurmayınız kapılarak cehalete. Nakletsin bu tavsiyemi şimdi burada bulunanlar, olur ki nakleyleyenden duyan daha iyi anlar. Ey ashabım, unutmayın, düşününüz daim sonu, kimde varsa bu emanet sahibine versin onu. Faiz kalktı, borcunuzun anasını verin ancak. Ne zalim ol ne de mazlum, faizcilik artık yasak. Dünün bu pis adetini çiğniyorum işte bugün. Abbas'ındır ilk olarak kaldırdığım faiz bugün. Kalkmıştır kan davaları ki dünün baş belasıdır. Kaldırdığım ilk davada Rebiya'nın davasıdır. Kölelerin hukukunu unutmasın hiçbiriniz. Onlara da sizinkinden yediriniz, giydiriniz. Bundan sonra şeytan artık bu yerlerde tutunamaz. Fakat bazı küçük işte uyarsanız ona biraz. Bu onu çok sevindirir. Sakınınız böyle şeyden. Ey insanlar, bundan sonra şunları da söyleyeyim ben. Eşleriniz üzerinde sizin büyük hakkınız var. Onların da sizde vardır karşılıklı iffet bunlar. Onlar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Onlar hayat ortağınız, vermiş Allah emaneten. Kadınlarla güzel güzel geçinmek bir borçtur size. Ey insanlar, bu sözümde yatıştı mı zihninize? Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Ona sıkı sarıldıkça hiçbir zaman hidayetten, doğru yoldan ayrılarak sapkınlığa düşmezsiniz. O da Allah kitabıdır. Bilin bunu böylece siz. Ey müminler, sözlerimi dinleyin ve çok çok anın. Hiç şüphesiz kardeştir her Müslüman Müslümanın. Birinize ait olan başkasına olmaz helal. Müstesnadır bundan ancak rıza ile verilmiş mal. Nefsinize zulmetmeyin, Allah onu kayırmıştır. Mevla her hak sahibinin hakkı neyse ayırmıştır. Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise onun ancak. Zanilerin cezası taş, hesabını hak soracak. Kendisini babasından başkasına nispet eden yahut kendi sahibinden başkasına kaçıp giden soysuzlarla nankörlere Cenab-ı Hak lanet eder. Dünyada da ahirette de böylesinin hali beter. Uğrar bunlar meleklerin, müminlerin lanetine. Yüce Allah böylesini layık görmez rahmetine. Müsaade almadıkça bir kadının kocasından başkasına mal vermesi caiz olmaz hiçbir zaman. Ey insanlar, ne derseniz soracaklar size beni. Elçiliği tebliğ ettin, yaptın deriz vazifeni. Efendimiz parmağını göğe doğru dikti hemen. Ya Rab dedi, şahit ol sen, şahit ol sen, şahit ol sen. Allah o gün şu ayeti elçisine kıldı inzal. Muhakkak ki bugün size dininizi ettim ikmal. Size ihsan eylediğim nimetimi bütünlettim. Dininizin Müslümanlık olmasını kabul ettim. Resulullah bu ayeti müminlere müjdeledi. Bilal'e kalk namaz için sen bir ezan oku dedi. Öğle ile ikindiyi bir arada eda etti. Bundan sonra devesine binip Arafat'a gitti. Efendimiz o gün orada eğleştiler akşama dek. Uzunca bir dua yaptı Beytullah'a yönelerek. On binlerce insanlardan vücut bulan bir cemaat, peygamberin etrafını kuşatmıştı o gün kat kat. Devesinin üzerinde iniyorken Arafat'tan, sakin olun, sakin olun demekteydi zaman zaman. Akşamüstü Müzdelife mevkiinde kıldı karar. 10 Zilhicce pazar günü gün doğmadan ayrıldılar. Amcasının oğlu Fadlı terkisine almışlardı. Ona küçük taş toplatıp Cemre denen yere vardı. O taşları sağ elinin baş şehadet parmağıyla atıyorken beni dedi dinleyin can kulağıyla. İfrattan siz çok sakının. Geçmişleri mahva sebep dinde ifratları idi. Bunun için yok oldular hep. Gözlerini kaldırarak dalgalanan halka baktı. Gözler nemli, kalpler yufka. İşte böyle olacaktı. Yürekler hep temizlenmiş, yönler hakka doğrulmuştu. 23 yıllık uğraşmanın kârı işte bu olmuştu. Parlatmıştı yeri göğü, hakikatin nuru bütün. Peygamberlik tarihi de mühürlendi artık bugün. Dinin kemal bulduğunu, bugün sanki beşeri,

Hürriyet, hilkatin her zerresinden dinliyordu ayet ayet. Ey insanlar, ben ki dedi, Allah'a çok hamd ederim. Elçinizin sözlerini duyun, ona uyun derim. Haccın bütün usulünü öğreniniz bugün benden. Bilmiyorum, belki artık hac edemem bir daha ben. Hiç durmadan dönen zaman, bugün Hakk'ın göğü yeri, yarattığı ilk heyete, ilk haline döndü geri. Bir sene 12 aydır, bundan 4'ü haram aylar. 3'ü sıra takip eder, en başında Zilkade var. İkincisi Zilhicce'dir, Muharrem var ondan sonra. Recep ise son cümdin gelir hemen ardı sıra. Bildiniz mi siz bugünün nasıl bir gün olduğunu? Allah ile peygamberi daha iyi bilir bunu. Kurban günü değil midir bugün? Evet, hiç şüphesiz. Öyleyse hangi ayın içindeyiz? Söyleyin siz. Allah ile peygambere elbette bu aşikardır. Zilhicce'de değil miyiz? Tereddüte yol mu vardır? Peki hangi şehirdeyiz? Bilir Allah, Resul en çok. Haram olan bir şehirde değil miyiz? Hiç şüphe yok. Biliniz ki mallarınız, canlarınız, namusunuz bugün bu ay, bu yurt gibi tamamıyla kutsal, mahfuz. Ey ashabım, benden sonra sakın küfre sapışmayın. Sizler birbirinizi öldürmeyin, kapışmayın. Rabbinizin divanına çıkarsanız bir gün mutlak, bugünkü her halinizden sorar size Cenab-ı Hak. İşlediği cinayetten mesul olur cani bizzat, bir caninin işleyinden mesul mahkum olmaz evlat. Namaz kılın, oruç tutun, Hakk'a kulluk eyleyin siz. Uysal olun buyruğuma, uçmaklara girersiniz. Yüksek sesle müminlere sordu, tebliğ ettim mi ben? Tebliğ ettin denilince, Rabbim dedi, şahit ol sen. Bundan sonra Efendimiz ayrılarak artık oradan gitti Zebih mahalline, ettirdi 100 deve kurban. Kurbanların etlerini yoksullara dağıttırdı. Saçlarını kestirmek için tez bir berber çağırttırdı. Biraz sonra müminlerle gitti Zemzem kuyusuna. Abbas hemen su çekerek saygıyla sundu ona. Efendimiz sonra tekrar Mina denen yere gitti. Orada öğle namazını cemaatle eda etti. En sonunda irad etti Mina'da bir hutbe daha. Zilhicce'nin 13'ünde indi artık muhasaba. Resulullah ertesi gün yönelmişti Medine'ye. Yürüyüşü durdurunca ashab sordu, ne var diye. Ben buyurdu, bir insanım, gelecektir elçi bana. Uyup onun davetine gideceğim Hak'tan yana. Fakat size bıraktım ben iki büyük şey muhakkak. Biri Hakk'ın kitabı, ki hidayet nur onda ancak. Alıp Hakk'ın kitabını ona sıkı bağlanınız. Ve ev halkım hakkında da Allah'ı siz çok anınız. Zülhuleyfe denen yerde konakladı bir tek gece. Medine'yi gördüğünde Rabbim dedi, gayet yüce. Ondan başka ilah yoktur, birdir, eşi ortağı yok. Mülk onundur, hamd onadır, onun gücü, kudreti çok. Yaradan her şeye kadirdir. Dönüyoruz şimdi artık, tevbe ettik, kulluk ettik, secde ettik, şükür kıldık. Her vaadini yaptı Allah, yardım etti Muhammed'e. Birleşen hep düşmanları, o uğrattı hezimete. Efendimiz Uhud meşedinde. Gitti Uhud meşhedine, memnun etti şehitleri. Teessüre gark eyledi bu ziyaret peygamberi. Andı durdu onları hep, son derece hüzünlendi. Bulutlandı kirpikleri, gözlerinden yaşlar indi. Peygamberimizin vefatı 11. yıl, ilk Rebi ayı 632. yıl, Mayıs-Haziran ayı. Belli değil günü, fakat 8. yıldaydı. Allah Resulüne yarlanmak dile dedi. Ecelinin yaklaştığı ona ima buyurulmuştu. Efendimiz bundan sonra istiğfara koyulmuştu. Her Ramazan itikafa giriyordu 10 gün kadar. Fakat bunu sonraları 20 güne çıkardılar. Yaşıyordu son gününü Hakk'ın yüce peygamberi. Malumdu bu eshaba da 8. yıldan beri. Bir gün Nasr suresinden girişmişti bahse. Ömer, var mı dedi bu surenin tefsirini tam bilenler? Herkes bir şey söylemişti. O sırada pek genç olan sordu İbni Abbas'a da, nedir senin mütalaan? Bunda dedi peygamberin ölümüne işaret var. Yarlanmak dilekleri ölüm ile alakadar. Cibril her yıl Kur'an okur dinletirdi peygambere. 11. yılda bu iş tekrarlandı birkaç kere. Müminlere Safer ayı acılarla geldi yaktı. Efendimiz mezarlığa gitmişti bir gece vakti.
Döndüğünde kendisinde sezmişti bir rahatsızlık.

Neşesi hiç kalmamıştı. Çıkmıyordu evden artık. Fakat ezan okundukça hanesinden mescidine geçip namaz kıldırdı, döner idi eve yine. Peygamberin müminlere kıldırdığı en son namaz derler akşam namazıydı. Namazdan o alırdı haz. Efendimiz günden güne zayıflayıp gidiyordu. Ayşe ana gece gündüz ona hizmet ediyordu. Medineli Müslümanlar çekildikçe ıssız yere için için ağlaştılar, yas tuttular peygambere. Onların bu acısını peygambere duyurdular. Üzülmüştü pek ziyade fakat sükût buyurdular. Vakit vakit şiddetlenen başında bir ağrı vardı. Bunun için son namazda da başına bir mendil sardı. O gün yatsı namazını kıldılar mı diye sordu. Hayır, sizi bekliyorlar denilince biraz durdu. Bol su ile yıkanarak kalkmak için çabalarken yıkılmıştı döşeğine. Ayılınca sordu hemen. Kılındı mı namaz? Hayır, bekliyorlar sizi dendi. Efendimiz tekrar yunup kalkmak için çok emendi. Fakat yine baygın düştü. Ayıldığı zaman tekrar yıkanarak kalkıyorken hemen düşüp bayıldılar. Ayılınca bari dedi imam olsun Ebu Bekir. Ayşe ya Resulallah babama bu ağır gelir. Çünkü onun kalbi yufka, kıraatta ağlar durur. Makamında dayanamaz görün dedi onu mazur. Efendimiz gidin dedi Ebu Bekir imam olsun. Geçti o da peygamberin mihrabına mahzun mahzun. Hakk'ın yüce peygamberi vefatından 4 gün önce çarşamba günü öğle vakti biraz iyilik hissedince 7 tulum su dökündü, geldi sonra Abbas Ali. Götürdüler mescidine, kalmamıştı hiç mecali. Ebu Bekir namazdaydı, yer değişmek istemişti. Efendimiz işaretle sen yerinde dur demişti. Ebu Bekir'in sağ yanına durup namaz kılmışlardı. Bundan sonra yavaş yavaş minberine doğru vardı. Oturdu ilk basamağa. Allah'a çok hamd eyledi. Ey ashabım beri gelin yaklaşınız bana dedi. Müslümanlar yaklaşınca buyurdular. Siz ne diye vefatımı düşünerek düşersiniz endişeye? Ümmetleri arasında kim kalmış ki elçilerden? Ben de öyle aranızda yaşayayım ebediyen. Bilmiş olun Rabbime ben ereceğim ey yoldaşlar. Çünkü benim bu hususta hepinizden çok hakkım var. Kevser havzı kenarında bulursunuz beni ancak, bana ermek isteyenler günahlardan olsun uzak. Din uğrunda göç edenler sizden sevgi saygı bulsun, onlar da birbirlerine çok hayırlı, haklı olsun. Her iş hakkın izni ile, dileğiyle ceryan eder. Olmayınız siz ivecen, emeğiniz boşa gider. Kul ne kadar ivse dursa, Yüce Allah tacil etmez. Direnenler yenilirler, Allah'a güç kuvvet yetmez. Onu çelip kandırmaya, yeltenenler aldanırlar. Çünkü Allah Teala'yı aldatmaya imkan mı var? Ensar için çok hayırlı olmanızı isterim ben. Size onlar değil miydi evlerinde ikram eden? Evet onlar değil miydi yoksul iken siz bir zaman, sizi kendi özlerinden her hususta üstün tutan? Öteki halk çoğalırken Medineli bu kardeşler bir tuz gibi günden güne eriyecek azar azar. İçinizden herhangisi geçer ise iş başına, iyilikten hiç ayrılmasın Medineli kardeşine. İşittim ki çok görülmüş Üsame'ye kumandanlık, bundan önce Zeyd'e dahi görmediler bunu layık. Ant içerim Allah'a ki Zeyd bu işin tam ehliydi, insanların arasında o bana çok sevimliydi. Zeyd'in oğlu Üsame de en sevimli kumandandır. Ey insanlar şüphe yok ki Muhammed de bir insandır. Ben her kimin arkasına vurmuş isem işte arkam. Gelsin vursun ödeşelim. Saymam bunu bir intikam. Her kimin de evvel ahir varsa bende alacağı işte malım. Gelsin alsın ödemenin bu tam çağı. Dünya ahiret nimetinden birisini tercih için Yüce Allah bir kuluna dünyadayken verdi izin. O da Allah yanındaki nimetleri tercih etti. Çünkü ahiret nimetleri sayısız ve müebbetti. Yoktur Ebu Bekir gibi insanların arasında benim için cömert olan, kendisini eden feda. Ümmetimden dost tutsaydım Ebu Bekir'i tutardım ben. Lakin şu din kardeşliği kıymetlidir bütününden. Mescitteki kapıların bütününü kapatınız. Ebu Bekir'e olan açık kalsın bir o yalnız. Helal ile haramı da bilmeyiniz sakın benden. Yaradan'ın kitabında bulunanı bildirdim ben. Azık görün ahiret için. Ey Fatıma, ey Safiye. Kurtaramam sizi yarın kızım yahut halam diye.

Yavaş yavaş döndü eve. Fatıma'ya saldı haber. Onun hemen kulağına hafif bir söz söylediler. Fatıma'nın gözlerinden buram buram yaş döküldü. Fısıldadı bir söz daha. Onun bu kez yüzü güldü. Fatıma der, önce bana vefatını verdi haber. Sebep budur ağlamama. Sonra dedi, etme keder. Ey halkımın arasından sensin bana ilk gelecek. Bu müjdeyi duyduğumda ferahladım, sevindim pek. Efendimiz bundan sonra günden güne zayıfladı. Artıyordu hastalığı, pazartesi hafifledi. Yanındaki pencerenin perdesini kaldırarak namaz kılan cemaati seyreyledi Resul-i Hak. Gülümsedi beyaz yüzü, yorgun düştü yatağına. Yönelmişti bakışları ezeldeki otağına. Baygınlıklar sıklaştıkça Fatıma çok ağlıyordu. Efendimiz, neye kızım ağlıyorsun diye sordu. Baban dedi, bundan sonra hiç ızdırap çekmeyecek. Geçti tekrar kendisinden, diyordu ki, evet, gerçek. Dünya ile ahiretten birisini tercih edin. Hak Teala Hazretleri elçilere verir izin. Efendimiz Hakk'a bazen dileğini arz ediyor, saadete erenlere yoldaş eyle Rabbim diyor. Ve bazen de al yanına diyor, onu özlüyordu. Hiç şüphesiz Mevlası da elçisini gözlüyordu. Yumuşatılan bir misvakle uğuşturdu dişlerini. Kaçırmadı son demde de temizlenmek işlerini. Efendimiz öğle sonu almaktaydı ağır nefes. Dudakları depreşince duyulmuştu şöyle bir ses. Namaza çok dikkat edin. Bir de köle hukukuna. Ne büyük şey. Hakka tapmak, zulmetmemek mahlukuna. Beklenilen vakit geldi. Efendimiz gidecekti. Can alıcı melek hemen ellerini ondan çekti.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
1: Müellif diyor ki: Semi'tu Ebel Feracil Vertaniye Abdelvahid İbne Bekrin yekulu galel Hasan İbni İbrahim el-Damigani'yü haddesena Musa İbni İsa kâle semi'tu ebi yekulu semi'tu eba yezide yekul Allahümme inneke halakte hâzel halka bi gayri ilmihim ve kallettehum emaneten min gayri iradetihim fe illem tu'inhum femen yu'inuhum. Müellif merhum cennet mekan Ebu Abdurrahman Es-Sülemi diyor ki semi'tu, ben duydum. Kimden? Ebel Ferac el-Versani. Ebul Ferac künyesi adamın. Versani nispesi. Neresi, nereli olduğunu falan gösteren nispesi. Abdelvahid ismi. Abdelvahid ebne Bekir. Bekir de babasının ismi. Yani bak, böyle peş peşe bir sürü isim gelince başkası şaşırabilir. Ama biz bu kitabı okuya okuya artık Arapçada şahıs isimlerinin tespiti konusunda biraz ihtisas, görgü, bilgi sahibi olmuş olduk. Bütün bu kadar lafın hepsi bir adam kastediliyor. Ebul Ferec, efendim Abdelvahid İbni Bekir el-Versani. Demek ki bir insanın ismi var, babasının ismi var, efendim künyesi var ve bir de nisbesi varmış. Bunların hepsini sıraladı. Kimmiş bu şahıs? Ebul Ferec Abdelvahid İbni Bekir el-Versani es-Sofi. Ketebel Kesir, çok yazı yazmış bir mutasavvufmuş bu. Dehale Cürcane senete 65 ve 30'ye 365 senesinde İran'ın Cürcan mıntıkasına geldi bu şahıs, girdi oraya ve semme'a ve haddese biha bi ahbarin ve ahadise ve hikayat. Orada tarihi haberleri, hadisi şerifleri ve böyle mutasavvufane hikayeleri, kıssaları rivayet etti başkalarına, efendim anlattı. Tufiye bil Hicaz, Hicaz'da vefat etti. Senetesine teyni ve sev'ine ve selasimiye 372 senesinde vefat etmiş bu şahıs. Bundan duymuş müellif. Yazıyor kimden duyduğunu. O ne demiş? Yekulu, bu Versani demiş ki Galel Hasan ibn İbrahim ed-Damigani'yü, İbrahimoğlu Hasan ed-Damgani bana dedi ki haddesena Musa ibn İsa, İsa oğlu Musa isimli alim bize rivayet etti. O da dedi ki semi'tu ebi yekul, ben babamdan şöyle dediğini duydum. Semi'tu eba Yezid, o da Ebu Yezid el-Bistami'den duymuş. Yani kimin kimden duyup da haberi nereden nereye naklettiğini böylece söylemiş oldu. Şimdi semi'tu eba Yezid'e yekulu, yani Ebu Yezid el-Bistami'nin şöyle dediğini duydum demiş en sonunda, en son şahıs.

ettehum emaneten min gayri iradetihim. Kendilerinin istekleri, arzuları olmadığı halde emaneti de onların boyunlarına yükledin. Ayet-i kerime var ya, inna aradnel emanete ale semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan. Biz emaneti dağlara, göklere, yeryüzüne arz ettik de hepsi kaçındılar, emaneti yüklenmeye cesaret edemediler, aman aman dediler, efendim korktular, ama insanoğlu yüklendi bu emaneti deniliyor ya. İşte o ayeti kerimedeki o emaneti kastederek diyor ki, ya Rabbi sen bu kullarını onların bilgisi olmadan yarattın ve onların rızası ve isteği olmadan emaneti bunların boyunlarına yükledin. Emanet ne demek? Yani kulluk mesuliyeti, sorumluluğu. Eğer iyi kulluk yaparsa cennete gidecek, emaneti muhafaza ederse, imanını muhafaza ederse cennete gidecek, imtihanı kaybederse cehenneme gidecek. Yani bir bakıma fırsat, bir bakıma korkulu, tehlikeli bir şey emanet. Emaneti de onların isteği olmadan onların boynuna yükledin. Yani bu imtihan dünyasına onları attın, efendim, sorumluluk verdin, emanet yükledin. فَاِنْ لَمْ تُعِنْهُمْ فَمَنْ يُعِنْهُمْ. Eğer sen bu kullarına yardım etmezsen ya Rabbi, kim onlara yardım edebilir? Gene yardım senden. Onun için Fatiha'da biz ne diyoruz? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Ya Rabbi biz ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz diyoruz. Yardım ancak Allah'tan olur. Cümle cihan halkı yardım etmeye kalksalar yardım edemezler, Allah yardım etmeyi istemezse. Korumaya kalksalar koruyamazlar, Allah korutmayacaksa. Cümle cihan halkı öldürmeye kalksalar öldüremezler, Allah koruduktan sonra. Misal, Firavun Musa aleyhisselam ve etrafındaki müminleri öldürmek istedi, öldüremedi, kendisi öldü, bu oldu. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı öldürmek istedi, ateşe atmak istedi, attı ama İbrahim aleyhisselam kurtuldu. Yani Allah yardım edecek. İsteğimiz olmadan yaratmış, bilgimiz olmadan. İsteğimiz olmadan sorumluluğu bize sorsaydı, alır mısın, böyle bir sorumluluk var? Selahiyet ve sorumluluk, serbestlik ve vebal, alır mısın? Belki biz istemezdik, aman aman derdik. Dağlar istememiş, yerler gökler istememiş. Belki biz aman aman, ya Rabbi korkarım derdik. Ama bizim bilgimiz olmadan, isteğimiz olmadan emaneti yüklemiş, bizi bu dar-ı imtihan olan dünyaya göndermiş, efendim, hayrı şerri gösterip hayra uymayı tavsiye etmiş, şerden kaçınmayı tavsiye etmiş, serbest bırakmış. Şimdi eğer o yardım etmezse kim yardım edebilir? Kimse yardım edemez. Yani yardım et ya Rabbi demek istiyor. Yardım gene senden demek istiyor. Bayezid Bistami. Semitu ebel haseni Ali ibne Muhammedinil Kazviniye Sofiye. Yekulu semitu ebet tayyibul akkiye. Yekulu semitu ibnel embariye. Yekulu kale ba'du telamizeti Ebi Yezid. قَالَ لِي اَبُوْ يَزِيدَ الْبِسْتَامِيُّ اِذَا صَحِبَكَ اِنْسَانٌ وَاَسَاءَ اِشْرَتَكَ فَدْخُلْ عَلَيْهِ بِحُسْنِ اَخْلَاقِكَ يَطِيبُ اَشْكُ وَاِذَا اُنْئِمَ عَلَيْكَ فَبْدَ بِشُكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّهُ الَّذِي اَطَفَ عَلَيْكَ الْقُلُوبُ وَاِذَبْتُلِيَيْتَ فَاَسْرِ الْاِسْتِقَالَةَ فَاِنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى كَشْفِهَا دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ. Burada da başında 23. paragrafı isim sayıyor. Diyor ki, Ebul Hasan Ali İbni Muhammed el-Kazvini'den duydum. Müellif bu şahıstan duymuş. Sofi bu şahıs. O da demiş ki, işittim ki, Ebu kimden işitmiş? Ebu Tayyip el-Akki. Yani bu şahıs Ebu Tayyip Ahmed İbni Mukatil el-Akki el-Bağdadi reva kıssete mevti şibliyi antilmizihi bündaret dine veri. Bu Bağdatlı Akkeli bir şahısmış, aşağıda bilgi veriyor. Şibli'nin ölümüyle ilgili bilgileri veren şahıstır diyor. Efendim, Yekulü Semitü İbnel Embariye, İbn-i Embari'den duydum dedi o da. İbn-i Embari de Ebu Bekir, Muhammed İbni Beşşar İbni Hasan İbni Beyan İbni Sema'a İbni Ferra İbni Katr İbni Deamet İbni Embari Minel Embar ve de Alal Fırat. Fırat üzerinde Enbar şehrinden bu Rabi. Beyne Bağdat aşretü ferasi. Bağdat'la arasında 10 fersahlık bir mesafe var. Bir fersah 30-35 kilometredir. Demek ki 350 kilometre kadar bir mesafesi olan bir kasabaymış bu Enbar kasabası. İbnül Enbari kâne min âlemin nas. İbnül Enbari insanların en bilgililerinden birisi idi. Bin nahvi vel edeb. Edebiyatta ve dil bilgisi konusunda. İbnül Enbari çok meşhur bir Arap şeyi, dilcisi, alimi. Ekserühüm

Hıfzan. Çok mahfuzatı bilgisi vardı kafasında. Dinen, deyinen, fadılen. Dindardı, faziletli bir kimseydi. Saduken, hayran. Doğru sözlüydü, hayırlı bir insandı. İbnül Enbari. Min ehli sünne, ehli sünnetten idi. Sannefe kesiren minel kütübü, fi ilmil Kur'an ve garibil hadis. Kur'an ilmi konusunda, hadislerin enteresan, nadir, içinde geçen nadir kelimeleri açıklamak konusunda çok kıymetli eserler yazdı. Ve kânet viladetuhu fi recebe ihta ve seb'ine ve mi'eten, 271 senesinin recebinde doğmuştu. Ve tuğfiye leyleten nahri min zilhicce senete semanin ve işrine ve selasemmiye, 328 senesinin zilhicce ayının leyle-i nahrında vefat etmiş. 328-271 270 desek 30 oradan, efendim 28 de buradan. Çok yaşamamış yani. Orta bir vasat ömür sürmüş. Yevmün nahr ne demek? Leyletin nahr ne demek? Kurban gecesinde. Çok kıymetli gecede yani. O gecede bayram gününde vefat etmiş. Çok alim fazıl bir kimseymiş. Ben bunun efendim bir eseri üzerinde mezuniyet tezi yapmıştım. Şeyde Edebiyat Fakültesinde çok meşhur bir kimse. İşte o nakletmiş, yani kuvvetli bir alim. Kale ba'du telamizeti Ebi Yezid. Bayezid-i Bisami'nin talebelerinden birisi bana dedi ki, ba'd kelimesi, Arapça bilenler için açıklıyorum bunu, ba'd kelimesi Türkçe'ye bazı diye tercüme edilmez. Bak burada ne diyor? Kale ba'du telamizeti Ebi Yezid. Ebi Yezid'in talebelerinden bazısı bana dedi diye tercüme edilmez. Birisi demek bu. Bir kişi yani. Bazı kelimesi Türkçe'ye efendim yanlış tercüme ediliyor bazen, bilmiyorlar bu inceliği. Yani Ebu Yezid'in yetiştirdiği talebelerinden birisi İbnül Enbari'ye söylemiş. Kaleli Ebu Yezid el-Bistami'yi. Demiş ki Ebu Yezid Bistami bana bizzat şöyle söyledi. Kendisine söylenen sözü İbnül Enbari'ye nakletmiş şahıs. Ne demiş Bayezid Bistami bu şahsa, bu talebesine ne demiş? İza sahibeke insanın. İnsanın birisi seninle arkadaşlık yaparsa, bir yolculukta, bir şehirde, bir mecliste bir araya düşerseniz bir sohbet, bir ahbaplık, bir arkadaşlık bahis konusu olursa efendim ve esae işreteke sana karşı vazifelerinde kötü davranırsa, arkadaşlığın adabına sığmayan tatsız tutsuz hareketler, çiğ hareketler, sevimsiz işler yaparsa fedhul aleyhi bi hüsnü ahlakike sen onun gönlüne gir güzel ahlakın ile. Yani o sana kötülük yapsa bile arkadaşlık adabına sığmayan bir arada bulunma efendim dostluk, sohbet, seyahat şeyine sığmayan tarzda böyle bir davranışta bulunmuşsa bile sen ona güzel ahlakınla muamele et. Yatıbu ayşüke. Yaşamın güzel, hoş olur. Böyle yaparsan. Yani kötüye iyi davranırsan, kötülüğe karşı iyi ahlak ile mukabele edersen yaşamın tatlı ve hoş olur. Böyle yap diye emretmiş. Ve zâ ün'ime aleyke sana Allah tarafından bir nimet, ihsan olunursa febde bi şükrillahi azze ve celle Allah'a şükrederek başla işe. Yani Allah'ın nimetini şey yaptığın zaman şükrünü eda et. Fe innehüllezi atafa aleykel kulub. Çünkü kalpleri sana çeviren Allah'tır. Veyahut şöyle birinci cümleye bağlı da tercüme edebiliriz. Yani adam burada ün ime diye harekelemiş ama şimdi burada ün ime değil de en ama olsa esaenin matufu olarak daha iyi olur. Öyle tercüme edeyim ben. Sana bir insan arkadaşlık yapsa bir yerde bir zamanda kötü davransa sen ona güzel ahlakınla mukabele et yaşamın tatlı olur. Ve izâ en ama aleyke kötü davranmayıp da mültefit davrandıysa güzel ahbaplık yaptıysa yani o arkadaşın hakikaten arkadaşlığın zarafetine sahip, edebini bilen ve fedakar ve tatlı bir insan. Öyle bir güzel davranış yapmışsa o zaman da fedde bi şükrillahi azze ve celle. Allah'a şükret. Allah'a şükürle işe başla. Çünkü fe innehüllezi atafa aleykel kulub. Gönülleri sana celbettiren, sana güzel muamele ettirten Allah'tır. Yani o sana güzel muamele ediyor ama ettirten Allah. Onun için Allah'a şükürden başla diye tercüme edersek daha iyi olur. Burada müellif özellikle ün ime diye harekelemiş ama ben onu sevmedim. En ama diye okuyup böyle şey yaparsak mana daha birinci cümleye bağlı oluyor. Birisiyle arkadaşlık yaptın.
Kötü davranırsa sen

Sen iyi davran, yaşamın tatlı olur. Çünkü sen de ona kötü davranırsan kavga gürültü çıkar, horoz gibi. İkinizin de ibiği kanar yani sonunda. Yani kavgadan kâr eden olmaz. Kötü davranırsa sen iyi davran, yaşamın tatlı olsun. Ama sana inan ve ikramda bulunursa, iyi davranırsa o zaman Allah'a şükret. Çünkü gönülleri sana celbettiren, sana mültefit davrandıran, nimet ve ikram ettirten Allah'tır. Çeviren Allah'tır diyor, doğru. O zaman mana iki cümle birbirine bağlanıyor. Yani böyle olması daha güzel oluyor. Ve izeb tülite bir belaya, musibete düşer olduğun zaman fe esri'il istikalete. Allah'tan kusurunun affını dilemekte süratli davran. Bir belaya uğradın mı, bir musibete maruz kaldın mı, hemen tövbe ve istiğfar ve Allah'tan af dilemeye hemen giriş. Süratli davran buna. فَاِنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى كَشْفَهَا. Çünkü belayı kaldırmaya kadir olan ancak Allah'tır. Baktın bir bela, musibet çattı, Allah'a yalvar. Çünkü belayı kaldıran Allah'tır. دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ. Başka halk, insanlar, mahlukat değil. Belayı kaldıracak olan başkası değil, Allah'a yalvar. Allah kaldırır. Bir belaya uğradıysan, musibete uğradıysan diyor. Güzel nasihatler. Demek ki biz birisiyle bir arkadaşlık yaparsak, kaderin sevkiyle, haç yolculuğu olur, otel arkadaşlığı olur, askerlik arkadaşlığı olur, okul arkadaşlığı olur. Adam sana kötü davranırsa sen iyi davran, senin yaşamın tatlı olur. Kötülüğe kötülükle mukabele ettin mi tadı kaçar hayatın. Adam sana iyi davranırsa Allah'a şükret ki onun gönlünü sana iyi davranmaya çevirten Allah'tır. Ve bir belaya, musibete uğradığın zaman da hemen Allah'tan özür dilemeye, tevbe ve istiğfar etmeye, yalvarıp yakarmaya süratle giriş. Çünkü onu ancak Allah kaldırabilir üzerinden, o musibeti çekebilir, başkası değil. Mahlukattan herhangi birisi değil. Çok güzel nasihat. 24. paragraf. Semi'tu Abdelvahidebne Bekrin. Yekulu semi'tul kannade. Yekulu kale Ebu Mused deybüliyyü. Semi'tu Eba Yezidel Bistamiyye. Yekulu innallaha yerzukul ibadel halavete. Femin ecli ferahihim biha. يَمْنَعُهُمْ حَقَائِكَ الْقُرْبِ يَمْنَعُهُمْ حَقَائِكَ الْقُرْبِ. Ne diyor müellif? Semi'tu, işittim. Kimi işitmiş? Abdülvahid İbni Bekir'i işitmiş. Kimdi bu? İlk paragrafta adı geçen şahıs da neydi nisbesi? Versani. Versani'ydi. Efendim, Abdülvahid ismiydi, babasının ismi Bekir'di. Kendisinin künyesi neydi? Ebu'l-Fereç'ti, aferin. Tamam. Neydi bu? Bir sofiydi, çok kitaplar yazmış bir kimseydi. İşte ondan duymuş. O da Semi'tül Kannat. Kannat'tan duydum diyor. O da Yekulü Kale Ebu Musa Deybuli. Ebu Musa Deybuli bana dedi ki diyor. Semi'tü Eba Yezid'el Bistamiye Yekulü. Ben Ebu Yezid'i Bistami'nin, yani biz Ebu Yezid demiyoruz, Bayezid diyoruz. Bayezid'i Bistami'nin şöyle dediğini işittim demiş en son şey, isim. İnnallaha. Hiç şüphe yok ki Allahu Teala Hazretleri yerzukul ibadel halavete. Yerzukul ibad de olabilir, yerzukul ubbad de olabilir. Arapça bilenler için bu açıklamayı yapıyorum. Yazılışı aynı, hareke yok. İbad da okunur, ubbad da okunur. İbad olursa kullar demek. Ubbad olursa abidler demek. Şimdi Allahu Teala Hazretleri abidlere ibadetin tadını vermiştir. Ubbada. Ubbad diye tercüme etsek, daha okusak daha iyi olacak. İbadetin tadını vermiştir. Femin ecli ferahihim biha, bu ibadetin tadıyla hoş olmalarından, ferahlık duymalarından yemne uhum hakaikel kurb, Allah'a yakınlık kurbiyetin hakikatlerini anlamaktan onları men etmiştir. Ne demek istedi? Dönüp açıklayalım. Şimdi insanlar vardır, abidler, zahitler, dünyaya meyletmez, camiye girer, sabahlara kadar ibadet eder, onunla meşgul olur vesaire filan. Müslümanların en klasifikasyonunda, sıralamasında en aşağı tabakası efendim abidler tabakası oluyor. İbadet ediyorlar. Efendim ondan sonraki tabaka zahitler tabakası oluyor. Dünyaya meyli yok, metelik vermiyor dünyaya, ahirete rağbeti var. Ondan sonraki şeyler tabaka arifler. Marifetullah'a ermiş, gönlü aydın, irfan sahibi, şey sahibi, hikmet sahibi kimseler. En yükseği de mühipler, yani aşık-ı sadıklar, Allah'ın has halis kulları. Şimdi Allah abidlere lezzet vermiştir yaptıkları ibadetler.

0: Dolayı onunla meşgul olup asıl Allah'a yakınlığın hakikatlerini keşfetmek, anlamaktan geri kalmışlardır. Men etmiştir onları. Yani Allah'ı tanımak konusunda ibadetin zevkine bile takılmamak lazım. İbadet zevkli de olsa, zevksiz de olsa, tatlı da gelse, tatsız da gelse yürümek lazım. Çünkü gaye ibadetin tadı da değil. Gaye Allah'a yakınlaşmak ve yakınlığın esrarını anlamak, ona aşina olmak. Şimdi İnsan o ibadetin zevkiyle, halavetiyle oyalanırsa yoldan kalmış oluyor yani. Onu söylüyor Allah-u Alem, söylemek istediyor. Yani o ibadetten zevk alma şeyi insana bir noktada ayağına çelme oluyor. Yoluna mani olmuş oluyor. Ona da takılmayacak, onunla da oyalanmayacak. Yani bizim prensibimiz ne tasavvufta? İlahi, ente maksudi. Berudake matlubi. Ya Rabbi, muradım, maksudum sensin. Ben senin rızanı istiyorum. Yani ibadetten tat almak, tat almamak bunlar mühim değil. Birisi geliyor, hocam diyor, ilk günlerde çok tatlı zikir yapıyordum. Çok tatlıydı, iyiydi, hoştu. Şimdi hiç tat almıyorum. Tat gaye değil ki. Tat bazen perde. Gaye olmadığı gibi bazen de perde oluyor daha ileri gitmekte. Çünkü tat aldığı zaman ona takılıyor. Gözüme bir nur göründü galiba. Hocam rüyamda şöyle gördüm, bilmem ne falan. Ne oluyorsun ya? Görürsen görürsün, ne yapalım? Yani daha ileri git, oyalanma, şey yapma, takılma yani. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Lokman Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'deki Lokman Suresini anlatacağız bugün. 34 ayetin yer aldığı sure, adını Kur'an-ı Kerim'de sadece bu surede geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Lokman Suresi'nde vahyin bir hidayet ve rahmet olduğu, hikmetin kaynağı, Lokman Aleyhisselam'ın nasihatleri, anne babaya iyilik ve güzel ahlak, Allah'ın kudretinin sonsuzluğu, gaybı sadece Allah'ın bileceği anlatılmakta. Son ayetlerde kıyamet gününde kimsenin kimseye fayda vermeyeceği belirtilerek, dünya hayatının aldatıcılığına vurgu yapılmakta. Allah'ın ilminin ve kudretinin kusursuzluğunu özetleyen ve ilahi bilgiyle insan bilgisi arasındaki büyük farkı gösteren ifadelerle sona eriyor. Sure, dünya hayatına aldanılmaması gerektiğine vurgu yaparak son buluyor. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı, şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affıyla sakın aldatmasın.
0: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Akra FM frekanslarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. İslam Peygamberleri programımızın yeni bir bölümüne başlıyoruz efendim. Bir önceki programımızda Yusuf Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren Mısır'da zindana düşmesi, Allah'ın onu peygamberlikle görevlendirmesi, kendisine peygamberlikle beraber ilim verilerek rüya tabir ettirilmesine kadar olan bölümünü anlatmıştık. Değerli dinleyenler, Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşlarından birisi rüyasında gördüğü ve Yusuf Aleyhisselam'ın tabirini yaptığı gibi idam edilmiş, diğeri de zindandan çıkarak eski görevine verilmişti. Hazreti Yusuf'un zindan hayatı devam edip günler ayları, aylar yılları kovalarken günün birinde ülkenin hükümdarı rüyasında 7 semiz ineğin 7 zayıf ineği yediğini ve 7 yeşil başak 7 de kurumuş başak görmüştü. Üst üste birkaç defa gördüğü bu rüya üzerine telaşa düşüp ülkesindeki rüya tabircilerine "Ey ileri gelenler, eğer rüya tabiri biliyorsanız bu rüyamı yorumlayın" dedi. Onlarsa acayip bir rüya olduğunu, böyle bir rüyanın yorumunu yapamayacaklarını söylediler. İşte bu sırada daha önce Yusuf Aleyhisselam'da zindanda kalan şerbetçi kendi rüyasını tabir ettirdiğini hatırlayarak "Ben bu rüyanın yorumunu yaptıracağım. Beni zindanda bulunan Yusuf'un yanına götürüp onunla görüştürün" dedi. Şerbetçiyi Yusuf Aleyhisselam'ın yanına götürdüler. O da Mısır hükümdarının rüyasını anlatıp yorumunu istedi. Yusuf Aleyhisselam da hükümdarın rüyasını yorumlayıp 7 sene bolluk, pek çok ekin ve mahsul olacak. Fakat ardından 7 seneyi takip eden kıtlık baş gösterecek. Tedbir olarak ilk 7 sene çok tohum ekip bol mahsul almaya baksınlar. 7 yılın buğdayından bol bol stok etsinler ve kıtlık baş gösterdiğinde bundan faydalansınlar. Dilerseniz burada Kur'an-ı Kerim'e dönelim ve ayeti celilelerde konunun aslını öğrenelim. Bir gün Mısır'da hükümdar, "Ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla kuru olan 7 başak görüyorum. İleri gelen tabirciler, eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın" dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, "Bunlar bir takım karışık rüya veya hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilemeyiz." Zindandaki o iki kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, "Ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin" dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler." Yusuf dedi ki, "7 sene adetiniz üzere ekin ekerseniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlar yağmur, bereket verilecek, insanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar." Sevgili dinleyenler, olaylar hiç beklenmedik şekilde gelişir ve yıllarca zindanda unutulan Yusuf Aleyhisselam böylece hatırlanmış olur. Aslında bütün bunlar Allahu Teala'nın bilgisi dahilinde önceden takdir edilip planlanmıştır. Hükümdara o karmaşık gibi görünen rüyayı gösteren, onun bu rüyanın yorumunu merak etmesini ilham eden, hiç kimsenin bu rüyayı yorumlayabilmesine izin vermeyen, zindan arkadaşına Hazreti Yusuf'u hatırlatan Allah'tır. Hükümdar Hazreti Yusuf'un rüyasını nasıl yorumladığını öğrenince ona bir elçi göndererek huzuruna getirmesini istedi. Hazreti Yusuf ise haksız yere zindanda yattığının ve iftiraya uğradığının anlaşılması ve gerçeklerin ortaya çıkması için konunun yeniden

Allah'ın emrine itaat etmeye teşvik ederken size karşı bir meylini hissettiniz mi? Kendisinde bir kötülük, şüphe götürür bir hareket gördünüz mü? Kadınlar, haşa, biz onun hiçbir kötü haline, hiçbir günahına muttali olmadık dediler. O mecliste bulunan Aziz'in hanımı Züleyha da şimdi hak doğru ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. Oysa şüphesiz doğru söyleyenlerdendir dedi. Böylece Yusuf Aleyhisselam'ın suçsuzluğu ve senelerdir zindanda suçsuz olarak kalmış olduğu ortaya çıktı. Mısır hükümdarı Yusuf Aleyhisselam'a tekrar elçi gönderip onu bana getirin. Kendisini has müsteşar edinip işlerimi ona bırakayım dedi. Hükümdarın davetini kabul eden Yusuf Aleyhisselam zindandan çıktı. Kıymetli dinleyenler, zindandan çıkınca hükümdarın sarayına giden Yusuf Aleyhisselam'a hükümdar çokça iltifatlarda bulunarak gönlünü almaya çalıştı. Görmüş olduğu rüya ile ilgili ne gibi tedbirler alınması gerektiğini sordu. Yusuf Aleyhisselam da Allah'ın verdiği ilimle alınacak tedbirleri, yapılması gereken işleri anlattı. Yusuf Aleyhisselam'ın tavsiyeleri çok hoşuna giden hükümdar, Yusuf Aleyhisselam'ı bir yıl sonra vefat eden Maliye Nazırı'nın yerine Maliye Nazırı yaptı. Bu sırada Hazreti Yusuf 30 yaşlarındaydı. Mücevherlerle süslü taht ve taçlarla birlikte hazinelerinin anahtarlarını ona teslim eden hükümdar bütün yetkilerini de ona verdi. Memleketin her tarafında Yusuf Aleyhisselam'ın emri geçer oldu. Böylece hükümdarın gerçekleri öğrenmesinin ardından Hazreti Yusuf için yeni bir dönem başlamış oldu. Bu konu ayeti kerimelerde şöyle anlatılır. Bu yorumu duyan hükümdar, onu bana getirin dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahediniz neydi dedi. Kadınlar, haşa, Allah için doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz dediler. Tam o sırada Aziz'in karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. Oysa sözü özü bir, dürüst kimselerdendir dedi. Elçi kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince o da şöyle dedi. Bu benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir dedi. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir dedi. Hükümdar, onu bana getirin. Onu kendime sırdaş olarak seçeceğim dedi. Onunla konuşunca da Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır. Değerli dinleyenler, hatırlanacak olursa Hazreti Yusuf, Mısır'a köle olarak getirilmiş, ardından da bir kadının ırzına göz dikmek gibi son derece kötü ve çirkin bir iftiraya uğrayıp zindana atılmıştır. Fakat Allah Celle Celaluhu, yüzeysel bir bakışla imkansız gibi gözüken bir değişiklik yapmış ve olumsuz şartlar içindeki Hazreti Yusuf'u bir anda Mısır'ın yönetiminde söz sahibi bir insan haline getirmiştir. Mısır kralı Yusuf Aleyhisselam'ı ölen vezirin karısı Züleyha ile evlendirdi. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya, senin vaktiyle benden istemiş olduğun şeyden böylesi daha hayırlı değil midir dedi. O da, ey dost, sen beni kınama. Gördüğün gibi ben devlet ve dünya nimetleri içinde yaşayan

güzel bir kadındım. Efendimin ise kadınlarla teması yoktu. Allah seni de olduğun gibi güzel suret ve heyette yaratmıştı. Gördüğün gibi nefsim bana garebe çalmıştı dedi. Yusuf aleyhisselamın Züleyha'dan Efraim ve Mişa adındaki oğulları doğmuştur. Efraim, Yuşa bin Nun, bin Efraim aleyhisselamın dedesidir. Mişa'ın da Musa adında bir oğlu olup kendisi Musa bin İmran aleyhisselamdan önce peygamber olmuştu. Yusuf aleyhisselam yetkileri eline alınca kıtlık senelerinin geleceğini düşünerek gerekli tedbirleri alıp ihtiyaç olabilecek gıda stoklarını muhafaza edecek şekilde büyük depolar yaptırdı ve topladığı yiyecekleri buralarda depoladı. Bu arada insanlara da çok iyilik ve ihsanlarda bulunuyordu. 7 sene olan bolluk seneleri çabucak geçti ve bütün şiddetiyle kuraklık ve kıtlık baş gösterdi. Kıtlığın ilk senesinde insanlar hazırladıkları yiyecekleri bitirdiler. Yusuf aleyhisselamdan parayla yiyecek satın almaya başladılar. Yusuf aleyhisselam da gelen kim olursa olsun ayrım yapmadan hiçbir kimseye bir deve yükünden fazla yiyecek vermedi. Bu hususta adaletten asla ayrılmadığı gibi herkese de adil olmayı ve Allah'a inanmayı tebliğ ediyordu. Mısır hükümdarı ve pek çok kimse onun adaleti ve güzel huyları sebebiyle Allah-u Teala'ya iman etmişlerdi. Yusuf aleyhisselamın idaresiyle kıtlığı fazla etkilenmeden geçirmeye çalışan Mısır halkının dışında çevre ülkelerden olan insanlar da kıtlıktan etkilendiklerinden dolayı akın akın gelip Yusuf aleyhisselamdan yiyecek alıyorlardı. Hazreti Yusuf'un kardeşleri de bu kıtlıktan nasiplerini almışlar. Onların da Mısır yönetimine başvurmaktan başka çareleri kalmamıştı. Allah'ın takdirine bakın ki kader onları ortadan kaldırmak için kuyuya terk ettikleri Hazreti Yusuf'un ayağına muhtaç bir şekilde düşürecekti. Yakup aleyhisselamın oğulları nihayet çölleri aşıp Mısır'a varıp da huzura çıkınca Hazreti Yusuf onları tanıdı. Onlarsa Hazreti Yusuf'u tanıyamadılar. Bir tuzakla kaybettikleri ve adını sanını bir daha işitmedikleri Yusuf'u yıllar sonra bir gün Mısır'ın maliye nazırı olarak karşılarında bulacaklarını rüyalarında görseler inanmazlardı. Açlık derdine düşmüş, alacakları erzaktan başka bir düşünce taşımayan bir grup yolcu olarak gelmişler ve yardım talep etmişlerdi. Hazreti Yusuf onlara kimliğini belli etmedi. Her bir kardeşi için birer deve yükü erzak hazırlattı. Onlardan almış olduğu paralarını da gizlice tekrar yüklerinin içine bıraktırdı. Sonra onlara nereden geldiklerini, ailelerinin kaç kişilik olduğunu sordu. Onlar da geride kalan küçük kardeşleri Bünyamin'den ve babalarından bahsettiler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf gelecek sefere diğer kardeşlerini de getirmelerini istedi. Getirmedikleri takdirde erzak vermeyeceğini bildirdi. Kardeşleri yıllar sürecek kıtlığı düşündüklerinde bu teklifi kabul etmek durumunda kaldılar. Hazreti Yusuf da bunu sırf kardeşi Bünyamin'le buluşabilmek için şart koşmuştu. Dilerseniz sözü yine burada Allah kelamı olan ayeti celilelere bırakalım. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahiri almak için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılarsa da o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü taslamam ve bolca yapıyorum ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın.'' Kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğini yaparız dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koyun. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler dedi.

Değerli dinleyiciler, Hazreti Yusuf'un kardeşi Bünyamin'i getirtebilmek için uyguladığı taktik son derece akılcıdır. Zira onlara bazı şartlar koşulmamış olsaydı gevşek davranabilir ve kardeşlerini getirmeyebilirlerdi. Ama Hazreti Yusuf işi onlara bırakmayacak şekilde karşı koyamayacakları kusursuz bir plan hazırlamış, bütün bu akılcı tedbirlerin yanı sıra Hazreti Yusuf işi daha da sağlamlaştıracak bir tedbir daha almıştır. Kardeşleri Mısır'dan ayrılmadan önce onlardan erzak karşılığı aldığı parayı, yani onların sermayelerini gizlice yüklerinin içine koydurmuştur. Böylece hem erzaklarını hem de erzakları içinde ödedikleri parayı vererek onlara büyük bir maddi menfaat daha sağlamıştır. Taberi tefsiri, Kurtubi tefsiri, Zemahşeri'nin Keşşafı gibi eserlerdeki mevcut bilgilere göre Yakup aleyhisselamın oğullarının sermayeleri satmak üzere Mısır'a götürdükleri yapağı, erimiş tereyağı, keş peyniri veya kuru yoğurt, kavut, deri, pabuç gibi şeylerdi.

Yakup aleyhisselam oğullarının 2. Mısır seferlerinde Bünyamin'i de götürmek istemeleri üzerine Bünyamin'i göndermek istemedi ve karşı çıktı. Oğulları getirdikleri yüklerini açtıkları zaman sermayelerinin yüklerinin içine konulduğunu gördüler. Bunun üzerine babalarına götürdükleri sermayenin kendilerine iade edildiğini, verilmiş olan erzağın kıtlık süresince yetmeyeceğini, tekrar erzak almak için gitmeleri gerektiğini, Bünyamin olmadan da erzağın verilmeyeceğinin söylendiğini tekrar hatırlatıp, Bünyamin'i koruyacaklarına söz verdiler. Yakup aleyhisselam da ant verip çocuklarından kesin bir söz aldıktan sonra, onlara tedbirli davranmalarını ve Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girmelerini nasihat ederek onları uğurladı.

Yakup Aleyhisselam'ın oğulları çölü aşıp Mısır'a ulaştıklarında Yusuf Aleyhisselam'ın yanına getirildiler. Kendilerine ikram ve ihsanlarda bulunuldu. Hazreti Yusuf, diğer kardeşlerinden ayrı olduğu bir sırada kardeşi Bünyamin'e kendisini tanıttı. Bir tedbirle onu göndermeyeceğini bildirdi. Her bir kardeşi için bir deve yükü erzak hazırlattı. Kardeşi Bünyamin'in yükünün içine Mısır hükümdarının altından yapılmış su tasını koydurdu. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının yükleri hazırlanıp yola çıkacakları sırada askerler gelerek onları durdurdu ve hırsızlıkla itham ederek saraydan çalınan kıymetli su kabını arayacaklarını söyledi. Sonra da sizde böyle bir hadise olduğunda suçluya nasıl bir ceza uygularsınız dedi. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, su kabını çalanın cezası kap kimin yükünde bulunursa çalan kimse mal sahibinin kölesi olur. Biz hırsızlık yapanları böyle cezalandırırız dediler. Saray vazifelileri Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının yüklerini aradılar. Su tası en son aradıkları Bünyamin'in yükünde çıktı. Bunun üzerine Yakup Aleyhisselam'ın bildirdiği dinin hükümlerine göre Bünyamin Mısır'da alıkonulmak üzere Hazreti Yusuf'a götürüldü. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları ey aziz, onun Bünyamin'in ihtiyar ve çok muhterem bir babası var. Kaybolan kardeşimizin acısını onun da unutur. Onu bizden çok sever. Onun yerine birimizi alıp onu serbest bırak. Biz muhakkak seni ihsan edenlerden görüyoruz. Bu ihsanını tamamla dediler. Yusuf Aleyhisselamsa eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allahu Teala'ya sığınırız. Çünkü bu takdirde dininize uygun olarak verdiğiniz fetvaya göre biz de elbette zalimlerden oluruz dedi. Dilerseniz olayı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle dinleyelim. Nihayet babalarına döndükleri zaman ey babamız artık bize ölçek zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahiri alalım. Biz onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben. En iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bunun da tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek artırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez, dediler. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim, dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğumuza vekildir dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin, nazar değmesinden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam, hüküm ancak Allah'ındır, ben ancak ona dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak ona dayanıp güvensinler dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gidiremezdi. Sadece Yakup nefsindeki nazardan korunmaya dair bir dileği yerine getirdi. Doğrusu o kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme.'' dedi ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf, onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. ''Ey kervancılar, siz hırsızsınız.'' Yakup'un oğulları onlara dönerek ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. Dediler ki ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır.'' O seslenen ''Buna kefilim.'' dedi. Yusuf'un kardeşleri ''Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz.'' dediler.
Onlar da eğer yalancıysanız hırsızın cezası nedir dediler. Onun cezası çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf öz kardeşinin kabından, yükünden önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimizi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunu içinde sakladı, onu onlara açıklamadı ve içinden bana yaptığınızdan dolayı sizin durumunuz daha kötüdür dedi. Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Kardeşleri ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyiliksever insanlardan görüyoruz dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz dedi. Kıymetli dinleyenler, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Bünyamin'i alıp babalarına geri götürebilmekten ümitlerini kesmişlerdi. Büyükleri babalarının yanına Bünyamin olmadan gitmek istemedi. Kardeşlerine babamıza gidin ve ona ey babamız oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimizi söylüyoruz. Bize inanmıyorsan kervandakilere sor deyin dedi. Böylece diğerleri eksik olarak memleketlerine döndüler ve utanıp sıkılarak huzuruna vardıkları babalarına durumu anlattılar. Çocuklarından Bünyamin'in hırsızlıktan yakalandığını, büyük oğlunun da utancından memleketine gelemediğini öğrenen Yakup Aleyhisselam'ın üzüntüsünden gözlerine ak düştü. Gören gözü görmez oldu. Katlanan evlat acısı dayanılmaz olmuş, Yusuf ve Bünyamin'in adı dilinden düşmüyor, sabah akşam onların isimlerini tekrarlıyordu. Çocukları babalarına şöyle dediler: "Yeter baba, Yusuf'u anmaktan helak olacaksın." Yakup da "Ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Şimdi gidin ve onları iyice arayın." dedi. Kardeşler tekrar Mısır'a Hazreti Yusuf'un yanına gittiler. "Ey aziz, bizim fazla sermayemiz yok. Bize tam olarak ölçerek ver. Bize bağışta bulun." dediler. Bu sözler üzerine Yusuf onlara "Siz cahilliğinizi hiç düşünmüyor musunuz? Yusuf'la kardeşine ne yapmıştınız hatırlayın." dedi. Bu sözler kardeşlerde bir şaşkınlık oluşturdu. "Yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah güzel davrananları ödüllendirir." Kardeşleri de "Allah seni bizden üstün kıldı. Biz hata yapanlardandık." deyip Yusuf Aleyhisselam'ın üstünlüğü ve ona yaptıklarından dolayı günahkar olduklarını kabul ettiler. Onların yalvarışlarını, çaresiz kaldıklarını görünce kalbi incelip merhametleşen Yusuf Aleyhisselam onlara, "Bugün size bir kınama ve ayıplama yoktur." dedi. Kardeşlerine çok izzet ve ikramda bulundu. Babası Yakup Aleyhisselam'ın halini, kendisinin yokluğundan sonra ne durumda olduğunu sordu. Onlar da "Senin için çok üzüldü, ağladı. Bu sebeple gözleri görmez oldu." dediler.

Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam gömleğini çıkarıp onlara verdi ve şu gömleğimi babama götürün ve yüzüne sürsün. O Allah'ın izniyle görmeye başlar. Sonra bütün ailenizi bana getirin dedi. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin yol hazırlıklarını yaptırdı. Babası Yakup Aleyhisselam'a verilmek üzere bütün hanedanı ve akrabasıyla birlikte Mısır'a gelmelerini isteyen bir mektupla verdi. Konu ayeti celilelerde şöyle anlatılmaktadır. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvel de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz elbette biz doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Bense Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dediler ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim. Ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşinizi iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzurlarına geldikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır dediler. Yusuf şöyle dedi. Siz cahillik, gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşlerine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tövbe ettiniz mi? Yoksa sen hakikaten sen Yusuf musun dediler. O da ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez dedi. Kardeşleri Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk dediler. Yusuf da bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu gömleği götürün. Onu babamın yüzüne koyun da gözü açasın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin dedi. Yakup Aleyhisselam oğulları Mısır'dan yola çıktıktan sonra çevresindekilere oğlu Hazreti Yusuf'un kokusunu aldığını söyledi. Fakat yanındakiler Yusuf Aleyhisselam'a duyduğu aşırı muhabbetten dolayı böyle bir koku duyduğunu zannedebileceğini söylediler. Nihayet Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Kenan diyarına yaklaşınca onlardan birisi müjdeci olarak gelip Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini babasına verdi. Gömleği gözüne süren Yakup'un gözleri Allah'ın izniyle açıldı.

Hazreti Yusuf'un hayatta olduğu bilgisinin ve bunu ispatlayan ona ait gömleğin Hazreti Yakub'a gelmesiyle birlikte Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin yıllardır saklı tuttukları Hazreti Yusuf'un kurt tarafından yenip öldürüldüğü yalanı da ortaya çıkmıştı. Bu gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte çocukları babalarından

amelleri için bağışlanma dilemesini istemişler. Ey babamız, bizim için Allah'tan af dile. Çünkü biz gerçekten günahkardık. O da çocukları için Allah'tan bağışlanma diledi. Sonra Yakup aleyhisselam, Taberi tarihi ve benzeri eserlerde rivayet edildiğine göre 70 veya 83 nüfusluk ev halkıyla birlikte Mısır'a gitti. Mısır'a yaklaştıklarında Yusuf aleyhisselam Mısır'ın büyük kralıyla konuştu ve yanına aldığı 4000 askerin başında ve Mısırlılardan birçok süvarilerde yanında bulunduğu halde şehrin dışında Yakup aleyhisselamı karşılamaya çıktı. Yakup aleyhisselam oğlu Yehuza'ya dayanarak şehre doğru yaya olarak yürümekteyken karşıdan askerler ve süvarilerle halkın başında Yusuf aleyhisselamın geldiğini görünce "Ey Yehuza, bu Mısır'ın büyük firavunu mu?" diye sordu. Yehuza, "Hayır, bu oğlun Yusuf'tur," dedi. Yusuf aleyhisselam da onların geldiğini görünce hemen karşılayıp anne babasını kucakladı. Sonra da anne babasını tahtına oturttu. Hepsi Yusuf'un büyüklüğü önünde o zamanki tazim ve ululama hareketi olarak eğildiler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, "Babacığım, işte bu Allah'ın bana gösterdiği rüyanın yorumudur," dedi. Ve bu şekilde İsrailoğulları Filistin'den Mısır'a gelip yerleşmiş oldular. Bir süre sonra da Yakup aleyhisselam vefat etti. Yusuf aleyhisselam son zamanlarında Allahu Teala'ya şöyle münacatta bulunuyordu. "Rabbim, bana hükümdarlık verdin. Rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratanı, dünya ve ahirette koruyanım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat." Sevgili dinleyenler, sözün en doğrusu ayeti celilelere dönüyoruz ve konunun Allah kelamında nasıl anlatıldığına bakıyoruz yine. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana bu adı demeyin," dedi. Oradakiler, "Vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın," dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, "Ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim?" dedi. Evlatları, "Ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdendik," dediler. Yakup, "Sizin için Rabbimden dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir," dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olan Mısır'a girin dedi. Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu ve hepsi de önce onun için yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, İşte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi, bana nice ihsanlarda bulundu, böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et." Yusuf aleyhisselam, babası Yakup aleyhisselamın vefatından sonra 23 yıl daha yaşadı. Vefatının yaklaştığını anladığında İsrailoğulları kavminden 80 erkeği yanına topladı. Onlara ecelinin geldiğini, yakında vefat edeceğini, Kıptilerden tanrılık iddiasında bulunacak bir zorbanın kral olup İsrailoğullarının doğan erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını bırakacağını ve İsrailoğullarına işkencenin en kötüsünü tattıracağını, saltanatının uzun müddet süreceğini, sonra İsrailoğullarından Musa bin İmran adında uzun boylu, kıvırcık saçlı, esmer tenli bir zat çıkacağını, Yüce Allah'ın onun eliyle İsrailoğullarını Kıpti Firavun'un elinden kurtaracağını haber verdi ve Mısır'dan çıkıp giderlerken cesedini babalarının yanına gömülmek üzere yanlarında götürmelerini vasiyet ederek kardeşi Yehuza'yı da İsrailoğullarının üzerine halife tayin etti. Yusuf aleyhisselam vefat ettiği zaman 120 yaşındaydı. Yusuf aleyhisselamın cesedi kokulanıp

0: mermer bir tabut içine konuldu. Nil Nehri'nin kenarına gömüldü. Üzerine su salınıp kabir su altında bırakıldı. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Değerli dinleyenler, günümüzde de yaşanan her olayda aynen Hazreti Yusuf'un hayatı gibi kusursuz bir ilahi planın işlediğini, Allah'ın her olayı hayır ve hikmetle yarattığını sakın unutmayalım. Unutmayalım ki Allah her şeye kadirdir ve kendisine iman edip samimi bir şekilde bağlanan, dinine hizmet etmek için ihlasla çalışan kullarının daima yardımcısıdır. Müminlere hiç umulmadık yerden, hiç umulmadık nimetler verir, onlara hesaba katmadıkları yönden yardım eder. Her Müslümanın tek arzusu, kamil bir imanla Allah'a kavuşmak ve buna göre yaşamak olmalıdır. Yüce Mevla, cümlemizi, okuduklarımızı, dinlediklerimizi öğrenip, öğreten ve uygulayanlardan eylesin. Amin. Hoşçakalınız efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

Tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor, kapıdan geçme hakkını ona veriyor, buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaydısı olarak yapıyor. Yani hürriyetini,

özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz Sarcoptocicabia dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık. Bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak

0: hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da 1 aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, 1 ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyondan dolayı böyle bir tanımlama var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Vakitler önemli. Değil mi? Zaman olur, insan kanatlanır. Bir kuş misali uçar da uçar. Deniz derya geçer. Tabii hayalen. Şair de öyle diyor muhterem dinleyenler. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. Tabii hayali farklı farklı ilim adamları farklı değerlendirmişler. Boştur demişler, şudur budur. Hayal ile avunma. Şuara taifesi demişler ki her şey hayal ile başlar. Hayal etmek kadar güzel bir şey var mı? Efendim bir kısım bilim insanları da bilim de önce hayalle başlar, düşünürsün, kurarsın, kurgularsın, yorarsın, öyle demişler. Ama muhterem dinleyenler, türkülerimizi, bu güzel nameleri dinlerken hayale dalmamak, bir yerlere gitmemek, maziye hasretle yolculuk yapmamak, istikbale bin arzu ile ümitle yönelmemek mümkün değil tabii. Ama öyle kendimizi alamıyoruz. Hayal olmadan da olmuyor, bizi kanatlandıracak. Dinlediğimiz şeyler bize güzellikleri, doğruları hatırlattığı müddetçe güç verir, kuvvet verir. Bu nameler, bu maniler bizlere her zaman aşk, şevk, heyecan vermiş, verecek, verecek, verecek. Seyreyle güzel, kudret-i Mevla neler eyler. Allah'a sığın, Adli Teala neler eyler. Böyle başlayan hoşça bir name, ezgi, türkü, deyiş, hikmet, nutuk, değil mi? Bir niyaz aynı zamanda. Hem bir tembih hem bir niyaz. Allah'a yöneliyorsunuz. Efendim, Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin hazretlerinin divanında da yer alan, ona da melce olarak bizlere sunulan bir eser, melce hazret diye. Bazı kayıtlarda da Kuddusiye de ait olduğu söyleniyor. Acaba böyle bir nazire var mı yok mu? İşin ehline bırakalım. Namelerin güzelliği, mananın zenginliği, enginliği ve dinginliği ortada. Seyreyle güzel, kudret-i Mevlam neler eyler. Allah'a sığın, Adli Teala neler eyler. Diyor ki suları şikest, meyleri kalp Hazreti Hak'tan. Bir ane deyin, ettiğim isyandan usandım. Meyleylemezem gayrısına. Tevbeler olsun bu ane deyin, ettiğim isyandan usandım. Dinleyeceğimiz türküde de sözler biraz farklı olmakla beraber bir pişmanlık var, bir yanma var, bir yakılma var. Hep bir ahımız vardır yapıp ettiklerimize. Hem dillendiririz bunu yüz bin kere tövbe estağfurullah diyerek, dillendirmesek de böyle külhanlar gibi yanar yakılırız. İçin için pişmanlık çekeriz. Kendimizden dahi utanırız, söyleyemeyiz. Ettiğimiz cevri dillendiremeyiz. Böyle yutkunur yutkunur ah deriz. Bu da güzel,

İstiğfarul uyub, değil mi? Ayıpları, günahları, hataları örtücünün kuluyuz. Derler ki büyükler örtünüz. Neyi? Gördüğünüz her kabahati örtünüz, görmeyiniz. Örtücü olunuz ki Yaradan da yarın orada sizin edip ettiklerinizi örtsün. Ya açık etmeyin, ifşa etmeyin. Böyle hikmetle, ibretle, seyreyle güzel. Evet, güzelliği görmek, hakikatli olanı görmek sevaptır. Ne hoş dinledik böyle. Dilerseniz tekrar bu nameyle bir türkülük yoldan şöylece hayal alemine dalıp gidelim efendim. Hoca bakınız zatınıza.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine mutlu olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraber

beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu Hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkakini, meşayih-i vasılînimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim?

Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar.

0: Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Ma min abdin müslümin yaudu mariden lem yahtur eceluhu feyekulu seb'a merratin es'elullahel azim rabbel arşil azim en yeşfiyeke illa ufiye. Sadaka Resulullah fîmâ kâl. Tirmizi'nin Ahmed İbni Hanbel'in İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Kalemleri çıkarıp bu duayı yazmanız lazım. Diyor ki hiçbir Müslüman kul yoktur ki bir hastayı ziyarete gider. Eceli gelmemiş bir hastayı. Allah takdir etmemiş, daha ölmeyecek. Eceli gelmemiş olan bir hastayı ziyaret eder de 7 defa şu duayı okursa mutlaka o hasta şifa bulur. Şimdi eczane reçetesi yazın bakalım. Ne buyurmuş? 7 defa ne diyecek bir Müslüman kardeşini, hasta kardeşini ziyaret ettiği zaman? Onu söyleyeceğim. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği duayı. Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyek. Bu kadar kısa. Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyek. 3 kere söylemiş olalım. Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyek. Manasını söyleyelim. Es'elullah. Ben Allah'tan dilerim. Nasıl? El azim. Azamet sahibi Allah'tan dilerim. Yüce Allah'tan. Ulu. Ulu Allah'tan. Azamet sahibi olan Allah'tan dilerim. Rabbel arşil azim. Arş-ı azimin Rabbi sahibi olan o ulu Allah'tan dilerim. Neyi dilerim? En yeşfiyeke. Sana şifa vermesini dilerim. Bu kadar. Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyek. Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyek. 7 defa bunu böyle deyince, eğer o şahsın eceli takdir edilmemişse ecel değişmez. Allah o hastalıktan şifa verir diyor Peygamber Efendimiz. Şifayı kim veriyor? Allah Celle Celaluhu. Hastalığı da veren o, şifayı da veren o, yaratan da o, öldüren de o, dirilten o, yükselten o, alçaltan o, hepsi ondan, hepsi ondan. Her şey ondan. Ama sen onu göremezsen göremezsin. Göremezsen göremezsin. Çünkü görmek için derin gözü olması lazım. Nüfuzu, nazarı olması lazım hadiselere. Derinlemesine bakabilen bir göz lazım. Perdenin arkasını görebilen insan lazım.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Farkında ol, Akra dinle.
1: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz yepyeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu yeni programımızda İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kutsal kitaplar günümüze kadar muhafaza edilememiş, tahrife uğramıştır. Hazreti İsa'ya gönderilen İncil, nazil olmasından kısa bir süre sonra kaybolmuş ve çeşitli yazarların Hazreti İsa'nın hayatına dair eserleri maalesef İncil'in yerini almıştır. Benzer şekilde Eski Ahit de sürekli tahrif ve ihmale uğramıştır. Halbuki Kur'an, Hazreti Peygamber tarafından görevlendirilmiş sahabe vasıtasıyla kısa sürede Arap Yarımadası'na yayılmış ve onlar tarafından diğer Müslümanlara aktarılmıştır. Bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vahiy nazil olur olmaz onu vahiy katiplerine yazdırarak kayıt altına aldırırdı. Bunun yanı sıra çok sayıda sahabede nazil olan ayetleri ezberleyerek hafızalarında muhafaza ediyordu. Fakat Kur'an'ı kalbinde ve zihninde muhafaza eden 70'i aşkın hafız, Yemame Savaşı'nda şehit olmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Kur'an'ın muhafazası adına Hazreti Zeyd bin Sabit'i söz konusu kayıtları bir araya getirmekle görevlendirmiş ve ona sadece Hazreti Peygamber'in huzurunda yazıldığına dair iki kişinin şahitlik ettiği kayıtları kabul etmesini emretmiştir. Söz konusu iki şahit uygulamasının tek istisnası ise Tevbe suresinin son iki ayetidir. Zira bu iki ayetin yazılı bulunduğu nüsha Ebu Huzeyfe'de bulunmaktaydı ve bir şahitle desteklenmekteydi. Bu noktada unutulmaması gereken Zeyd bin Sabit'in Kur'an nüshalarını bir araya getirirken asıl dayanağının Allah Resulü ile başlayan tevatür olduğudur. Tevatür, bir bilginin yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan çok sayıda kaynak tarafından nakledilmesi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan bir araya getirilen bütün kayıtlar esasen tevatürle desteklenmiştir. Hazreti Ebubekir döneminde bir araya getirilen kayıtlar için kaynaklarda kullanılan terim suhuftur efendim. Suhuf, sayfalar anlamına gelen çoğul bir kelimedir. Dolayısıyla suhuf, mushaftan farklıdır. Hazreti Ebubekir döneminde Hazreti Zeyd bin Sabit tarafından bir araya getirilen kayıtlar için mushaf değil de suhuf kelimesinin kullanımı büyük ihtimalle sayfalarının büyüklüklerinin aynı ebatta olmamasından kaynaklanır. Aradan henüz 15 yıl geçmeden Hazreti Osman, İslam devletinin çeşitli köşelerine Kur'an nüshaları göndermeyi amaçladığında, parşömenlerin kalitesini artırarak eşit boyuttaki sayfalardan müteşekkil kitaplar oluşturacaktır ki, bunlar Mushaf adıyla bilinecektir.

Hazreti Osman, Musaf'ın yazımının tamamlanması ve nüshaların İslam devletinin çeşitli yerlerine gönderilmesinin ardından insanların ellerinde dolaşan parşömen parçalarını yaktırmıştır. Söz konusu uygulamaya sahabeden kimsenin itiraz ettiğine dair herhangi bir haber gelmediği gibi Musab bin Sa'd bilakis insanların bu uygulamadan memnun olduğunu bildirmektedir. Nitekim Hazreti Ali, Allah'a yemin olsun ki o bunu hepimizin gözleri önünde yapmıştır. Yani itiraz eden olmamıştır demektedir. İslam aleminin üçüncü halifesi Hazreti Osman, bütün nüshaları ayrıca birer kari ile birlikte göndermiştir. Bu kariler, Hazreti Peygamber'den öğrendikleri okuyuş şeklini gittikleri bölgelerdeki insanlara öğrettiler. Halifenin emriyle bir araya getirilen musaflarda hareke ve noktaların yer almaması, karilerin gönderilmemesi durumunda yanlış okumalara neden olabilirdi. Bu uygulamayla olası bir tehlikenin de önüne geçildi.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu noktada Hazreti Osman'ın çabalarının iki açıdan başarılı olduğu görülmektedir. Öncelikle istinsah edilen nüshaların gönderilmesiyle bütün bölgelere ulaşılmış, Kur'an adeta bu bölgelere nüfuz etmiş, ikinci olarak da aradan geçen 14 asra rağmen söz konusu mushaflardan farklı bir mushaf ortaya çıkmamıştır. Kıraat farklılıklarına gelince, bunlar da esası Hazreti Peygamber'e kadar giden okuyuşlardır. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretiyle birlikte Mekke'deki lehçe birliğinden farklı bir durumla karşılaşmıştır. Çok sayıda kabile hızla Müslüman olmuş, bunlardan bazılarına Kureyş lehçesi zor gelmiştir. Peygamberimiz vahiylerin Kureyş lehçesi haricindeki lehçelerle okunuş şeklini bizzat kendisi ashaba öğretmiştir. Dolayısıyla kıraat farklılıkları ifadesiyle kastedilen Kur'an'ın sonraki nesiller tarafından okunuşu ve istinsah edilişi sırasında yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkmış farklılıklar değil, bizzat Hazreti Peygamber tarafından izin verilen ve öğretilen okuyuş farklılıklarıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Kur'an 7 harf üzerine nazil olmuştur. Bundan kolayınıza geleni okuyunuz buyurarak bu hususta ümmeti için bir kolaylık olduğunu bildirmiştir. Hadisteki 7 harften maksat Kur'an-ı Kerim'in okunuş tarzları olarak Yüce Allah tarafından nazil olan farklı ve birden fazla olan kıraatleridir. Bunlardan herhangi birisini okumak nazil olan Kur'an'dan bir kısmını okumak demektir. İşte bu farklı okunuşların Kur'an'da 7'ye kadar çıktığı İbn Kuteybe, Ebu'l-Fadl Errazi ve İbnül Cezeri gibi büyük alimler tarafından ayrı ayrı örnekler verilmek suretiyle ortaya konulmuştur. İslam ve Kur'an ilimlerinin eğitim ve öğretiminin yapıldığı İslam dünyasında yüzyıllar boyu diğer ilimler gibi kıraat ilminin de tedrisatına devam edilmiş ve bu sahada pek çok ilim adamı yetişmiştir efendim. Kıraat imamı olarak adlandırılan ilim adamlarının her birinin, rivayet ve tariklerinin ittifakla temsil ettiği okuyuşa kıraat, 7 veya 10 kıraatten her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imam deniyor. Bir imama ait raviye yani talebesine nispet edilen kıraat farklılığına rivayet, bu rivayeti nakleden yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de ravi adı veriliyor. Ayrıca ravilerin ravileri arasındaki farklı nakilleri de tarik tabiri kullanılmıştır. Kıraatleri bilen kimseye kurra, bunları sözlü olarak nakledip okudan kimseye mukri denildiğini de hatırlatmak isteriz.

Hafıza Ebul Hasan el-Kısai'dir. 7 okunuş şekline daha sonra 3 okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da kıraati aşere denmiştir. Bu 3 yeni okunuşun imamları ise Halef bin Hişam el-Bezzar, Ebu Cafer el-Mahzumi el-Medeni, Ebu Muhammed Yakub bin İshak el-Hadrimi el-Basri'dir. Değerli dinleyicilerimiz, dünyada genellikle Türkiye'deki gibi kıraat-ı asım ve rivayet-i hafz tariki okunur. Kuzey Afrika'nın birçok yerinde kıraat-ı nafi ve rivayet-i verş, Sudan'da Ebu Amir kıraati okunmaktadır. Diğer kıraatlerin ayrıca okuyucusu kalmamışsa da bir ilim olarak muhafaza edilmekte ve öğretilmektedir. Günümüzde de aşereyi takrib öğrenip okuyanlar, bu 10 kıraati tatbik edip okumaktadırlar. Dilerseniz bugün Asım kıraati ile okunan bir aşr-ı şerifi İsmail Biçer'den dinleyelim. Ardından İmam Asım'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

İslam dünyasında ünlü olan yedi okunuş şeklinin imamları. Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebu Nuaym, Abdullah bin Kesir el-Mekki, Ebu Amr bin el-Ala el-Basri, Abdullah bin Amir el-Dimaşki, Ebu Bekr Asım bin Ebin Necud el-Kufi, Ebu Ammare Hamza bin Habib el-Zeyyat el-Kufi, Ali bin Hamza

Asım kıraatiyle okunan Aşr-ı Şerif'i İsmail Biçer'den dinledik. Sevgili dinleyenlerimiz, Asım kıraatinin kurucusu Asım bin Behdel'e, Peygamber Efendimizin ashabını gören, tabi'in devrinde yetişen, Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu yani kıraatini bildiren meşhur 7 kıraat imamından 5.'sidir. Künyesi Ebu Bekir, asl ismi ise Asım bin Behdel'e Ebu Necud el-Esedi el-Kufi'dir. Babasının adı Abdullah, künyesi Ebu Necud olup İmam-ı Asım diye meşhurdur. Kufe'de doğan Asım bin Behdele'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Vefat tarihi hakkındaysa çeşitli rivayetler vardır. Zamanın önemli İslam ilim merkezlerinden biri olan Kufe'de yetişen Asım bin Behdele, Ashab-ı Kiram'dan Abdullah bin Mesud, Huzeyfetül Yemani, Ammar bin Yasir, Ebu Musa el-Eşari, Selman-ı Farisi, Zeyd bin Erkam'ın sohbetlerinde bulundu. Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Ebu Amr Şeybani ve Zir bin Hubeyş'ten kıraat ilmini öğrendi. Üçü de Abdullah bin Mesud'dan, o da Resulullah Efendimiz'den kıraat ilimlerini öğrenmiştir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi'den sonra Kufe'de kıraatte reislik Asım bin Behdele'ye intikal etti. İmam-ı Asım'ın kıraat usulü ise iki talebesi vasıtasıyla yayılmıştır. Bunlar Ebu Bekir Şube ve Hafs bin Süleyman'dır. Hafs, kıraati doğrudan doğruya İmam-ı Asım'dan almıştır. Bugün yeryüzünde bulunan Müslümanların çoğu İmam-ı Asım kıraatinin Hafs rivayeti üzere okumakta, musaflar da bu kıraat üzerine basılmaktadır. İmam-ı Asım'dan kıraat ilmini öğrenenler sadece bu iki kimse olmayıp onun tedris halkasında yetişip başkalarına ilim öğretenler pek çoktur. Kıraat imamlarının üçüncü tabakasında yer alan Asım bin Behdele, kıraat ilminde her bakımdan hüccettir, yani senettir efendim. Bunda bütün alimler görüş birliğine varmışlardır. Kıraat ilminde yüksek bir alim olan İmam Asım, ayrıca hadis ilminde de güvenilir bir ravidir. Ashab-ı kiramdan pek çok hadis rivayetinde bulunmuştur. Rivayet ettiği hadisi şerifler, Kütüb-i Sitte adı verilen 6 hadis kitabında ve diğer hadis kitaplarında yazılıdır. Kelam ve fıkıh ilminde de devrinin alimleri arasında yer alan İmam-ı Asım'ın lügat ilminde ve Arapçanın gramer bilgisi olan Nahiv'de de yüksek bir yeri vardır. Asım bin Behdele'nin sesi çok güzel olup çok tatlı Kur'an-ı Kerim okurdu. Her kelimenin ve her harfin hakkını vererek okuduğu Kur'an tilavetleri gönüllerde silinmez izler bırakmıştır. Onun Kur'an-ı Kerim'in belagat ve fesahatını, yüce manasını canlandırmak hususunda öyle güzel bir edası, öyle bir okuyuş tarzı vardır ki eşine çok az rastlanırdı. Çok fasih konuşurdu. Güzel ahlak sahibi, ibadetlerine çok düşkün, gayet alçak gönüllüydü. İlim öğrenmeye ve öğretmeye aşıktı adeta. Bu hususta talebesinin ayağına bile giderdi. Nitekim talebesi olan Süfyan-ı Sevri'ye gider, bazı hususlarda onun fetvasına başvururdu. Ömrünün sonuna doğru gözlerini kaybetmiş, ama olmuş, fakat ilim aşkı aynı şekilde devam etmiştir. Talebesi Şube diyor ki, Ameş ve Ebu Husayn gibi hocam Asım da gözlerinden mahrumdu. Bir gün birisi elinden tutup götürürken çok tehlikeli bir vaziyette düştü. Hocam kendisini düşüren kimseyi üzecek bir tek söz söylemediği gibi, o kimseyi üzmemek için duyduğu acıyı, ızdırabı bile hissettirmedi. Yine talebesi Ebu Bekir Şube, İmam Asım hakkında şöyle diyor. Hocam Asım, vefat ederken yanında bulundum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşguldü. Kulak verip dinledim. Namazdaki gibi tam olan kıraatle bir ayeti kerimeyi tekrar ediyordu. Onun bu halinden Kur'an-ı Kerim okumada tam ve mükemmel olarak en güzel bir şeklin ona mahsus bir özellik olduğunu anladım. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamımız Asım bin Behdele hikmetli bir sözünde der ki, tevazu evinden çık.

baktığın zaman karşılaştığın herkesi kendinden daha hayırlı görmendir. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalın. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Lütfen.
1: Aile muhabbetini sağlayın. Dışa karşı iyi, fedakar, cömert, tatlı, sevimli, sabırlı, ailede içte kapıdan girdikten sonra gaddar, zalim, efendim bilmem vesaire vesaire. Olmaz. Yani bir insan her yerde aynı olmalı. Hanımına karşı da, çocuğuna karşı da filan.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 2.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Medine'deki Yahudi ve münafık bir takım beyinsiz insanlar, Müslümanları üzerinde bulundukları eski kıblelerini Beyt-i Mukaddes'ten Kabe'ye çeviren nedir diyecekler. Resulüm, de ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, kullarının iyi niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Ey Müslümanlar! Böylece sizi dengeli, seçkin ve adaletli bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı adaletin örneği ve hakikatin şahitleri olasınız ve peygamber de sizin lehinizde şahit olsun. Resulüm, biz vaktiyle arzulayıp da şu anda yöneldiğin kıble olan Kabe'yi ancak sen, peygamberime uyanları, topukları üzerinde geri dönen münafık ve mürtedlerden ayıralım da onlar bilinsinler diye kıble yaptık. Gerçi bu çevrilme elbette Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına ağır gelmektedir. Allah, sizin imanınızı Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldığınız namazlarınızı asla zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Resulüm, kıblenin Kabe'ye çevrilmesi hususunda vahyin gelmesi için yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni elbette hoşlanacağın bir kıbleye çeviriyoruz. Artık namazda yüzünü Mescid-i Haram, Kabe tarafına çevir. Ey müminler! Nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Şüphe yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun

Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu pekala bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Resulüm, andolsun ki sen, kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara her türlü ayeti, mucize ve delili getirsen bile inatlarından senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana gelen ilim, vahiden sonra onların arzu ve heveslerine uyarsan, mutlaka sen de zalim, hakkı çiğneyip kendisine yazık eden kimselerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, Muhammed'in vasıflarını kitaplarında gördükleri için onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler. Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bu hususta asla şüpheye düşenlerden olma. Herkesin ve her toplumun yöneldiği bir yön, bir kıble ve bir istikamet vardır. Öyleyse ey müminler, hayır işlerinde yarış edin. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi mahşerde hesap için bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Resulüm, her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Bu emir Rabbinden gelen mutlak bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yine her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler, siz de nerede olursanız yüzünüzü onun tarafına çevirin ki diğer insanların aleyhinize sizi küçük düşürecek bir delili olmasın. Ancak onlardan ulu orta konuşarak zulmedenler hariçtir. Bunlar yine de edepsizliğini sürdürebilir. Artık siz onlardan korkmayın, benden korkun ve o tarafa dönün ki size olan nimetimi tamamlayayım, böylece doğru yolu bulabilirsiniz. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. O halde beni ibadet ve itaatle hatırlayın ki ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım. Bana şükredin. İbadetsizlik ve itaatsizlikle bana nankörlük yapmayın. Ey iman edenler! Sabır ve namaz, duayla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülen kimseler hakkında ölüler demeyin. Hayır, aksine onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Ey müminler! İtaat edeni isyan edenden ayırt etmek için andolsun ki sizi hem biraz korku ve açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Resulüm! Sabredenlere lütuf ve ihsanımı müjdele. Öyle ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman ancak biz Allah için teslim olmuş kullarız ve elbette biz yine ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti o teslimiyette bulunanların üzerinedir. İşte doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir. Şüphesiz indirdiğimiz delilleri, emirleri ve doğru yolu gösteren ayetleri insanlara kitapta açıkça bildirdikten

çok merhamet edenim. Şüphesiz ki ayetlerimize ve hükümlerimize karşı çıkarak küfre sapıp da kafir olarak ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar bu lanette temellik alacaklardır. Artık onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Sizin ilahınız bir ilah, Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır. Dünyada bütün yaratıklara merhamet edendir. Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere rahmet edendir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağa dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gökle yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkasını, putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı gizli veya açıktan sevip ona, Allah'a denk hale getirirler. Tıpkı Allah'ı sever gibi onları severler. Böylece şirke düşerler. Allah yerine onlara bağlanırlar. Hakiki inanmışların Allah sevgisi, emirlerine itaat ve bağlılığıysa daha kuvvetli ve içtendir. Ona denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah'a eş koşup da kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin Allah'ta bulunduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çetin olduğunu keşke önceden bilselerdi. Nitekim dine aykırı olan işlerde kendilerine uyulan, o peşinden gidilen günahkar kimseler, o gün azabı gördükleri vakit kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşacaklar ve aralarındaki yandaşlık ve liderlik gibi bağlar kopacaktır. Bunun üzerine onlara uyanlar da, ah keşke biz dünyaya bir kere daha dönseydik de, bugün onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzak dursaydık derler. İşte Allah onlara bütün yaptıklarını hasret, pişmanlık ve üzüntüler içinde gösterecektir. Onlar cehennemden çıkacak da değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Pis ve haram olan şeyleri yiyip içmede, şeytan ve benzerlerinin adımlarını izlemeyin. Çünkü onlar sizin için apaçık bir düşmandır. O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi, iddia etmenizi emreder. Onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a uyun denildiği zaman, onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz ve öğrettikleri yola uyarız, dediler. Peki, ataları bir şeyin İslam'a uyup uymadığını düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan sapık yolun yolcusu kimseler olsalar da mı onlara uyacaklardı? Doğru yola çağrılan kafirlerin durumu, bağıran çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeyen hayvanın durumu gibidir. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar ilahi emirleri duysalar da akletmezler. Düşünüp emrin gereğini yerine getirmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz, helal olanlarından yiyin. Eğer sadece ona kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Ona karşı diliniz, bedeniniz ve malınızla kulluk borcunuz olan şükrü yerine getirin. Allah size sadece ölmüş, murdar hayvanı, kanı

hem etinin hem tabiatının pisliğinden dolayı domuz etini ve Allah'tan başkası putlar ve şahıslar adına kesileni haram kıldı. Fakat kim de mecbur kalırsa, istekli olmayarak ve sınırı aşmadan sırf ölmemek için yerse ona hiçbir günah yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu elde edeceği dünyalık birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar gizledikleri veya suskunluklarının karşılığında aldıklarıyla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap vardır. Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı, mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirmiştir. Buna rağmen keyfi yorumlar sonucu o kitapta ve hükümlerini kabulde ihtilafa düşenler elbet haktan uzak bir ayrılık, bir azap içindedirler. Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak yalnızca yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli, muttaki kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, Kur'an'a ve peygamberlere inanıp malını, sevgisine rağmen Allah rızası için akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda, sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara, kurtulmaları için ihlasla veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında yaptığı iyilik ve taatte doğru olanlar onlardır. Ve takvaya erenler de onlardır. Ey iman edenler! Tarafınızdan kasten öldürülenler hakkında size kısas yazıldı, farz kılındı. Öldüren hüre hür, köleye köle, kadına kadın, hakimin hükmüyle kısas olunur. Erkek kadını öldürmüşse yine aynıdır. Fakat öldürülenin kardeşi, velisi veya mirasçılarından biri tarafından o katil şahıs lehine bir şey affedilir, bağışlanırsa kısas düşer. O zaman örfe uymak, yani dine ve akla uygun diyet borcunu ona, öldürülenin velisine güzellikle ödemek gerekir. Bu Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra kısas ister veya diyet aldıktan sonra yine de katile ve akrabasına saldırıda bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey gerçeği düşünebilen tam akıl sahipleri! Kısasta sizin için umumi hayat vardır. Olur ki sizler bu sayede keyfinize göre yaralama ve cinayetten korunursunuz. Sizden birine ölüm hali geldiği zaman eğer bir hayır, bir mal bırakıyorsa anaya, babaya ve akrabalara üçte birini adalete uygun bir şekilde vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir haktır. Onlar üzerine bir borçtur. Artık kim onu ölünün vasiyetini işittikten veya yazılmasından sonra değiştirirse, bunun günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, bilendir. Kim de vasiyet edenin bir hata etmesi, haksızlığa meyletmesinden veya bir günah işlemesinden korkar da tarafların arasını düzeltirse, ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.
Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı, farz kılındı. Olur ki bu sayede takvaya erersiniz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde hasta veya seferdeyse, o tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Kim de gönülden gelerek daha fazla bir ihsanda bulunursa bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber zor da olsa işin önemini bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Sizden kim mazereti olmaksızın bu ayın ilk hilaline erişirse, görürse hemen orucunu tutsun. Kim de hasta veya seferde olup da yerse, tutmadığı günler sayısınca caiz olan başka günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Bu da o sayıyı kazayla tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ın yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki düşünür de şükredersiniz. Resulüm, kullarım sana beni soracak olurlarsa bilsinler ki ben şüphesiz onlara çok yakınım. İsterse gönlünden geçirsin. Bana dua edenin duasına icabet eder, kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul edip bana itaat etsinler ve bana imanda sebat etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola, kurtuluşa ulaşmış olsunlar. Oruç günlerinin gecesinde eşlerinizle cinsi ilişki kurmanız size helal kılındı. Haramdan korunmak ve sükunete kavuşmak için onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah onlara yaklaşmamakla nefislerinizin arzularına karşı zafiyet göstereceğinizi bildi de tevbelerinizi kabul edip sizi bağışladı. Artık bundan böyle oruç gecelerinde de onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyi nesli isteyin. Beyaz iplik, siyah iplikten, fecrin aydınlığı, gecenin karanlığından seçilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da orucu akşam oluncaya, iftar vaktine kadar tamamlayın. Fakat mescitlerde itikafa çekilmişken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu hükümler Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın sınırlara yaklaşmayın. Allah sakınıp korunsunlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Bir de mallarınızı aranızda batıl, meşru olmayan yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere haram yollardan yemek için o malları hakimlere, reis ve idarecilere rüşvet olarak aktarmayın. Resulüm, sana hilal halindeki yeni doğan ayları sorarlar. De ki, onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İhramlıyken cahiliye döneminde olduğu gibi evlere arkalarından girmeniz iyi ve erdemli olmak değildir. Fakat iyi ve erdemli kişi Allah'ın emirlerine uygun davranandır. Evlere kapılarından girin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ki kurtulasınız. Size savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez.''

Onları, size harp açan kafirleri yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. İslam'ı beğenmeyip şirk ve küfrü hakim kılmak, ayetleri şahsi tevillerle asli konumundan saptırmak veya dinden döndürmek için işkence yapmak şeklindeki fitne ise adam öldürmekten daha beterdir. Mescid-i Haram'da sizinle savaşmadıkça siz de orada kendileriyle savaşmayın. Fakat size savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Şayet onlar savaş ve küfürden vazgeçerlerse ilişmeyiniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İslam'a engel bir fitne kalmayıncaya, din sahte tanrıların emri doğrultusunda değil, kısıtlamasız olarak yalnız Allah'ın buyruğu doğrultusunda oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer dine ve dini yaşantıya engel olmaktan vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram denen hürmetli ay, haram aya bedeldir. Hürmetler, dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. O halde kim size bu ayda saldırırsa, onun size saldırdığı kadar ölçüde ve şekilde siz de onlara saldırın. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah muttaki olan, emirlerine uygun yaşayanlarla beraberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının, hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşari Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan.

çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde, Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse, ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa, günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri vardır ki onun dünya hayatına dair aldatan yaldızlı sözü senin hoşuna gider ve hatta bunlar sözlerinin özlerine uyduğu konusunda da Allah'ı şahit tutar. Halbuki gerçekte o, İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanıdır. O, dönüp gidince veya iş başına geçince, Allah'ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla, ülkede fesat çıkarmaya, harsı, ekonomiyi, kültürü ve nesli mahvetmeye çalışır. Allah ise fesadı, bozgunculuğu sevmez. Ona, "Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakın," denildiği zaman kızar da gururu kendisini daha fazla günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Orası ne kötü bir yataktır. Kimi insanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz çekişmeyi bırakıp Kur'an'ın prensiplerinde toplanarak İslam'la toplumsal ve evrensel barışa, güvenliğe, tam anlamıyla İslam'a girin. Şeytanın ve benzerlerinin izinden gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Haram ve helal hakkında size bunca açık deliller ve gerçekler geldikten sonra İslam'ın hak yolundan kayarsanız, bilin ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar, Kur'an'a, İslam'a karşı olup şeytana uyanlar, ille de bulut gölgeleri içinde kendilerine Allah'ın azabının ve azap için meleklerin gelmesini ve helak olup gitmeleriyle işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her şey onun iradesi yönünde olup biter. Resulüm, İsrail oğullarına bir sor. Onlara geçmişte nice açık ayetler, mucizeler verdik. Kim Allah'ın nimetini, o nimet kendisine geldikten sonra küfre saparak değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Dünya hayatı küfre sapanlara süslü gösterildi. Dünya perest, madde perest oldular. Bu yüzden onların zenginleri fakir müminlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınan o fakir müminler kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar imanlı tek bir ümmetti. Sonra bir kısmı küfre saparak ayrılığa düşünce Allah rahmetini müjdeleyici ve azabından sakındırıcı olarak
peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde insanlar arasında hükmetmek için onların beraberinde hakikati gösteren kitaplar da indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, açık deliller geldikten sonra aralarındaki ihtiras, haset ve zulümden dolayı o son kitap hakkında ayrılığa düştüler. Allah da ona iman edenleri, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle ulaştırdı. Allah, dilediğini iyi niyetine göre doğru yola iletir. Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce geçip giden müminlerin başlarına gelen sıkıntılar, sizin de başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, hatta peygamber ve onunla birlikte olan o müminler, Allah'ın vaat ettiği yardımı ne zaman diyecek duruma gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Resulüm, sana Allah yolunda kimlere ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, infak edeceğiniz mal, ana baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Siz hayırdan ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir ve mükafatı verir. Ey müminler! Size hoş gelmese de, gerektiğinde zulüm ve saldırıyı önlemek için, meşru ölçüler içinde savaşmak artık size yazıldı, farz kılındı. Olur ki, bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. Hayırlı ve doğru olanı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ey Resulüm! Sana haram olan, hürmet edilen ayı ve o ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, evet, onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi ziyareti yasaklamak ve halkını oradan çıkarmaksa Allah nazarında daha büyük bir günahtır. Şirki yayarak, toplumda anarşi çıkararak, din ve vicdan hürriyetine baskı ve zulüm yaparak fitne çıkarmaksa öldürmekten daha büyük günahtır. Kafirler güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları iyi ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar ateş ehli cehennemlik olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah ve Resulüne gerçekten inananlar, dinini yaşamaktan aciz kalıp vatanlarından hicret ederek Allah yolunda mücadele ve cihat edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Sana sarhoş edici şarap ve kumarın hükmünü sorarlar. De ki, o ikisinde büyük bir günah, hem de insanlara bazı ufak faydalar vardır. Ama günahları ve zararları faydalarından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanını verin. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında lehinize ve aleyhinize olan şeyi iyi düşünesiniz ve ona göre hareket edesiniz. Resulüm, bir de sana yetimler hakkında sorarlar. De ki, onların mallarını karşılıksız muhafaza etmek ve durumlarını düzeltmek için yakın ilgi göstermek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, yetimlere fenalık yapanla iyilik yapıp hallerini düzelteni bilir. Allah dileseydi sizi onlar gibi zor durumda bırakırdı. Şüphesiz Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Müşrik ve kafir kadınlarla gerçek bir inanışla inanıncaya kadar evlenmeyin.

İmanlı bir cariye bile hoşunuza giden müşrik ve kafir bir kadından elbette daha hayırlıdır. İman edinceye kadar müşrik ve kafir erkeklere de mümin kadınları nikahlamayın. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan kafir veya putperest bir adamdan imanlı bir köle bile elbet daha hayırlıdır. Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Resulüm, sana bir de kadınların adet hali hakkında sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara cinsel ilişki için yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın, birleşin. Şüphesiz Allah çokça tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınızın ön uzvu sizin tarlanız, çocuk tohum ekme yerinizdir. O halde ilişkinizde o ekme yerinize hayız hali dışında nasıl isterseniz öyle varın. Birbiriniz için ön hazırlıklar yapın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının da meşru olarak ve meşru yerden temasta bulunun. Ve mutlaka ona kavuşacağınızı da bilin. Bunu iman edenlere müjdele. Allah adıyla yaptığınız yeminlerinizi, iyilik yapmanıza, günah ve kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize bir engel, bahane yapmayın. Kefaret ödeyerek yemininizi bozun, iyiliğinizi yapın, yapmaya yemin ettiğiniz kötülükten de vazgeçin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı işlediğiniz hatalarınızdan sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı kasıtlı yeminlerle sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Kullarının rızkını günahı sebebiyle kesmez ve cezada acele etmez. Cahiliyede olduğu gibi kızıp da kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kocalar için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu müddet içinde yeminlerine kefaret ödeyerek hanımlarına dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu müddet içinde dönmek daha hayırlıdır. Eğer bu müddeti geçirirlerse tam boşanma meydana gelir. Yok, eğer yeminden dönmeyerek boşanmaya karar vermişlerse ayrılırlar. Allah şüphesiz işitendir, niyetlerini bilendir. Bir veya iki kez ric'i talakla boşanmış kadınlar, kendi başlarına 3 aybaşı veya 3 temizlik hali içinde kocasının barışmasını bekler, evlenemezler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten bir çocuk yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Bu 3 aylık müddet içinde kocaları gerçekten barışmak isterlerse, onları geri almaya yine kendileri hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde maruf, meşru olan hakları olduğu gibi, kadınların da onlar üzerinde bazı hakları vardır. Yalnız erkeklerinki onlara göre aile reisliği ve görevleri bakımından hukuken 1 derece fazladır. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama 2 defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya geçinmek imkansızsa tekrar birleşmeyip güzellikle salıvermektir. Onlara verdiklerinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadının artık Allah'ın evlilik hakkındaki sınırlarını koruyamayacaklarından korkmaları, yani birlikte yaşama ümitlerinin kalmaması durumu başka. Ey hüküm vericiler! Siz de onların Allah'ın evlilik hakkında koyduğu sınırlarını ayakta tutamamalarından korkarsanız, o zaman kadının aynen mihrini veya mihri kadar fidye vererek boşanmasında veya erkeğin hulu denilen bir mal, yani bir menfaat karşı

karşılığında karısını bain talakla boşamasında ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları ihlal etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını temizlik hallerinde bilinçli olarak açık, kesin lafızla üçüncü defa veya üç defa boşarsa, bundan sonra artık evlilik bağı kopmuş olduğundan, kadın başka bir erkekle şartsız ve hilesiz evlenip, karı koca hayatı yaşayıp da boşanmadıkça ona helal olmaz. O ikinci koca da bunu boşarsa, Allah'ın sınırları içinde duracaklarına inandıkları takdirde, eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar, bilip anlayan bir topluluğa Allah'ın açıkladığı uyulması gereken sınırlardır. Ey kocalar! Siz kadınları reci talakla boşadığınız zaman, iddet müddetleri olan 3 ay halini bitirmeye yaklaşırlarken, ya onları iyilikle yanınızda tutun veya güzellikle bırakın. Yoksa mallarından dolayı haklarına tecavüz etmek kastıyla zarar vererek onları yanınızda tutmayın. Kim bunu yaparsa kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Allah'ın size olan nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Kadınları talak-ı ricî ile bir veya iki defa boşadığınız zaman, iddet müddetleri sona erince boşanma kesinleşir. Artık aralarında örfe uygun meşru bir şekilde anlaştıkları takdirde onları eski veya yeni kocalarıyla nikahlanıp evlenmekten men etmeyin. İşte bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğüt verilmektedir. Böyle olması sizin için daha iyi ve daha temizdir. Bundaki faydayı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Anneler, boşanmadan önce veya sonra doğan çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen babalar için tam 2 yıl emzirirler. Onların, annelerin, örf adete uygun, orta bir şekilde yiyecek ve giyeceği, çocuğun asıl babasına aittir. Hiçbir kimse gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutulamaz. Ne bir anne çocuğu sebebiyle, ne de çocuğun asıl babası çocuğu sebebiyle, zoraki bir teklifle zarara sokulmamalıdır. Babanın ölümü durumunda, mirasçının sorumluluğuna düşen de, babasının üzerindekilerin aynıdır. Eğer ana baba kendi aralarında rıza ve danışmayla 2 seneden evvel çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğiniz ücreti örfe uygun şekilde ödemeniz şartıyla yine üzerinize bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri süslenmeden kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Bekleme müddetleri sona erince örfe uygun meşru bir şekilde kendi başlarına evlenmek, süslenmek gibi yaptıkları şeyden dolayı size günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Böyle iddetini bekleyen kadınlara nikahla evlenmek istediğinizi üstü kapalı ifade etmenizde veya bu isteği gönüllerinizde saklamanızda size bir beis yoktur. Çünkü Allah onlara sözünü edeceğiniz şeyi bilir. Fakat onlara meşru bir söz söylemeniz dışında sakın gizlice buluşma için sözleşmeyin, randevulaşmayın ve farz olan bekleme müddeti sona erinceye kadar nikah akdetmeye kalkışmayın. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin. Ondan korkun. Bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve halimdir. Kulların günahı sebebiyle rızkını kesmez ve cezada mühlet verir. Henüz kendileriyle cinsi temasta veya halveti sahihada bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız
size bir günah yoktur.

Onları zengin olan kudretince, fakir de kendi halince örfe uygun bir takım faydalı hediyelerle faydalandırsın. Bu, iyilik edenlerin şanına yaraşır bir borçtur. Eğer kadınlara bir mehir belirlemiş olduğunuz halde kendileriyle temasta bulunmadan onları boşarsanız, bu takdirde tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak eşler veya nikah akdi elinde bulunan velilerin gözü tok davranarak bağışlaması hariçtir. Bu durumda kadın mehrinden vazgeçebilir veya erkek mehrin tamamını kadında bırakabilir. Ama mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızda iyilik ve ihsanı, birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Allah şüphesiz yaptıklarınızı görür. Namazlara ve bunlar arasında orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek, vakit ve erkana riayet ederek, tam teslimiyetle Allah'ın huzurunda namaza durun. Eğer herhangi bir tehlike sebebiyle korkarsanız, namazı yaya yahut binekte giderken kılın. Güvende olduğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı anın ve namazlarınızı kılın. Sizden geride eşlerini bırakarak vefat eden erkekler, o eşlerine kendi evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl süreyle maişetlerini temine imkan sağlayacak miktarı hayattayken vasiyet etsinler. Şayet buna rağmen kendiliklerinden çıkarlarsa, artık bu durumda kendileri adına yaptıkları meşru tasarrufları dolayısıyla size bir vebal yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlar için örfe uygun, meşru şekilde bir meta, geçimini sağlayacak nafaka vardır. Bu da Allah'ın emrine uygun yaşamak isteyen ve azabından korkan kocalara bir borçtur. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklar. Resulüm, ölüm korkusuyla binlercesinin yurtlarından çıkıp gittiklerini görmedin mi? Bilmiyor musun? İşte Allah onlara ölün dedi. Onlar da Sina'da ölür hale geldiler ve kısa bir müddet sonra ibret için onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah hakkıyla işiten ve bilendir. Hadi, kim var? İsteyene Allah adına güzel bir borç, faizsiz ödünç versin de, o da verdiğini ona kat kat fazlasıyla artırsın. Allah, imtihan için rızkı kimine daraltır, kimine de genişletir. İşlerinizden ve kazandıklarınızdan hesap vermek üzere, ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, farz kılınır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım? Ama savaş onlara yazılıp farz kılınınca içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara Allah şüphesiz size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar da dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona mal, servet yönünden geniş imkan verilmemişken o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek onun gücünü artırmıştır dedi. Allah mülkünü, hükümranlığı dilediğine verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığı

0: Hükümdarlığının gerçek alameti size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Talut cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir. Pek azı dışında onlar nehre varınca ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince içenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Savaş için Calut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır ve sebat yağdır. Ve ayaklarımızı sabit, bizi metanetli kıl. Ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Zafer ihsan eyle. Derken Allah'ın izniyle o kafirleri bozguna uğrattılar. Davud, düşman hükümdarı olan Calut'u öldürdü. Allah da ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve zeburu verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle önleyip savması, ortadan kaldırması olmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah alemler üzerine büyük lütuf sahibidir. Resulüm, işte bunlar anlatılan kıssalar Allah'ın ayetleridir ki onları dosdoğru olarak okuyoruz. Elbette sen gönderilen peygamberlerdensin. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 2'yi dinlediniz.

Allah'ım, görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.